Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin konuştu. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz diyen Trump, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirten Erdoğan, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemine dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapma kararı aldı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi için güvenlik tedbirleri artırıldı. Kent genelinde 13 günlük eylem yasağı ilan edildi. Yasak 28 Haziran gece 12'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek. Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet sürücüsü kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldırdı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüleri ihbar kabul eden ekipler motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza uygularken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kente sıcaklık rekorları kırıyor. Fransa'da aralarında araçta bırakılan iki çocuğun da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan
2: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
6: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Scooter deyince vatan.
8: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
11: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: Acayipsin. Evet, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah.
1: Acayipsin.
0: Sepsi senin mi? Hocam günaydınlar.
2: Günaydın Fatih Bey.
0: Bu uygulamada sorun var yazan dinleyicilerimiz. Dün de söyledik ama bugün de söyleyelim. Uygulamanızı bir kaldırıp tekrar kurarsanız. Güncelleme geldi. Belki telefonunuzu uyumlu mu olmadı? Bir sorun mu oldu nedir? Şey yaparsınız efendim. Sorunsuz kullanırsınız. Sevgili dinleyiciler, 2 saatlik şovun giriş dakikalarını yaşıyoruz. Aynı uzun bir yolculuktaki giriş dakikaları gibi düşünün. Bunu ara ara mola vereceğiz. Ara ara birbirimize saracağız. Ara ara radarı kaçıracağız. Ara ara hafif uyuklayacağız. Bir sihir hali gibi düşünün bunu
2: yani. Bir tek
0: yani.
2: Farkı var sevgili Yıldırım. Biliyorsunuz uzun yolculuklarda yola hareketli, neşeli, rock ya da bir şarkılarla başlanır. Sona doğru artık
0: Duygusala bağlanır.
2: Arabesine geçilir. Biz burada bunu yapmıyoruz.
0: Asla bunu yapmıyoruz.
2: Nasıl girdiysek öyle çıkarız.
0: Öyle zaten uzmanlar da onu öneriyor. Yani nasıl girdiyseniz öyle çıkın diyor.
2: Girdiğin uzman gibi çık
0: der. Girdiğin gibi çık der. Çünkü vücut der ki bana ne yapıyorsun?
2: Uzman kim?
0: Uzman sensin.
2: Şu.
0: Uzman sensin. Senacığım günaydın.
3: Günaydın abicim.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, uyandıysanız bir günaydın çakın. Zira günaydın çakanlar yerde para buluyormuş, biliyor musunuz?
2: Amin inşallah.
0: Sevgilisi olmayanların sevgilisi oluyormuş, aman biliyor aman musunuz? Aman. Günaydın çakan dinleyiciler oturduğu evi satın alıyormuş.
2: Amin.
0: Öyle diyor Allah abi.
2: Öyle diyor Allah.
0: Ankara ODTÜ'den dinleyicilerimiz var çocuklar.
2: Günaydın Ankara ODTÜ.
0: Hocam ODTÜ mü?
2: ODTÜ sevgili
0: yıldırım.
2: Otmaz dedik ama ODTÜ.
0: Otmaz diyor. Sabah koşusunda olanlar var.
2: Hayırlı koşular, iyi koşular, güzel koşular, sağlıklı sporlar.
0: Bu sabahın şampiyonu da Ankara belli oldu ama.
2: Ankara günaydın o
0: karavan
2: zaman.
0: Karavan geldi, karavan.
2: İzmit geldi, Bursa geldi, Manisa geldi, günaydın.
0: Karavanın koyunu.
2: Sonra çıkar oyunu.
0: Ankara, bu nedir Ankara, ne oldu ya?
2: Maşallah Ankara hayırdır inşallah, ne oldu?
0: Bahçeli evi alabiliyor muyuz? Boşver sevgili diyor, inşallah.
2: Abi
0: inşallah,
2: işte inşallah. Oturduğun evi dedi, bahçeli mahçeli. Sat, bahçeli al. Oturduğun evi ilk başta bir al.
0: Bir al ondan sonra
2: şey al. Sonra satarsın, bahçeliye geçersin.
0: Bahçeli mevzusu da herkes aynı şeyi söylüyor. Vallahi köpek alacağım da bahçeli ev lazım, yoksa bahçeli bir köpek için istiyorsunuz değil mi sevgili?
2: Tabii abi, apartmanda büyütmesinler diye rahat rahat hayvancağız büyüsün, gezsin, dolaşsın.
0: Beylikdüzü burada çocuklar, Hollanda, İstanbul, katalım şu
2: günaydın
0: an.
2: Günaydın Antalya, Hollanda, düşünürüz. Kayınpeder burada, hoş geldin. Sakarya günaydın, İzmit günaydın.
0: Hocam hava durumu, ülke hava durumu, hadi bakalım. Ne durumda?
2: Sevgili Yıldırım, ülkemizde havamız sıcak biliyorsunuz. Fakat bir soğuk hava kütlesinin geldiğini söylüyorlar hafta sonu için. Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarında böyle kutup soğukları falan diyorlar.
0: Kar yok ama değil mi?
2: Kar çalışmaları Hakkari'de devam ediyor mesela. Enteresan, böyle Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar çalışmaları var. Böyle insan boylarını aşan karlar, aralarda kar küreme makineleri falan var. Yurdun diğer kısımlarında güneşimiz hakim. Güzeliz yani, havamız güzel. Güzel diyebiliriz sevgili Yıldırım.
0: Genel itibariyle
2: güneşli.
0: Çiçek.
2: Çiçek gibi bir hava var. Avrupa yanıyor ama sevgili Yıldırım. Avrupa yanıyor biliyorsun. Fransa'da 50 derecelere çıkmış sıcaklıklar. Okullar tatil edildi. Sokakta yapılması gereken bazı aktivitelere sınırlamalar getirildi. İşte bir sürü Avrupa'nın ülkelerinde inanılmaz bir sıcaklık var sevgili Yıldırım. Ama daha ülkemizde bunları...
0: Avrupa şey gibi mi yanıyor o zaman?
2: Yanıyor. Avrupa şey gibi yanıyor sevgili Yıldırım.
0: Neydi ya?
2: Neydi o ya? Bir şeydi ya.
0: Sıcaklık tabiri vardır bizde.
2: Gayrimüslimle alakalı bir şeydi.

0: Günaydın babalar, Montella ile olmaz bu iş diyor.
1: Doğrudur babacığım, doğrudur.
0: İnanırız, doğrudur efendim, doğrudur. Şimdi Sena dün kayıtları incelerken bizim Montella ile olmaz diyen dinleyicinin mesaj attığı güne ulaşmış. Dinleyici mesaj atmış Montella ile olmaz. Biz neler söylemişiz burada? Şimdi onu bulmuş. Buldun değil mi?
2: Ben buldum, evet.
0: Tamam. Onu yayınlayacağız. Atacağım. Onu yayınlayacağız ama şimdi değil. Yani galiba 7.45 gibi mi? 7.50 gibi mi? Neler söylemişiz dinleyiciye? Sen nereden biliyorsun? Herkes de her şeyi biliyor falan. Kendi kendimizin rezilliğini yayınlayacağız. Normalde bunu yayınlamayız.
1: Ama dün özürümüzü diledik sevgili Yıldırım. Helallik de
0: yetmez.
1: Istedik. Yetmez. Yetmez. Şimdi yaptıklarımızı bir bir ortaya koyacağız. Kendi kendimizin. Bakın arkadaşlar. Kaç kişi bunu yapabiliyor hayatta? Kendi rezilliğini, kendi kirli çamaşırlarını.
0: Dinleyicimizin adı neydi? İzzet değil mi? İzzet.
1: İzzet.
0: İzzet'ten özür diliyoruz.
1: Bu bizim için İzzet'in nefis meselesi oldu.
0: Hakikaten öyle.
1: Öyle oldu.
0: Yani bizi haraca bağlasın, sesim çıkmaz. O kadar söyleyeyim.
1: İzzet nerede İzzet? İzzet o günden sonra bir daha gelmedi değil mi İzzet?
0: İzzet yok ya, bakıyorum ben de İzzet yok.
1: İzzet yok.
0: Peki. Şimdi Messi ile başlayayım mı? Bir tane Messi haberi var önümde.
1: Messi.
0: 17 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmuştu oldu. Ya. O 18 oldu.
1: Evet, 2 tane atınca.
0: Yani 19 olur mu?
1: Olabilir sevgili Yıldırım. 19 da olabilir. Bir asist yaparsa mesela Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu unvanını da kendisi alacak, elinde bulunduracak. Fakat arkadan çok ciddi bir şekilde sevgili Yıldırım, hem yaş itibariyle hem oynayacağı maç sayısı itibariyle sanki Mbappe geliyor. Mbappe 16 maç 16 gol, Messi 28 maç 18 gol. İstatistiğe baktığımız zaman da sanki ona yetişecek ve geçecek bir Mbappe var gibi görüyoruz. Fakat Messi'nin Dünya Kupası çılgınlığını da konuşalım sevgili Yıldırım. Arjantin'in Dünya Kupası'nda attığı 5 golün 5'ini de bu adam attı.
0: Futbol konuşunca size bir ciddiyet
1: bu
0: geliyor.
1: Bu adam attı ya.
0: Bu ne? Bu nereden geliyor? Aşırı ciddileşiyoruz. Yani böyle bir travmanız var
1: ya
0: gibi.
1: İnanılmaz. Yani sevgili Yıldırım.
0: Futbol konuşuyoruz, aşırı bir ciddiyet.
1: Travmam yok.
0: Travm var.
1: Hayır.
0: Senin travman var.
1: Hayır,
0: bırak
1: Messi,
0: şu futbolu şimdi ya.
1: Konu Messi ya. Messi.
0: Futbol, hayır, abi. Futbolu günlük hayatta da bırak.
1: Biz konuşalım burada. Hakan Çalhanoğlu.
0: Yok. Öyle değil. Bu arada villaları kabul etmiyormuş bizimkiler.
1: Zaten ortada villa yok ya.
0: Ya. Şu an yok oğlum, yok, yapılınca bence.
1: Yapılınca ay, zahmet ettiler, Allah razı olsun. Yanlış yaptılar, gene yanlış yap. Bak gene doğruyu bulamadılar.
0: Niye hocam?
1: Gene doğruyu bulamadılar. Villayı kabul etmemek değil abi dert.
0: Kabul et.
1: Dert villayı kabul edip onları bir şehit ailesine vermek 26'sı birden.
0: Değil mi?
1: Kabul etmemek değil.
0: Hediyeyiz. Doğru söylüyorsun valla. Ama dün okuduk haberleri, ortak karar almışlar. Gelecek olan villaları kabul etmiyorlarmış paşalarımız. Paşam.
1: Paşam da paşam.
0: Amanın paşam. Bizim çocuklar. Yaktınız bizim çocuklar.
1: Yaktı beni.
0: Rezil rüsva ettiniz be.
1: Rezil olduk. Vallahi. Ay bir tane şey vardı sevgili Yıldırım, şimdi ismini unuttum. Eve dönüyoruz değil arkadaşlar diyor. Eve dönüyorlar.
0: Güzel. Eve dönüyorlar.
1: Rezil olduk değil. Rezil oldular.
0: Çok iyi tespit. Çok iyi tespit. Kim yapmış, helal olsun.
1: Ben rezil olmadım. Ben eve dönmüyorum.
0: Aslanlar gibi sabahın köründe kalktım, destekledim.
1: Yapabildiğim her şeyi yaptım elinden gelen.
0: Fatih'im kolun nasıl, üstüne yatabiliyor musun?
1: Koluna ne oldu?
0: Konuşuruz ya, konuşuruz bunları, şey değil. Konuşuruz. Abiler günaydın. Doruk gelince bir de maç konuşunca başka bir Umut Bezgin çıkıyor içinden demiş. Adem'im diye bir dinleyici
1: Adem'im
0: yazmış.
1: Adem'im günaydın.
0: Gördün mü?
1: Gördüm.
0: Yok hocam, maç konuşunca size gerçekten
1: Allah.
0: Müdür yardımcısı ciddiyeti geliyor.
1: Futbolda halbuki sevgili Yıldırım halbuki böyle bir ciddiyeti içinde barındıran bir spor değil halbuki.
0: Değil, tamam,
1: değil
0: halbuki.
1: Yani halbuki değil.
0: Halbuki Seki Öder.
1: Halbuki Seki. Deniz Seki ile bunlar.
0: İstanbul yolu durumu nasıl?
1: İstanbul trafiğine bakalım sevgili Yıldırım. Dün hafif bir trafiğimiz vardı biliyorsun, normalin altındaydı. Bugün bakalım %42 ile açılışı yapmışız.
0: Güzel.
1: 42 güzel, bakalım gün içerisinde. Ay. Daha doğrusu yayın bitene kadar nerelere geleceğiz?
0: Gelir mi?
1: Bizim çocuklar değil diyor. Sizin çocuklar.
0: Üzdünüz be. Bundan sonra bizim kızlar abi, gerisi yalan da var.
1: Bizim kızlar.
0: Vallahi gerisi yalan.
1: Tabii abi, bizim paralimpikçiler.
0: Evet.
1: Bunlar, bundan sonra bunlar.
0: Bundan sonra bunlar.
1: Hani futbol, profesyonel, diğerlerinin hepsi amatör branşlar ya. Biz amatörcüyüz artık.
0: Değil mi?
1: Artık öyle.
0: Bak yine sesine ciddiyet geldi.
1: Futboldan bahsetmedim ama.
0: Ama bir şey geliyor sana, hemen bir geliyor. Bir ayılalım mı?
1: Hadi bakayım.
0: Ayılıyorum sevgili dinleyiciler. Evet, eşlik edelim lütfen çocuklar. Evet, bravo, güzel. Arka taraf, arka taraf. Senacığım, hadi yavrum, hadi yavrum. Ne diyor sanatçımız? Ne diyor?
3: Tuttu beni. Tuttu beni.
0: Duyamıyorum, ne dedi Senacığım, ne diyor?

0: Kısa bir ara, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Geliyoruz, ayrılmayın efendim.
2: Bu bir reklamdır.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tepten ile tek tablette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişte

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: İklimsa. Reklam.

0: eşine hiç pırlanta almayan adama mesaj geliyor. Pırlantanızın bakım zamanı geldi diye.
1: Oydo.
0: Eşi boşanma davası açıyor. Kadın olayın yanlış olduğunu kanıtlarsan davadan çekilirim diyor.
1: Herife.
0: Herife. Firmaya dava açarak suçsuzluğunu ispatlayan adam evliliğini kurtarıyor ve tazminat kazanıyor. Ne kadar biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: 2500 lira. Ben mesela senin eşin olayım.
1: Evet.
0: Mesajı gördüm.
1: Mesajı.
0: Düt düt. Bu ne ya? Allah Allah.
1: Ne oldu?
0: Pırlantanızın bakım zamanı geldi mesajı gelmiş.
1: Ne pırlantası, hayırdır?
0: Ya yanlış oldu herhalde.
1: Nasıl yanlış oldu ya?
0: Kumandayı versene şurada.
1: Bir telefonu verir misin?
0: Kumandayı verir misin?
1: Telefonu verir
0: ya
1: misin?
0: Ya hayatım abartma Allah aşkına.
1: Bir telefonu verir misin?
0: Hayır, telefonu falan vermeyeceğim.
1: Serdar, telefonu ver.
0: Babamlar gelecek mi yarın akşam yemeğe?
1: Babamlar, şimdi başlayacağım ben senin, dur şu an.
0: Yavrum,
1: adın senin adınla mesaj gelmiş.
0: Tamam, adımla gelecek zaten.
1: Nasıl bir yanlışlık bu? Genel bir toplu mesaj değil bu.
0: Ya yanlış olmuştur, şey olmuştur yani.
1: Serdar, senden boşanıyorum.
0: Ya sen bir firmayı arasana. Firmayı bir ara.
1: Senden boşanıyorum.
0: Firmayı ara.
1: Firmayı ara, haklılığını bana ispat et.
0: Ben niye ispat ediyorum kardeşim?
1: Aa, bu da boşanma çağırdı, hazırdı zaten.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. 19 yıl oldu.
1: Ey maşallah.
0: Vay be.
1: Maşallah. Nice
0: vay
1: uzun
0: vay
1: yıllar,
0: vay. Son kanla patates Tuğba.
1: Vay be.
0: Hani bizim bir patates.
1: Bilmez miyiz, hatırlamaz mıyız ya? 19 vay sene maşallah ya. Ya bunlar genç insanlar ya. Ne zaman 19 sene oldu son kan?
0: Sallıyor bence de.
1: Ya genç yaşta evlendiler ya da genç gözüküyorlar, ben öyle zannediyorum.
0: Tanışmadır o ya, tanışma yıl dönümüdür o.
1: 19 sene maşallah ya.
0: Bizzati ben kendilerini tanıyorum, 19 olamaz.
1: Değil mi, imkansız.
0: Son kazanan sözelci. Ama... O yanlış hesapladı, yanlış, yanlış hesapladı.
1: Yalan.
0: Son kazanan hesap makinesinin pilini değiştir. Yalancı. Vay Coşkun Hoca gelmiş çocuklar.
1: Hocam, Coşkun Hocam.
0: Evet, bu hafta Ankara'dayım diyor. Ankara'nın yayın frekansı başkaymış, yala diyor.
1: Tabii Coşkun ki hocam. Koca Coşkun Hocasınız. Bak, koca Coşkun Hocasınız.
0: Lütfen Coşkun Hoca. Lütfen Coşkun Hoca.
1: Lütfen.
0: Şimdi Coşkun Hoca şöyle düşün. Mesela sen evden çıktın. Şey yaptın. Ne oldu?
2: Eskişehir'le Ankara'nın plakası aynı mı?
0: Yaşa. Bu örnek de olur. Bu örnek de olur. Ben başka kumandadan örnek verecektim.
1: Mesela bak. Güzel, net ve kesin bir örnek geldi seni adam.
0: Sen 3 numara TRT belgeseli almışsın evde.
1: Mesela.
0: Şimdi Adıyaman'a gittin, Kayningil'e.
1: Orada da 3 numarada TRT belgesel mi var?
0: Yok. Aynısı.
1: Herkes uyduda kendi imkanları doğrultusunda sıralıyor bunları. Evet.
0: Coşkun Hocam lütfen.
1: Coşkun Hocam günaydın. Coşkun Hocam günaydın. Yani,
0: bu arada 2007'de evlendik diyor. 19 yıl olmuyor mu diyor.
1: Oluyor vallahi, oluyor.
0: Doğru.
1: Vallahi oluyor. Doğruymuş. Ya, inanılmaz.
0: Nice uzun yıllar diliyoruz.
1: Uzun ömür ve yıllar.
0: Evet. Eskişehir'den çok dinleyici var. Yazdılar hemen.
1: Eskişehir günaydın. Coşkun Hocam da Eskişehir'de. Evet. Şehir hastanesinde. Gidin bir dokunsun.
0: Çocuk hocamız işinde gerçekten
1: eğil.
0: Çok iyidir. Peki. Döneyim mi haberlere?
1: Buyurun sevgili Yıldırım. Ben sabahın ilk haberini sevgili Yıldırım. İçimizi açacak, nefesimizi açacak.
0: Ver bakayım.
1: Oksijen seviyemizi yükseltecek yalan bir haberle başlamak.
0: Ver bakayım.
1: Yalan olduğunu düşündüm. Sevgili Yıldırım. Çin'de. Haber Çin'de.
0: Ne oldu Çin'de?
1: Çin'de sevgili Yıldırım, işten eve geldiğinde çoraplarını kirliye atmadan önce koklayan bir adamın akciğeri iflas etti.
0: Yalan haber ya. Geç abici, böyle haber mi olur ya?
1: Çorapta oluşan mantarları koklayarak ciğerine çeken adamın ciğerleri mantar enfeksiyonuna yakalandı ve kurtarılamadı, geri döndürülemedi diyor.
0: Ya bir kere haber
1: nasıl bir çorap?
0: Haber bir kere şöyle yalan. Böyle bir şey olsa bir kere bizim ülkede olur. Şimdi olmaz, onu söyleyeyim.
1: Duyduk mu Türkiye'de çorabını koklayıp ölen insan?
0: Ben duymadım.
1: Yok abi, bizde mi mantar mı yok, kralı var. Kralı var yani, mantarın kralı.
0: Şurada
1: var.
0: Toplansak 2 kilo mantar üretiriz.
1: Bu kadar halı sahada top oynayan erkek mantarsız erkek olabilir mi ya?
0: Ya halı sahada soyunma odasında nefes alıyor bu insanlar. Ya.
1: Tabii ya.
0: Siz girdiniz mi hiç hayatınızda halı sahada soyunma odasına? Sena hiç öyle
2: yok,
0: bir
2: girmedim.
0: Yerden girecek.
1: Yani %90 karbondioksit, %10 ölürsün. Oksijen var.
0: Ölürsün ya. Ölürsün.
1: Havasız.
0: Buhar var.
1: Buhar var. Ne
2: tahmin
1: var?
2: Tahmin edebiliyorum. Beden eğitimi dersinde ortaokulda erkekler giyinirdi sınıftan. Çıkarlardı, biz giyinirdik.
0: Tamam işte.
2: Bir koku oluyor.
0: Olur. Onu 20 ile çarp.
1: Olur. Onu halı sahada 20 ile çarp. Bu mantar enfeksiyonundan Çin'deki adam garibim. Hakkın rahmetine kavuştu.
0: Bak, tabii içeride kimse duş almıyor halı sahada. Duş almıyorlar. Maçtan yeni çıkmışlar. 3-5 dakika oturuyorlar, kritik yapıyorlar.
1: Tabii.
0: İçeriye bir giriyorsun, yerdeki nemden ayağın kayıyor. O neyin nemi? Neyin nemi hocam? İşte, mantar nemi.
1: O mantarın nemi, bakterinin nemi, mikrobun nemi. Hepsi evet. İçinde.
0: Haber yalan, o yüzden geçiyoruz.
1: Haber yalan, geçtik.
0: Ama yarım saatte konuştuk. Maltepe'de 5000 kişi Guinness rekoru için aynı anda horon tepecekmiş.
1: Evet, efendim. Güzel. Rekorlar gelsin sevgili Yıldırım. 5000 güzel bir rekor. Sayı olarak güzel. Kırılamayacak bir şey bence.
0: 5000. Yani. Biz destek lazımsa biz de gideriz bu arada.
1: Bak, biz hala buradan gerçi siz demiştiniz, doğru bak unuttum, o Zeybe'yi şey yapacağız diye uğraşmayalım demiştiniz. Biz horonla devam ediyoruz.
0: Horonla devam.
1: Evet, horonla devam.
0: Yunanistan'dan illaki 5001 rekoru gelir.
1: Gelir, illaki gelir. Horon bizimdir der.
0: Bugün erkek arkadaşım ve annesi şehir dışından gelip annemlerle tanışacaklar. Çok heyecanlıyım. Elif Zeren yazmış.
1: Aa, hadi bakalım Elifçim, hayırlısı olsun inşallah. Tanışma merasimi var he.
0: Hadi bakalım. İyi, hadi.

0: Ne güzel, güzel.
1: Bir tüyo müyo vermek ister misiniz şeye, erkek arkadaşına, Elif'in?
2: Vallahi sevgili Yıldırım, yani artık bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Yok. Çok geçmiş olsun.
1: Efendi takılın.
2: Yani öyle her şeye böyle atlamayın, zıplamayın. İki el bacaklarının üzerinde olsun, üst üste. Eller üst üste bir kere, eller üst üste. Evet. Onlar da kapalı bacakların üstünde.
1: Bir şey sorulmadıkça cevap vermeyin.
2: Tamam, herkesin elini öpün. Bir de ara sıra kapıdan girer girmez gizlice herkes görmeden mesela anne merhaba de. Hani çaktırmadan, seyirterek anne merhaba.
1: Arada sağ ayağınızın baş parmağını sol ayağınızın baş parmağının üstüne koyun. O böyle masumluk işaretidir.
2: Oynatın onu böyle aşağı yukarı falan. Bunları yapın. Bunlar karşı tarafta çok önemli değerlerdir.
1: Kendinizi muazzam göstermeye çalışın.
2: Evet.
1: Hatasız, problemsiz.
2: Hiçbir kusursuz.
1: Kızı aldıktan sonra zaten gerçek kişiliğiniz ortak.
2: O artık aile içi oldu olaylar. Evet. Kimse karışamaz o saatten sonra.
1: Yani buradan da duyurmuş olalım güzel kardeşimize. Efendim dur bakayım. Yalnız haberde Çin'de diyor. Çinli demiyor ki. Belki Çin'de bir Türk.
2: Doğru. Doğru bak, bir Çin'de deyince Çinlidir diye düşündük.
1: Biz öyle zannettik.
2: Evet, detay da vermemiş haberde. Nereli olduğunu anlatmamış.
1: Abi İzzet'ten ne zaman özür dileyeceksiniz? Şu kaydı bir Sena çıkarsın ondan sonra. Kaydı dinletmemiz lazım.
2: İllaki İzzet'i karşımıza almayız.
1: Sevgili İzzet kusura bakmasın. Bence diyor kayınpedinin kulağına eğilip şafak alın diyor. Samimiyet göstergesidir diyor.
2: Evet, mantıklı, yapılabilir ama çok sert olmayacak şekilde. Bazen çok sert böyle tırırt yaparsın onu ya.
1: Baba ne haber falan. Aa,
2: baba öyle değil de babacığım, tırt hafiften bir iki parmak.
1: Hatasız problemsiz ne demek, araba mı la bu diyor. Yani kendinizi hatasız problemsiz gösterinden kastımız şu. Yani dünyanın en iyi insanıymışsınızcasına.
2: Yani araba olsa dosta gider, bel altı boyalı deriz. Değil mi sevgili Yıldırım?
1: Evet.
2: Hani hatasızlık sadece arabaya mı mahsus? İnsana da mahsus.
1: Aa, İzzet bu arada, özür dilediğimiz İzzet o mu ya?
2: İzzet Çayır.
1: Aa, İzzet Çayır.
2: İzzet burada yazmış ha, tamam, İzzet burada.
1: Tam o İzzet mi ama? Geldi,
2: o İzzet'tir, buradayım yazmış. İzzet, biz sana salladığımız İzzet misin?
1: Dur yukarı çıkıyorum.
2: Çıkalım
1: mesajları
2: bakalım.
1: Mesajları silinmiyor ya.
2: Silinmiyor. Bakalım.
1: Şurada yukarıda var mı? Şey var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ben de bir yere kadar çıkıyorum. Daha yukarı çıkamadım.
2: Abi Nisan'a kadar gittik ya.
1: Ne zaman gönderdik ya acaba?
2: O şeyde Mayıs'ta.
3: Olay 1 Nisan'da.
2: Ha, 1 Nisan'da gerçekleşmiş olay.
1: Ha, o İzzet değilmiş ya. O değil abi diyor. Aman be oğlum.
2: O İzzet gitti abi. O
1: tamam
2: İzzet
1: tamam
2: gitti.
1: Pardon.
2: Gitti gelmez koca İzzet, yavru ceylan gibi seker.
1: Kadir Gürek, yaklaşık bir aydır siz dinliyorum. Çok geç rastlaştığımızı düşünüyorum.
2: Selamlar Kadir.
1: Kadir bir arayayım mı be?
2: Kadir aya bak.
1: Nereden denk gelmiş acaba?
2: Kadir ara.
1: Merak ettim.
2: Ara ara Kadir. Mühendis galiba, müh yazıyor. Mühürcü mü acaba?
1: Yok canım, mühendistir müh.
2: Müh ne olabilir arkadaşlar?
1: Kadir
2: söylemesin, biz buradan tahmin edelim. Müh. Mühemmel, mühemmel insan.
1: Müh Kadir Gürek.
2: Ha, İzzet'i bulduk, Montella, başka İzzet.
1: Allah, dur bir dakika, çok saçma bir arama oldu.
2: Ne oldu, yurt dışına mı arıyorsun ya?
1: Anlamadım ki.
2: Aa, İzzet geldi.
1: Hangi İzzet?
2: Gerçek İzzet.
1: Doğru İzzet mi geldi?
2: Montella İzzet geldi.
1: Nerede? Sabitler mi seni?
2: Normal İzzet, düz İzzet.
1: Ha, Kadir geldi. Kadir günaydın.
4: Günaydınlar, merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar efendim. Kadir Beyciğim, bir aydır denk geldik diyorsunuz. Nasıl oldu? Oto yıkamada şey mi ayarlamış? Yok, siz kendiniz mi buldunuz?
4: Hayır. Yolda yine bir gün işe giderken sizlere denk geldim. Dinlemeye başladım. Çok da memnunum.
1: Eyvallah.
4: Her gün işe giderken de sizleri dinliyorum bu arada.
1: Sesiniz de çok güzel bu arada.
2: Teşekkürler Kadir Bey.
1: Gerçekten.
2: Kadir Bey. Müh yazdığınız mühasebeci değil mi? Mühendis.
4: Yok, mühendisim. Ben mühendisim.
2: Ne mühendisiyiz efendim?
4: İnşaat mühendisiyim.
2: Çok güzel.
1: Hocamız az önce mühürcü mü dedi?
2: Tahminlerde bulunmak. Yani mühendisi bildik ama başka bir şey olabilir mi hocam? Mühemmel insan dedik.
1: Mühemmel insan. Kadir Beyciğim, sizi mühemmel insan olarak kaydedip Kafa Açan Uzman tişörtü, pardon, Alem Efem tişörtü ve stickerları gönderiyoruz.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz efendim.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Çok öpüyoruz efendim.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Müh, görüşürüz müh. Hoşçakalın efendim, var olun. Şimdi İzzet'i gördük. Montella ile olmaz diyen İzzet. Müsaitse reklamlardan sonra İzzet'i dahil edelim.
2: Olur.
1: Tamam.
2: Olur.
0: he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs.
1: Ayrılmayın, geliyoruz efendim.

0: Ben Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: ve keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu? Ama dememek için Emma Sigorta.
3: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Ben de fotoğraf çektirirken Kemalettin Tuğcu diyorum.
1: Çok güzel çıkıyor.
0: Çok güzel çıkıyor demiş.
1: Peynir güzel abi bu işte.
0: Cheese.
1: Birazcık da böyle abartarak böyle peyniri normal söyle bir peynir.
0: Abartacaksan o zaman Erzurum otlu peynir gibi öyle abartman lazım.
1: Erzurum otlu peynir, Kars kaşarı.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Bir aylık dinleyici hemen tişört kazanıyor. Kıskançlık gibi olmasın ama yıllardır dinliyoruz, bize hiçbir şey yok. Biz kimiz ki zaten? Bak kıskanmış hemen. Adamdaki şansa bak, hemen kaptı Meral. Ulan 8 Eylül 2017'den beri dinliyorum, bize yok. Yazıklar olsun.
1: Şimdi arkadaşlar, yeni gelene hürmetlerimizi sunmamız gerekiyor.
0: Arkadaşlar siz zaten biz olmuşsunuz artık.
1: Evet, beraberiz artık.
0: Siz bizsiniz,
1: aynı
0: biz siziz.
1: Aynı yoldayız biz, aynı
0: yoldayız. Lütfen yeniyi kazanalım. Siz ev sahibisiniz ya. Ev sahibi trip atar mı abi?
1: Atmaz.
0: Atmaz.

0: Şimdi Kafa Açan Uzman tarihinde bir ilki yaşıyoruz. İzleyicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi sabahlar. Telefonu kulağına alabilirim seni hemen çok hızlı.
1: Kulağımda zaten.
0: Tamam, bir şey araç içi zannettik. Özür dileriz İzzetciğim. Bak, bugün sana özür günü. İzzet, hikayesini bilmeyenleri çok kısa özet geçelim. Montella ile olmaz diye mesaj atmışsın İzzet. Ne zaman attın, tarihi hatırlıyor musun? Ben yukarı gideyim şöyle.
1: Kosova maçından sonra, tarihi hatırlamıyorum ama Kosova maçından sonra. 1-0 yendiğimiz maçtan sonra.
2: 1 Nisan.
0: 1 Nisan'da. Evet. Peki nasıl anladın bunu? Yani Montella ile olmayacağını nasıl anladın?
1: Abi son 10 dakika 4 tane şeyle, stoperle maç bitiren adam takımı geriye çekiyor. Son dakika bir tane gol yesek çıkaramazdık yani.
0: Dedin ki bu Montella ile olmaz.
1: Olmaz. Sonra
0: bize mesaj attı. Şimdi kayıtlar elimizde var. Ben onları bir vereceğim. Hazırsanız sevgili dinleyiciler. 2 tane kayıt olarak önümüzde. İzzet 1, İzzet 2 diye Sena atmış.
3: Normalde 12 tane falan. 12 tane falan da baş ağrıtmayalım diye değil
0: tamam.
3: mi?
0: Tamam. Şimdi İzzetciğim, vaktin varsa şunları bir kısa bir dinleteyim. Çok kısa zaten, 1-2 dakika.
1: Bayağı gömdünüz ama beni o zaman.
0: Tabii. Şimdi bak dinleyeyim.
3: Oraları kestik hep.
0: Şimdi veriyorum bak. Hazırsan veriyorum. İzzet,
1: hazırım.
0: İzzet mesajı atmış ve biz konuşmuşuz. Şöyle dur. Bu olmadı. Bir dakika. Şöyle yapayım. Efendim bir dakika. Şimdi. WhatsApp'tan dinleyicilerin yazdıklarını da bakıyorum da 3'te uyudum, 4'te uyudumlar.
3: Uykunu açayım mı? Uykunu açayım mı birazcık?
0: Uykunu açayım mı? Aç bakayım uykumu.
3: İzzet yazmış sevgili Yıldırım.
0: İzzet kim?
3: Neden gerçekleri konuşamıyorsunuz?
0: Dinleyicimiz mi?
3: Evet.
0: Ha, bakayım.
3: Gerçekleri niye konuşamıyorsunuz?
0: Neden gerçekleri konuşamıyorsunuz?
3: Soruyorum, neden konuşamıyorsunuz?
0: Tehdit ediliyor.
3: Tamam. Bu cevabı aldım, devam ediyorum. Dünkü futbolla Dünya Kupası'nda hiçbir şey yapamayız. Anadolu takımı değişiklikleri yaptık. 2 sağ 2 sol bekle son 10 dakikayı geçirdik. Bunu da konuşsanıza, Montella ile olmaz bu iş diyor. Gel seninle olsun İzzet bu iş.
0: Şimdi kaydı durdurdum. İzzet, Umut'a cevabın varsa buradan canlı yayında verebilirsin.
1: Yok, seviyoruz onu ya.
0: Devam ediyorum kayda.
3: Buyurun. Gel İzzet'im, beraber yıkalım bu yola.
0: Allah'ım şu İzzet'in kafasından hepimize nasip et ya Rabbi. Bak, benim lafı duydun mu İzzet? Senin kafadan hepimize nasip et ya Rabbi diyorum. Terbiyesizliği duydun mu, terbiyesizliği?
1: Amin inşallah.
3: Dün en son Dünya Kupası'ndayken.
0: Ya.
3: 24 sene kimlerle kimlerle olmadı da şimdi oldu da. Bırak bunları ya.
0: İzzet.
3: İzzet'im altın meşem. Beni niye yerim ya?
0: İzzet, duyuyor musun neler söylüyor?
1: Çok iyi duyuyorum, yazdım bunları.
0: Ne diyor, Montella ile olmaz bu iş?
3: Montella ile olmaz bu. Oldu ya.

0: Oğlum oldu ya.
1: Adam niye gerçekleri konuşamıyorsunuz ya? Tehdit mi ediliyorsunuz?
2: Yok abi.
1: Konuşun ya, gerçekten konuşun. Oğlum.
0: Kim var arkanızda ya? Kim, para mı alıyorsunuz?
1: Kimin köpeği sizden?
0: Federasyonda para mı alıyorsunuz?
1: Ben daha fazla tahammül edemeyeceğim. İzle, çok özür diliyoruz kardeşim. Bizi bağışla. Biz göremedik. Sen gördün.
3: Estağfurullah.
1: İnşallah büyük bir spor kanalında yorumcu olarak.
3: Yo, ben mesleğimden memnunum. 50 yaşındayım. Ne? Mimarım.
1: 50 yaşında mı?
0: Sen 50 yaşında mısın?
1: Şaka yapıyorsun.
3: Evet, 50 yaşındayım.
0: Abi sesin var ya bak, 32-33 yemin ediyorum.
1: Maksimum o kadar geliyor ya.
3: Teşekkür ederim.
0: 50 abi yaşındayım. İzzet abi diyeceğim artık sana.
1: Bundan sonra maç önceleri senden yorum almak istiyoruz.
3: Her zaman arayabilirsiniz. Numaram var sizde.
1: Eyvallah. İzzet abi, sana 46 Alem FM tişörtü, 57 tane de sticker göndermek istiyoruz. Kabul edersen.
3: Bir tane yeter, sağ olasın.
1: Tamam. İkinci kaydı vermiyorum, sinirim bozuldu.
3: Yo, ben bence de vermeyin artık. Ben de araba kullanıyorum, elim ayağım boşaldı.
1: İzzet abi, bağışla bizi.
0: Vallahi yine de bırakmadan bize devam etmişsin.
1: Vallahi
0: ya.
1: Vallahi helal olsun.
0: Tebrik
1: ya.
0: Ederim
1: çok
0: ya.
1: Çok çok teşekkür ederiz İzzet abi.
3: Yo, zevkle her zaman dinliyorum. Sıkıntı yok.
1: Cahilliğimize ver. Cahilliğimize ver.
0: İzzet büyüktür Sergen Yalçın bu saatten sonra.
1: Evet, cahilliğimize. Yayın stresine ver. Yayın heyecanına ver.
0: Milli heyecana ver.
1: Yani böyle şeyler yapılmaması gereken şeyler. Biz İzzet abiye haksızlık etmişiz.
3: Olabiliyor. Sizin gibi gençleri de sahada görmek isterim.
1: Eyvallah. Ama biz özür dilemeydi. Bildiğimizi düşünüyorum. İzzet abi de bağışladı, sağ olsun.
3: Yo, estağfurullah. Olur mu?
1: Kusurumuza bakmasın efendim. Dinleyiciler de bu arada sana mesaj atıyorlar. Çok olgun bir beyefendiymiş diye.
0: Herkes İzzet'in yanında.
1: Evet vallahi.
3: Sağ olsunlar.
1: Şu an kimse bizim yanımızda değil. İzzet abi çok öpüyoruz. Hayırlı işler diliyoruz efendim. Bol kazançlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Var olun. Abi adam olgun, beyefendi biri çıktı. Ya.
0: Dinleyemedik şu kaydı ya.
1: Yok abi, vermem.
0: Dinleyiciler de yazıyor çünkü devamında, onlar da saydırıyor. Onlar da yatıyor.
1: Abi neler
0: onlar
1: yazıyorlar. Neler? İkide mi var o? İkide
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi İzzet'in yanında olan.
2: Devamında var abi.
1: Abi yok, kapattım
0: şimdi
1: artık.
0: Şimdi İzzet'in yanında olan dinleyiciler de yapıştırıyor.
1: Öyle
2: mi? İkide şey, fotoğraf yapmışlar. Montelerle olmaz. Sen de Instagram'dan paylaşalım bunu falan diyorsun.
1: Abi adam gerçekten bizim cahilliğimize verdi ve hiç... Bir de dinlemeye de devam etmiş o kadar lafın üstüne.
0: Vallahi
1: ya.
0: Bravo, tebrik ederiz İzzet abime.
1: Çocukluğumuza verin İzzet Beyciğim. Sağ olun, var olun.
0: İzzet'in heykelini Riva'ya dikeceğiz.
1: Vallahi dikilir ya. Hakikaten olmuyormuş Montella ile olmadı yani. Gördük.
0: Bak.
1: Hepimiz İzzet'iz. Bak. Hareketlere bak.
0: Bak çıkar, kayıt var elimizde. Elimizde kayıt var sizin söyledikleriniz. Hepimiz İzzet'iz.
1: İzzet yalnız değildir. Doğrudur. Önemli olan hatandan ders çıkarmak.
0: Bu kadar.
1: Kusurumuza bakmasın efendim. İşte bazen bir İzzet, bir yiğit çıkar.
0: Herkese gereken dersi verir. Keşke ABD maçı ne olur bir tüyü alsaydık diyor ya. Bu saatte ne olursa ne olur.
1: İzzet abi, sabitsin WhatsApp'tan. Bize bir yazar mısın ABD maçı ne olur?
0: Bir tahminini yaz ya.
1: Yorumunu al. Bir de tutturuyormuş onu.
0: Bir bak da, bir tahminini yaz da bir atar yapalım.
1: İzzet abi, yorumun ne olur abi?
0: Bizim gene İzzet miydi şey maçında yazan ya? İzzet abi miydi? Başka bir dinleyici miydi? Sen okumuştun ya şey maçını. İlk maça tahminlerde bulunmuştu. 2-0 yenileceğiz demişti bir tane dinleyicimiz. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Tişört vereceğiz doğru
1: yok,
0: tahmine
1: İzzet
0: falan.
1: İzzet değildi o.
0: Değil, değil mi o?
4: Değil, tamam.
1: Ama öyle bir yorum gelmişti bize. Evet. Ne diyorsun ya falan olmuştu.
0: Aynen öyle.
1: Evet, yeni başkanımız hayırlı olsun diyor.
0: İzzet başkan. Diren İzzet.
1: Bence 1-1 biter diyor Amerika maçı. İzzet abiden yorum bekliyoruz. ABD yener abi demiş.
0: İzzet.
1: Öyle demiş.
0: İzzet nereden abi biliyorsun İzzet?
1: Oturduğun yerden burada
0: ne
1: şey yapıyorsun ya.
0: Ne güzel yaz ya. Klavye elinizin Allah altında Allah. ABD yener.
1: ABD
0: yok
1: yener.
0: Yok ya.
1: Ne güzel ya.
0: Ne güzel, ben de Allah yazayım Allah. ABD yener.
1: Evet, İzzet abinin belgeseli. Belgesel müziği gibi girmedi mi?
0: İzzet, Altın Çocuk.

Uygulama üzerinden WhatsApp bağlantısına tıklayamıyorum diyor, sorun bende mi? Valla dijital ekibe ilettik. Böyle güncellemelerden sonra ara ara bazı telefonlarda sorun olabilir. İlginize teşekkür ederiz. İlettik efendim.

0: Ya şaka bir yana, gerçekten Dünya Kupası'nda yaşadıklarımız millet olarak moralimizi epeyce bozdu. Bir Yunan'a yaslarsak kendimize gelebiliriz diyor. Var mı bir Yunan
1: adamlar
0: haberiniz?
1: Orada bile değildi ya. Düşünsene, öyle bir fırsat var. Adamlar yoktu bile ya.
0: Yok. Hani
1: 48 tane dünya futbolu ülkesi içerisinde Yunanistan yoktu, biz vardık.
0: Ama olmadı.
1: Ama olmadı.
0: Evet, bir stres üzerine bir araştırma yapılmış. Erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyormuş.
1: Aa, ne alakası var ya?

0: Evet, haberin başlığını tekrar edeyim, geçeyim. Erkeklerdeki stresin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyor. Haydi hanımlar, %100 yapalım. Bunu %90'da bırakmayalım.
1: Geri kalan %10'luk kısmı da gün içerisinde halledelim.
0: Tamamlayalım. Yarım yamalak iş.
1: Yapmayalım. İstatistik dedim mi de tam gözünden vuralım, %100'de bitirelim.
0: Hadi bakalım. Şimdi saat başı, sonra buradayız efendim.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Öte yandan Mersin'de Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste

0: grup toplantısı yapacak. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin konuştu. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz diyen Trump, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüşen Erdoğan, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemine dikkat çekti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi için güvenlik tedbirleri artırıldı. Kent genelinde 13 günlük eylem yasağı ilan edildi. Yasak 28 Haziran gece saat 12'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek. Stuttgart Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet sürücüsü kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldırdı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüleri ihbar kabul eden ekipler motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza uygularken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorları kırıyor. Fransa'da aralarında araçta bırakılan iki çocuğun da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi başardı. J grubunda ise Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Lionel Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Antalya 37, Adana 32, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 39 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Zumra Nota Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Efendim show devam eder. İkinci bloktayız. İlk blokta yanımızda olanlara çok teşekkür ederiz. Aramıza yeni katılanlar var. Onlar da var olsunlar yazıyorlar, gördük. Var olun. Ahmet Mutafoğlu abinize de selam çakın çocuklar.
2: Selamlar Ahmet Bey.
1: Var olsun.
2: Günaydınlar efendim.
1: Fatih Bey geçmiş olsun demiş Özgür. Sağ ol, çok teşekkür ederiz.
2: Fatih Bey geçmiş olsun gerçekten.
1: Dün evet.
2: Elim bir kaza
1: dün
2: sonucu.
1: Dün elim bir kaza.
2: Bir aşı operasyonu olmuş galiba. Nedir?
1: Dün kolumu vidaya çarptım.
2: Vidaya?
1: Ama hızlı yürüyorum.
2: Evet.
1: Böyle sürttüm.
2: Oo.
1: Sürtünce orası delindi tabii.
2: Yarıldı mı?
1: Yarıldı. Yarma yaptı.
2: Aa.
1: Böyle bayağı şu kamerayı da göstereyim. Böyle
2: ne oldu? Sonra ne oldu? Ne yaptılar?
1: Hastaneye gittik.
2: Evet.
1: Selahattin'le beraber.
2: Evet.
1: Selahattin dedi ki abi tetanoz olabilirsin dedi. Olmalısın, aşı olmalısın
2: aşı
1: dedi. Evet. Ne zaman aşı oldun dedi. Hatırlamıyorum dedim.
2: Ya tabii yani insan ne zaman en çocuklukta falan olmuşsunuz.
1: Selahattin teknik müdür ya, bu teknik işlerden anlıyor. Hemen biri hastaneye götürdü.
2: Evet çok güzel, harika.
1: Hemen aşımı oldum.
2: Çok güzel. Kaç doz olacaksınız Fatih Bey?
1: Bir doz. Bir doz oldum. Tek doz.
2: He, bir doz sadece. Evet. Daha var mı?
1: Yok, hayvan ısırsa 4 doz, ya sen ısırsan 4 doz olurdum.
2: Ben ısırmam yalnız. Sokarım.
1: Nasıl yani? Arı gibi mi?
2: Arı gibi.
1: Ha, arı gibi.
2: Arı gibi düşün.
1: Bal yapmayan
2: arı. Bal yapmayan.
1: Eyvallah. Ben sordum zaten, dedim ki tek doz mu dedim tetanozda. Tek doz 5 yıl gideri var dedi. 5 yıl şey yapar.
2: Ne bileyim ya, küçük bir sıyrıkla da tetanoz olmaya giden, aşı olmaya giden erkek de ne bileyim.
1: Ama bu... Oğlum hastalık bu yani.
2: Yani kedi patisini görmüş. Böyle sıyrık ya.
1: Dedi ki bunu olun dedi, kafanız rahat olsun dedi.
2: Allah Allah.
1: Hakikaten öyle gittim oldum. 400 lira da bedeli var bu arada öyle.
2: Ücretli.
1: Altta da ve şey bir konu değil bak onu söyleyeyim.
2: Sigorta geçmiyor değil mi burada?
1: Abi gidin yaptırın öyle konularda, riske. Bu arada tetanoz bakterisi şeymiş hocam, sadece pasta olmuyormuş.
2: Başka nereden geçebilir?
1: Başka yerlerden de geçebiliyormuş.
2: Öyle mi?
1: Halkımız mesela bunu çok bilmiyormuş.
2: Ben sadece pastı çividir, pastı vidadır, pastı ben, başka bir şeydir onu sürttüğümüz zaman falan.
1: Dün öğrendim bunu. Bu arada dedi ki 2 günde de duşu almıyorsun dedi. 2 gün boyunca suyla temas yok.
2: Çok korkmuşsunuz ama daha sevgili Yıldırım.
1: Neden?
2: Bak zenginlik işte, para çok olunca korkuyor insan değil mi? Geride
1: yok,
2: bırakacaklarını düşünerek. Fakir bu duyguyu bilmez biliyor musun? Fakirin eli yaralanır gider işine devam eder. Zengin olunca gidip tetanoz olursun.
1: Ya ben
2: neden? Olmuş... Çünkü geride bırakacağın dağlar kadar para var.
1: Ben gitmeyecektim. Selahattin zorladığı gittik yani.
2: O yüzden teknik müdür diye. Evet. Peki yan etkileri sevgili Yıldırım?
1: Yan etkiden ziyade 2 gün duş yok. Duş almıyorsun dedi.
2: Nasıl yani? 2 gün duş yok mu?
1: Duş yok.
2: Abi evli baklı insanlarız ya. Şaka mı bu ya?
1: Yok dedi ya 2 gün.
2: Hatırlattın mı hekime bunu?
1: Neyi?
2: Biz yani ev, ocağı...
1: Oğlum evlilikte ne alakası var duş almanın? Sıcaklar geldi zaten, ter kokarsın. Her sabah olman lazım.
2: Şimdi ne olacak? 3 gün duş yok, 2 gün duş yok.
1: 2 gün duş yok, yarın da yok.
2: Öyle ne abi? Duruyorsun öyle.
1: Ne yapmalıyım? Islak mendille siliyorum kendimi.
2: Ha, yetiyor mu?
1: Yetecek inşallah.
2: Ya, kurallara uyuyorsan tamam.
1: Hocaya sormadım
2: Allah'ım
1: onu hakikaten.
2: Allah'ım beni tetanozdan koru ya Rabbim. 3 gün duş diyor ya.
1: Ya ne, alamam.
2: Ya Rabbel alemin.
1: 3 gün duş almadan duramaz mısın?
2: Yok öyle bir şey olabilir mi?
1: Her gün.
2: Öyle bir şey olabilir
1: gün aşırı.
2: Mi? Bak bunu kitapta ne yazıyor?
1: Gün aşırı mı?
2: Ya, her gün. Her gün sevgili Yıldırım.
1: Oğlum her gün de
2: ben
1: duş.
2: Ben sizin eve bir şeyden marketten toprak söyleyeyim 19 litre.
1: Niye? Teyemmüm için.
2: Ya bir şey abi yani bir şey yap yani, böyle olur mu ya?
1: Öyle bir durum yok oğlum. Sakin ol. Neyse bir günde, ne bir günü ya, dün, bugün, yarın öğlene kadar bitti işte, bu kadar.
2: O kadar duş almadım.
1: Bu kadar.
2: Çok sıkıntı ya.
1: Evet, biraz sıkıntı.
2: Vallahi çok geçmiş olsun Fatih Bey.
1: Biraz sıkıntı.
2: 3 gün evden çıkmayın Fatih Bey.
1: Niye evden çıkmıyorum 3 gün?
2: Abi şimdi kokacaksın belli ki yani.
1: İşe geliyoruz.
2: Yarın yayın çıkışı hemen eve gidin lütfen. En azından bir gidin gelin.
1: Duş alayım.
2: Bir duş al gel.
1: 3 gün evden yayın yapsın ne olur ne olmaz diyor.
2: Şu bulaş riski yok değil mi tetanozun?
1: İşte oğlum tetanoz reklamı mı gelecek lan, doğru söyledi. Hayır ya, ne reklamı?
2: Vida reklamı geliyor. Passız vida. Paslanmayan vidalar.
1: Paslanmayan vidalar. Uğur'dan yeni paslanmayan.
2: Tetanoz riskini ortadan kaldırıyoruz ya.
1: Evet. Yani sonuç itibariyle hastalık da insanlar için be. Geçti gitti.
2: Eve gidebiliyor musun peki?
1: Niye eve gidemeyeyim, abartma sen de.
2: Yani yenge kokuyorsun falan uzaktan benden.
1: Bir bugün almadım duş ya. Dün almıştım zaten.
2: Dün nasıl aldın ha? Dün
1: sabah öyle... sabah gelirken yani uyanır sabah uyanmaz. Gelirken, sen uyanır uyanmaz duş almıyor musun oğlum?
2: Asla uyanır uyanmaz duş almam sevgili yıldırım.
1: Ne zaman oluyor? Akşam yatmadan.
2: Uyanır uyanmaz neden duş alınmaz biliyor musun sevgili?
1: Neden?
2: Yeni doğan bebekleri duş aldırmazlar ya.
1: Neden yani?
2: Ve vücudundaki o miyelin kılıfla kaplı vücut sevgili.
1: Miyelin kılıf. Uydurma oğlum. Ne
2: miyelin üzerinde kalsın ki onun vitaminler komple.
1: Ya benim bebekliğim mi kaldı?
2: Şimdi sabahları da öyle. Gecenin verdiği kılıfla sevgili Yıldırım kalkıyoruz. O kılıfı belli bir süre korumamız gerekiyor.
1: Ya hiç inandırıcı gelmiyorsun bana Şahin.
2: Lütfen. Akşamları günün yorgunluğunu atmak açısından
1: ya
2: akşamları.
1: Ben de tam tersi sabahları.
2: Sabahları.
1: Sabah çünkü beni o dinç eder.
2: Diri tutar.
1: Diri tutar beni
2: Diri tutar,
1: o.
2: Peki. Yeni de çok geçmiş olsun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
2: İnşallah benim başıma gelmez.
1: İnşallah gelmez. İnşallah görünmez gelmez. Kaza işte.
2: Ya evet yani
1: İnsanın
2: bilemez.
1: İnsanın başına böyle şeyler geliyor. Hiç görünmez kaza oldu mu böyle yürürken ayağım burkuldu.
2: Çok olmuştur.
1: Kolumu çarptım bilmem ne oldu.
2: Düşmüşümdür bile. Düşmüşümdür bile yürürken.
1: Evet.
2: Bir yere takılırsın, kaldırma hafiften ucu kalkıp kalkmıştır. Tak takılırsın inersin aşağı.
1: Ya ben yürürken gözüme arı girmişti ya yürürken.
2: Yürürken arı girer, sinek girer bu aralar.
1: Sinek girer. Evet sinek
2: girer. Küçük minik siyah sineklerden.
1: Burnuma girmişti ya sinek.
2: İğrenç bir şey olur o burnuna. Evet. Sürekli sümkürmeye çalışırsın yolun orada.
1: Gitmez.
2: Böyle sesler yapışır orada.
3: Bir de burada tam ucunda durur, nefes almak istemezsin.
1: Öyle tatak var gibi olur böyle. Öyle tatak var gibi.
2: Burada ucunda duruyor böyle.
1: Durur orada falan. İğrençtir yani.
2: İğrenç.
1: Görünmez kazalar işte bunlar. Senacığım geldi mi başına hiç görünmez kaza?
3: Çok.
1: Yürürken ayağım burkuldu mu mesela?
3: Burkuldu, düştüm.
1: Hocam bazen olur ya yürürken böyle bir anda ayağım...
3: Boşa düşer. Norm,
1: boşa düşer. O boşa niye düşer. Oluyor o?
2: Kas sevgili Yıldırım. Kassal hareketler
1: kassal.
2: Bunlar sevgili. Vücutta belli bazen o kas tepkiyi veremiyor. Beyinden sinyali alamıyor sevgili Yıldırım.
1: Hmm.
2: O sinyali alamadığı için tık dizden boşa düşüyorsun.
1: Boşa düşüyorsun.
2: Dizden boşa düşme denir buna.
1: Tıpta mı?
2: Tıpta.
1: Yok mu Latincesi oğlum bunu? Dizden boşa düşmenin.
2: Yunanistan'ı var istersen.
1: Yok gerek yok.
2: Diz ya ki boşa düş ya.
1: Böyle büyük sallayanı da görmedim. Pes diyor.
2: Lütfen arkadaşlar Fatih Bey lütfen sallamak yok.
1: Geçmiş olsun mesajları.
2: Burada sorun, hekimimiz varsa soralım yani.
1: Evet. Bak bir dinleyicimiz diyor ki görünmez kaza mıdır bilmiyorum ama bir anda sobanın önünde dururken elimi sobaya bastım. Niye basıyorsun abi?
2: Ya biz küçükken yapardık. Yapmaz mıydınız sevgili Yıldırım? Şimdiki çocukların... Ya şimdi çocuk da kolunu duvara çarpıyor. 8 saat ağlıyor.
1: Tabii, tabii.
2: Biz sobada en fazla elini kim tutacak yarışması yapardık.
1: Hatırlıyorum.
2: Hatırla. Sobaya değerdik ki 1 saniye 2 saniye.
1: O zaman yeni soru...
2: Manyaktık o zaman.
1: Yeni sorumuz şu abi. Çocukken yaptığınız yarışmalar. Kendi aranızda.
2: Ama böyle hani sakat işler. Anladın mı bunlar sakat işler. Ya
1: şey gibi mi dedim acaba? Hani böyle bir uçurumun kenarına gelirsin bir yere. Aklına şu gelir. Buradan atlasam şu an ne olur?
2: Ölür müyüm?
1: Atlayayım mı? falan.
2: Böyle bir şey seni dürter oraya doğru.
1: Bir yazı okudum. Eğer böyle düşünüyorsanız sağlıklısınız diyordu.
2: Ha normal düşün.
1: Evet,
2: normal bir beyniniz
1: düşün.
2: Var.
1: Mesela bir
2: bana yüksek... ne olacak ben buradan düşmem burası ne ki dersen eğer bir sıkıntı var demektir
1: evet,
2: diyor.
1: Evet yüksek bir yerdesin mesela bir yüksek katlı bir yerde balkondasın falan kafandan şey geçmesi lazımmış normal.
2: Ya düşersem ya şimdi, kayarsam ya şimdi, bir şey olursa.
1: Şimdi buradan atlasam nasıl olur falan gibi duygular.
2: Beyin çalışıyor işte.
1: Çalışıyor.
2: Operasyonda beyin operasyonda.
1: Onun için bir açıklaması vardı hatırlayamadım ne olduğunu ama. Çocukken yaptığımız yarışlar Allah bunlara nasıl
2: okuyor? Ya ilk 5 kişi aynı şeyi yazmış olabilir mi ya?
1: Daha uzağa.
2: Ya daha ya ilk
1: şimdi.
2: Yani ilk 5 erkek aynı şeyi nasıl yazabilir ya?
1: En uzağa.
2: En uzağa yan yana diziliyorduk diyor. Ya yazık ya.
1: Bak, ulan bütün erkekler aynı
2: dedik
1: şeyi
2: ama
1: yazmış.
2: Hepsi
1: aynı şeyi yazmış ya. Kim daha ileriye tükürecek yarışması?
2: Onu hala yapıyoruz. O yeni.

0: Radyonun arkasına takılan elektrik kablosunu radyodan çıkarıp önce suya batırıp sonra kardeşlerimin, kuzenlerimin yüzüne tutuyordum.
1: Ben böyle bir şey görmedim hiç. Sen Nazi misin, nesin sen ya? Hitler ya.
0: Çocukken yaptığınız yarışlar.
1: Abi inşaatın birinci katından ya da ikinci katından kuma atlama yarışması. Kim meşhur, atlayabilecek meşhur diye meşhur.
0: Gaz yarışması çok yapılmış.
1: Metan olarak mı?
0: Atlı üstlü. Vardı ya kuzenlerle böyle kola içip.
1: Yakma.
0: Onu konuşma yakma vardı, bir de yakma. Konuşma.
1: Yakma vardı, hatırlar mısın?
0: Merhaba, nasılsın? Ya biz bunu ne yapıyorduk ya? O kolaları içip içip içip, bir de yutkunma vardı.
1: En uzun kim konuşacak? O
0: bisikletle tek teker yarışması yapardık biz.
1: En uzağa kim gidecek? Merdiven evet. Basamaklarından atlama yarışması sevgili Yıldırım. Üçüncü kat, beşinci kat, dördüncü kat. En üstte merdivenden aşağı atlama.
0: Bir de kaçlı çıkma vardı.
1: Kesin kırılma riski yüksek derecede bir yarışma.
0: Top sektirme yarışması. Abi elimizi koltuğumuzun altına koyup... o da meşhur şu, ses bu. Çıkarma. Zart, ses çıkarma. Zart, zart sesi.
1: Ağızda kibrit söndürme.
0: Ne biçim şeyler bunlar ya?
1: Havasız bırakıyorduk ya için.
0: Aslında bilim deneyi.
1: Ya deney aslında baktığın
0: oksijen
1: zaman.
0: Oksijen bitince
1: ne oluyor? O da sönüyor.
0: Evimiz 5. kattaydı. En uzun süre balkon demirinde oturma yarışması yapıyorduk.
1: Abi ulan, yani bu bak bu başka bir seviye artık. Ulan Allah korusun, bir kaysan, bir şey olsa, dengeni kaybetsen 5. kattan aşağıya.
0: Bak ata da öyle yazmıyor, ne salakmışız.
1: Şu an eksi bir dinleyiciydi.
0: İyi
1: yani.
0: Birbirimizi öldürmemişiz diyor bak.
1: Öyle öyle, bizim oyunlar öyleydi.
0: Kuzenlerle yapıyorduk. Apartman fotoselli, ışık sönene kadar kaç kat çıkma yarışması. Bak güzelmiş bu, eğlenceli.
1: Güzel bu, eğlenceli.
0: Leblebi tozuyla konuşma.
1: Tekerleme söyleme.
0: Ya ölüme bir mülke.
1: Nefes aldığında o toz kaçabilir böyle.
0: Kaçar
1: nefes
0: abi, ölürsün ya. Çocukken yaptığınız yarışlar efendim.
1: Kafamızı suya sokup en uzun süre kim nefesini tutacak yarışması.
0: Bunu da biz yapardık. Bir de balkonda bunun turnuvasını yapardık ya.
1: Komando yetiştirmişiz zamanında. Sat komandosu bak.
0: Annem böyle kova koyardı. Kronometre tutardı yani.
1: Başında beklerdi.
0: Başında beklerdi.
1: En uzun süre kim kalacak?
0: 8-10 tane çocuk.
1: O zamandan ciğerler çalıştırılmaya başlanmış.
0: Komandoyuz ya biz. Sakız ambalajlarının içine taş doldurup sokakta kim yerden alacak izlerdik. Karşılıklı iki kişi ip sarıyormuş gibi yapıp insanların üstünden atlamasını sağlardık. Çılgınca.
1: Öyle bir ip yok aslında, değil mi?
0: Tabii. Kar yağdığında erkek kuzenlerle isim yazma oyunu.
1: Al işte bunlar.
0: Bunlar da site çocuğu.
1: Bunlar etiler ılız bebek.
0: Sitede büyüyen öyle oğlum, ne abi, yapacak?
1: 5. kattaki balkon demirinden sallananları okuduk arkadaşlar.
0: Evet. Çok tehlikeli ama.
1: Sıkıntı. Yani
0: mesela ben site çocuğu olmayı yeğlerim abi. Böyle bir şu yazılanlardan sonra.
1: Keşke olsaydık.
0: Keşke site çocuğu olaydım.
1: Keşke olsaydık, olmadık.
0: Çocukken karateye gidiyordum. Bir ay olmuştu. Nerede mesaj? Şu mu?
1: Akıyor. Heh. Gitti mi?
0: Kuzenleri sıraya düşüyordum. Pataklıyordum diyor. Dayanan kazanıyordu.
1: Abi karate
0: çok güzel.
1: Küçükken gidilen karatenin öyle bir etkisi vardır.
0: Beyblade'lerin
1: de denemen gerekiyor mahallede ya da.

0: Beyblade de çok gelmiş ya. Bu döndürülen şey değil mi?
1: Yeni nesil beş bunlar herhalde Beyblade.
0: Ya o karatede de en çok hocalarımız derdi ki bak sokakta bunları denemeyeceksiniz ha.
1: Bak karate bir savunma sporudur arkadaşlar. Kimseye bunu uygulamıyoruz. Kendimizi savunmak için sadece. Nerede biz eve gelir gelmez.
0: Vur bana şimdi. Vur bana. Bana vur bir.
1: Bana vur bir. Bana. Vur bir. Tam bir de yer belirtiyoruz ki başka yere vurursa acıyacak çünkü. En sıktığın.
0: Bir de hareketi yere. Öyle öğrenmişiz.
1: Şu tam şuraya ama bak başka bir yere değil.
0: Çocukken yaptığınız yarışlar, girdiğiniz iddialar efendim. Böcek ilaçlama arabasının arkasından ağzımız açık koşma yarışması.
1: Biz de asılma yarışı yapardık diyor. Demirlere.
0: Ha.
1: En uzun.
0: Demirleri.
1: En çok kim kalacak demirde?
0: Her şey barfix.
1: Barfix demirinde.
0: Kaç rekorun kaçtı?
1: Çekmeden mi?
0: Çekmeden mi? Asılıyorsun. Biz de çok asıldık çocukken.
1: Çok çok çok.
0: Ergenlik döneminde o kaslarımızın en çok oturduğu.
1: Sadece duruyorduk. Çekemiyordum ben. Ben çekemiyordum. Çocukken çekemiyordum.
0: Abi çok zor çünkü ya. Çok zor kendi abi. Bedenini yukarı taşımak.
1: Ya kollarının inanılmaz kuvvetli olması gerekiyor.
0: Tabii. Kaç çekiyordun? Sonradan çekmeye başladın.
1: Ben maksimum 4 çektim. Bende yok. Ben askerde de hep çarşım benim yanardı. Barfiks çekemedim.
0: Ben çekiyordum ya.
1: Yok ben çekemiyordum.
0: Ben de en az 5.
1: O kadar deniyordum yok yani. İlla 8-10 yapman gerekiyordu yapamıyordum. Terince düşmanım var benim. Sen bana
0: yoldaş ol. Yeterince kapının kasasına tırmanıp en uzun kalma yarışması. Hani iki ayağımızı açıp kapıya tırmanma vardı ya demiş.
1: Yan yana örümcek adam Spiderman. Evet.
2: Bir de sesleniriz anne bak.
0: Anne! Anne! Anne! Her şeyi bir anneye gösterme var.
1: Ayak izlerin hep kapıda.
0: Ya anne hiç su izle vermiyorsun ya.
1: Ayak izlerin hep kapıda. Daha yeni sildim.
0: Ya Mehmet'in annesi bizim veriyor ya.
1: Git o zaman Mehmet'in annesinin çocuğu ol.
0: Hep anneyi gösterme var ya.
1: Tabii anne bak. Evde babayı görmediği için çalışıyor baba. Evde anne var.
0: Ya da denize gidiyorsun mesela azıcık açıldın. Anne bak yüzüyorum anne. Anne
1: boy veriyorum. Boy veriyorum.
0: Mehmet oğlum yüzme o kadar.
1: Daha açığa gitme.
0: Hakan.
1: bak bu da var doğru bak bu da var ilk defa geldi bu salıncaktan en uzağa atlama sallanırken.
0: Aa.
1: Onu da başaramazdım mesela ben. Kendimi fırlatamazdım ileri salıncaktan.
0: Kim yazdı onu nasıl yakalamış ya?
1: Yaptı Şerife yazdı.
0: Şerife Hanım bravo. Hepimizin yaptığı bir tek sizin hatırladığınız.
1: Uzağa atlama.
0: Salıncaktan uzağa atlama. Peki şey var mıydı?
1: Top sektirme zaten oğlum, normal.
0: Salıncakta daha hızlı salla ki döneyim böyle yukarıdan.
1: Dönebileceğimizi zannediyorduk değil mi onu? O zincirin hani bükülme falan eğilme. Hiç. Hiç ona hesabı yok.
0: Biz onu döneceğimizi zannediyorduk. Daha hızlı oğlum daha hızlı.
1: Ölümle yarış ya.
0: Vallahi billahi. Saklambaçta evde iki kolon arasına tırmanırdık diyor koridorda demiş. Başakanım yazmış.
1: Tabii tepede duracaksın ki seni aşağıda yukarıdan görmeyecekler.
0: Beşinci kattan su tabancası da insan avlama. Meşhur bu.
1: Biz onu lisede de yapıyorduk ya.
0: Top dikme yarışması yaptınız mı demiş.
1: Ay yapmaz mıyız en tepeye? Bir de onun hani şeyi de yok sevgili Yıldırım.
0: Amaç yok.
1: Kavgası çok büyük olabilecek bir şey. Kiminki daha yükseğe gitti? Sen hani çok yakın olanları anlayamıyorsun
0: bir
1: ki.
0: Bir binayı kerteriz alırsın evet. Binayı. Oğlum dördüncü kata geldi işte.
1: Oranın en üstüne çıkabilme.
0: Simit vardı diyor bizim oynadığımızda.
1: Evet simit nefesin kesilince herkes tekme tokat giriş yer.
0: Ya daha böyle daha.
1: Bir, vurucu oyunlar vurucu. Evet. Simit de aslında öyle nefesin kesildi mi dayağı yiyorsun.
0: Elektrik borularıyla tüfek yapardık. Kağıttan huni gibi mermi yapardık.
1: Evet.
0: Bisikletin ön tekerleğini havada tutma
1: iğne.
0: Yarışı.
1: Onun ucuna da iğne bahsettiğiniz. Tabii. Hunenin ucuna.
0: Zile basıp kaç... Yok bunlar değil. Daha böyle iddialar, yarışlar. Zile basıp kaçma çok geldi.
1: Nerede yaşadınız ya siz? Çatıya beyzbol topu atma.
0: Suda
1: nerede
0: taş...
1: Nerede Las Vegas mı? Çocukluğunuz nerede? Çatıya beyzbol topu atma ne ya?
0: Atari jetonu çalma.
1: Atari jetonu... Biz çalmıyorduk Atari jetonunu. Şey yapıyorduk. Telle biz. Jeton taklidi yapıp teli sokuyorduk
0: teli
1: araya.
0: Teli sokuyorduk.
1: Teli sokuyorduk araya.
0: Jetonculuk. Doktorculuk olur mu? Olmaz. İddia dedik efendim.
1: Yok abi doktorculuk. Evcilik.
0: El kızartmaca.
1: Heh güzel bu.
0: Çok severim ben el kızartmacayı.
1: Elini çekemedikçe patlatıyorsun.
0: Bugün oynayalım mı?
1: Kıpkırmızı olurdu elin. Oynarız.

0: Koyalım böyle.
1: Çat çut çat
0: çut. Çat çut çat çut.
1: Birbirimizi kızartalım. Ve
0: gözlerimize bakacağız tabii.
1: E tabii. Hani o şu vardı diye böyle.
0: Böyle bir.
1: Kaç tane fake atar sürekli çekersin eline.
0: Çekme elini çekme.
1: Çekmek yok.
0: Vuruyor gibi yaparsın.
1: Ucunda duruyorsun biraz geri getir.

0: Sorulara bakmaya çalışıyor. Alttan bir şeyleri takip etmeye çalışıyor.
1: Ağaca halat bağlayıp dönme yarışı yapıyorduk diyor. Kim ayakta durabilecek?
0: Oo, güzel yarışmış bak bu. Bunu bilmiyorum. Bunu yapmadım hiç.
1: Ellerimize kolonya döküp yakardık. Bizi dinleyen minik kardeşlerimiz varsa bunları yapmasınlar diye okuyoruz.
0: Şunu hatırladın mı? Omuza yumruk atma.
1: Evet, hatırladım.
0: Tam böyle omuzun tepesine, o kemiğe sertleştiği yere doğru böyle
1: vurma vardı.
0: Elinin kemiğine vurursun ki
1: ne kadar dayanacaksın?
0: Çökertir omuzunu, öyle bir acı verir.
1: Abileriniz, ablalarınız bakın ne kadar saçma sapan şeyler yapmış. Keşke tabletimiz olsaydı, biz de tablet oynasaydık. Ama yoktu, tablet
0: hangisi
1: yoktu.
0: Hangisi iyi şimdi, hangisi iyi? Şimdi tabletle oynayan nesil mi, bunları yaşayan mı?
1: Bak abi, ağaçta en yükseğe tırmanma.
0: Al işte. Hangisi iyi?
1: Tablet abi.
0: Bir tarafta bir güvenlik ve fiziksel sıkıntı var. Diğer tarafta beyinsel bir nörolojik sıkıntı var şimdiki nesilde.
1: Vallahi
0: bunun
1: tablet
0: ortası
1: abi.
0: Yok yani.
1: Ben tabletçiyim.
0: Ben de tablet abi. Şunu
1: yani
0: okuduktan
1: ağacın,
0: sonra.
1: Ağacın en tepesine çıkacağına tabletle oynasın abi.
0: Tabletle çık, abi. Oyunu da çıkarım.
1: Ağaç oyunu aç. Çıksın abi.
0: Sabah kadar nereye çıkıyorsa çıksın.
1: Yılan oynardık. En sondaki kişi uçardı. Anlamadım. Abi biz...
0: Kulak kütletme var.
1: Kulak kütletme, evet.
0: Ha, kırt kırt. Çekme.
1: Çekme.
0: Onu kuaförler de yapıyor, berberler.
1: Uzun eşek olur mu demiş. Olmaz.
0: Uzun eşek yok ya.
1: Değil değil. Biz girdiğiniz iddialar. Böyle ben daha iyiyim, sen daha iyisin iddiası var ya. Onlar yani.
0: Biz kusana kadar su içme yarışması yapardık diyor.
1: Ha, hatırlıyorum.
0: Ha, bak bu yarışma.
1: Bizde
0: güzel.
1: De erik yeme vardı kusana kadar.
0: Erik yeme.
1: İhsal olup eve gidiyorduk.
0: Kusana kadar değil o zaman.

0: Evin yani mahallenin tam ortasında bir sürü erik ağacı vardı.
1: Tabii nerede ne hangi bolluk varsa onun yarışmasını yapıyorsun.
0: Evet, kusana kadar su içme. Tuvalete evet, gidene kadar erik yeme. Ne çocukluk be. Tamam dur, reklamlardan sonra bakalım, devam.
1: Tamam.
0: Tamam, geliyoruz.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Anahtar teslim, mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim, mutluluk.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan.next.com'da.

0: Selfies. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: Doktorlar hafta içi 22'ye kadar ameliyat yapabilecekler. Ameliyathanelere gece vardiyası geliyor imiş artık gece de.
1: İhtiyaç halinde.
0: İhtiyaç halinde ameliyatlar olacakmış.
1: Gece ameliyatı.
0: Kemal abi ben kalkayım be.
1: Hayırdır kardeşim ne oldu?
0: Abi ameliyatım var be.
1: Abi saat 21 ya.
0: Vallahi bir bypass'ım var. Bana bak siz uyumazsanız ben 12.30 gibi geleyim.
1: Çıkınca bir ara.
0: Çıktım işte gitti. Ameliyat bitti arıyor mesela. Dıt.
1: Alo.
0: Alo.
1: Efendim kardeşim.
0: Kemal abi.
1: Efendim.
0: Uyumadınız değil mi?
1: Yattık biz be kardeşim.
0: Terasta dedim mangal yaparız belki.
1: He mangal et var mı?
0: Ya hastadan çıkardıklarım var.
1: Tamam.
0: Apandis var bir iki.
1: Güzel al gel. Oo lezzetli olur. Kaç yaş?
0: 45.
1: Çok güzel. Tam zamanı.
0: Getiriyorum.
1: Tam zamanı. Tamam. Hadi gel ben hazırlıyorum hadi. O zaman.
0: Konum atsana.
1: Yeni çıktın evden oğlum.
0: Abi sen mi konum at ya?
1: Tamam atıyorum hadi.
0: Hadi öpüyorum. Hadi bir şey gel. İstiyor musunuz gelirken?
1: Yok yok sen eti getir mangalı ben ayarlayacağım. En azından ete para vermeyelim.
0: Birbirimizi sevelim. Sayalım. Bu konuda da...
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Efendim çocukken yaptığımız oyunlar, girdiğimiz iddialar. Çok tehlikeli şeyler oynamışız ama onu anladık. Bu jenerasyonun çocukları daha böyle narin yetiştiriliyor. İşte aman dikkat et, oranı çarpma, buranı çarpma. Yerine bir şey olsa hemen acile. Çizdim de burktu. Hemen acile. Bakıyorum. Şimdi bugün bir ayılma geldi bana. Bu sabahki yayında ayılma geldi. Hani biz niye böyleyiz diye. İşte bundan dolayı böyle, ya oynadığımız oyunlara bak. Hani sonu ecelle bitecek oyunlar. Üzerimizde öyle oyunlar.
1: Hep bir kaza, bir şey kalıntısı var sevgili Yıldırım. Kalmış bunlar
0: hep
1: bizim
0: üstümüzde. Hep bir zarar verme bir şey.
1: Bak şimdi bizim arkadaşımız Ramazan vardı. 13 şişe soda içerim diye iddiaya girdik diyor. Hastaneye zor yetiştirdik. Apandisi patladı. Ondan sonra böyle iddialar yapmadık.
0: Al işte. Küçükken arkadaşlarla ok yay yapıyorduk. Ucuna gazoz kapağı çakıyorduk. En uzağa kim atacak diye mahallenin abisi vardı rahmetli diyor. Adamın bacağına sapladıydık diyor ya şeyi. Çocukken topla kızartmaca oynardık diyor, biliyor
1: top
0: musunuz?
1: Top kızartmaca biliyoruz ya, tabii.
0: Ortaya alırdık sabit birini. Durursun. Biri ortada durur. Herkes vururdu. Ne kadar dayanacaksın?
1: Şut çekersin. Şut çekersin futbol topuyla.
0: Canın
1: ya.
0: Yanardı, sesin çıkmazdı.
1: Çıkarmazdın. Avucumuzda arı yakalama oyunu oynardık diyor bizde diyor.
2: Sinek gibi.
0: Bak hep erkeklerin oyunları. Kızlarda yok mu ya, hanımlarda bir şeyler?
3: Var.
0: Sena sizde yok mu
3: babaannemin
0: bir şeyler?
3: Babaannemin sobasına kolonya dökerdik. En büyük ateşi kim çıkarır kuzenler arasında?
1: Al işte o alev topu.
3: Evet.
0: Alev topu.
1: Alev topu yaparız. Vuv diye yukarı doğru fırlar o.
0: Gora.
3: Kolonya sürekli bitiyordu. Kim bitiriyor bunu hiç farkında ol.
0: Hanımlarımızın oyunları bile tehlikeli ya. Yüzünü müzüne patlayabilir abi.
1: Tabii çok tehlikeli, yanarsın bir anda.
0: Şansın hemen be. Acile koşuyoruz deyince bana birini hatırlattı demiş. İyi ki tetanoz oldum. İyi ki de bunu anlattım ha. Vallahi size bir şey anlatılmıyor ya. Oğlum tetanoz bu, ölürüm.
1: Allah korusun.
0: Ölünüyor şeyle.
1: Vallahi mi?
0: Tabii ki de.
1: Ben kudurursun hani böyle kuduz gibi.
0: O kuduz o, başka bir şey. Bir şey. Ondan da ölünüyor.
1: Aa.
0: Tabii.
1: Ay iyi ki de gitmişsiniz sevgili Yıldırım.
0: İyi ki size anlattım abi. Daha bir şey anlatmıyorum
1: bayağı
0: size.
1: Bayağı büyük yara çünkü ya. Çok büyük yaranız var.
0: Ya vallahi.
1: Yaranız çok büyük sevgili Yıldırım. Kocaman.
0: Atayım Instagram'a görsünler. Büyük mü küçük mü?
2: Tamam.
0: Allah Allah. Abi yağlı kayış vardı diyor.
1: Bayağı yarılmış ama.
0: Kemeri. Ya bu yara küçük mü kardeşim?
1: Büyük abi baksana.
0: Tamam paylaşıyorum. Dinleyiciye anket açıyorum. Yara büyük, ne anketi açayım?
3: Yakından çekme ama abicim.
0: Yakından mı?
3: Şöyle.
0: Tamam.
3: Kol alın.
0: Tamam. Uzaktan bir şey. Uzaktan da çok küçük görünür ama ya. Tamam dur çekiyorum bir dakika.
1: Zoom yapma.
0: Bir dakika. Çektim. Anketi ne diye açayım?
1: Büyük, büyük mü küçük mü? Küçük mü diye.
0: Büyük mü küçük mü?
1: Tam paylaşıldığında sevgili Yıldırım haber verirsiniz. Ben de anketinize katılıp oy vermek
0: tamam,
1: istiyorum.
0: Tamam büyük, küçük. Paylaştım.
1: Evet.
0: Evet.

0: Evet, paylaştım. Bu yara büyük mü küçük mü? Demir girdi buraya, demir demir. Instagram Fatih Yıldırım.com.tr. Bana inanmıyorlar. Bu yara için acile mi gidilir? Tetanoz mu olunur diyorlar. Ben vicdanınıza bırakıyorum. Büyük mü küçük mü anketini açtım efendim. Instagram'da var.
1: Bekliyoruz.
0: Lütfen. Şu an paylaşıldı.
1: Ama orada kemiğiniz gözüküyor Fatih Bey.
0: Neyim görünecek başka? Ha.
1: Derin gitmiş bayağı.
0: Peki. Evet,
1: hemen geçtik. Ben gerçek cevabı yaptım.
0: Yaptın mı?
1: Evet.
0: İyi. Güzel. Abi o ne ya demiş. Dur daha yeni paylaştık oğlum. Görmemişsin beni. Yanına 1 lira koydu öyle paylaş demiş.
1: Büyüklüğünü göre.
0: Bir dakika. Bir şey koyayım yanına. Ne koyayım Senacığım ya?
1: Yok ki var mı 1 TL ya?
0: Arabanın yani anahtarını koyayım arabanın
2: yok,
0: anahtarını.
2: Yok çok büyük.
1: O zaman yaranı küçültürsün.
0: He. Yumurta var şurada.
1: Yumurta.
0: O da olmaz.
1: O da olmaz.
0: Demir para yok mu demir para?
1: Demir para da.
2: 50 kuruş lazım.
0: Hay Allah ya. Bir 50 kuruş yok mu abi?
1: Kesin içeride bir yerde vardır ya.
0: Demir para. Bant var bant.
1: Bant nasıl?
0: Bant şöyle bant var.
1: He şey küçük para bandı.
0: Para bandı.
1: Olur.
0: Olur mu?
1: Bantı tam onun ortasındaki boşluğa yerleştir.
0: Tamam dur öyle yapayım. Bir de öyle atayım.
1: Yandan bir de tam tahmin etmemiz açısından büyüklüğünü.
0: Tamam bekle. Şöyle. Paylaştım.
1: Bakalım.
0: Paylaştım. Daha var mı yanına evet. Bir şey koymam istediğiniz?
1: Yok bir şey gerek yok sevgili.
0: İyi tamam.
1: Bakalım.
0: Abi iyi ki ölmemişsin.
1: Yorumlar on, geliyor.
0: Zaten saatten belli oluyordu yaranın büyüklüğü. Ya işte bak insan evladı bak görüyor musun dinleyicilerimiz? Hiç de abartmıyorsunuz gayet de yara demiş. Fatih Bey yaranız içeride demiş. Yaram içeride.
1: O küçük kızarıklık mı bahsettiniz yara diye sormuşlar.
0: Kızarıklık değil o kabuk bağladı dünden bugüne.
1: Metreyle ölçtü kaç santim?
0: Tamam be aman üf tamam hadi. Hadi yürü, yürü ya.
1: Çapını verdi.
0: Abi yerinde olsam gaziliğe başvururum. Ya bu yara
1: abi
0: büyük.
1: Abi diyor Sena'nın kolu mu o diyor.
0: Yok oğlum benim kolum ya. Abi o nasıl büyük yara diyor.
1: Uf olmuş. Çocuk kolumu koydun oraya doğru söylüyorsun.
0: Allah sizi bize bağışlamış.
1: Abi yerinde olsam diyor Cimer'den diyor gazilik koşullarını araştırırım.
0: Kedi yazmış 3 nokta koymuş.
1: Nedir kedi?
0: Peki anlamadım ben. Allah korumuş nazar boncuğu.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yara gibi yara. Herkesin yarası kendine büyüktür abi diyor bir şey diyemeyiz diyor.
0: Evet ÖTV'siz araç alabilirsin.
1: Abi acil hastaneye yatman gerek gitmen değil diyor.
0: Peki tamam ya ben size bundan sonra hiçbir şey derdimi anlatmayacağım.
1: Tamam diyor öpeyim geçsin diyor Mustafa.
0: Yok abi sizde olmaz.
1: Anket ne durumda sevgili Yıldırım? Bir
0: ankete
1: yüzdelik
0: bakayım.
1: Birimlere bir anket
0: indirelim. Instagram Fatih Yıldırım.com.tr'de anket yaptık. Şu anda anketimiz %65 küçük, %35 büyük. Evet. Anket böyle diyor. Ne diyorsun?
1: Küçük görmüş dinleyicimiz demek
0: evet.
1: Ki.
0: Ben büyük mü görüyorum? Ben de tetanoz aşısının yapıldığı yeri çekeceksin zannettim demiş. Ya o görünmez ki.
1: O iğnenin girdiği yer belli olmaz. Tetanoz olan yer.
0: Tetanoz aşısını olduktan sonra 2 gün niye duş almıyormuşuz biliyor musun?
1: Neden sevgili Yıldırım?
0: Bir araştırdım hemen. Bir
1: evet.
0: Baktım
1: amacı neymiş?
0: Hemen böyle bakarız o, ya neden.
1: O gözenekten içeri bir şey.
0: Abi orada mikro delik oluşuyor.
1: Tamam.
0: O mikro delik aşının olduğu yer. Sudaki bakteriler vücudun içine girip enfeksiyon yapmasın diye.
1: He, riski ortadan
0: riski
1: kaldırmak
0: ortadan
1: için.
0: Kaldırmak için.
1: Yani. O zaman terlememiz de birazcık sıkıntılı.
0: Terlemenin ne alakası
1: var? Orada da dışarıda havayla bir
0: yok oğlum dışarıdan suyun, şey suyun içindeki bakteri gelmesin diyor.
1: İçme suyu oluyor mu? İçme suyu mesela bakteri aynı şekilde yoksa çeşme suyu mu?
0: Ne bileyim ben işte duş alma diyor yani.
1: He, tamam.
0: Evet. Peki çocuklar bitiriyoruz artık.
1: Tamam.
0: Günaydın uygulamada play tuşu çalışmıyor. Arkadaşlar özellikle yurt dışındaki dinleyicilerimiz bunu
1: uygulamayı
0: yazıyorlar.
1: Uygulamayı bir güncelleyelim. Güncelleme yoksa silip yeniden yükleyelim. Bir şeyler yapalım ya. Evet, hep bizden bekliyorsunuz ya.
0: Uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Veya En temizi kaldırıp tekrar kurmak.
1: Kaldırıp

0: Bir daha yükle. Baktın olmuyor gene. Ondan sonra hani en son ihtimal yaz.
1: Alem Portal artık Alem FM cep telefonu uygulamasında.
2: Alem Portal.
3: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
4: Alem Portal'da.
5: Modunu seç.
4: Müziğini bil.
3: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
6: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
2: Alem

0: Ama bugün bana da ders oldu. Bundan sonra size yaramı göstermeyeceğim, paylaşmayacağım.
1: Soru da zaten sizin yaranızdan gelecek sevgili Yıldırım. Kafamda soru var.
0: Neymiş?
1: Yaranın ölçüsünü soracağız. Kaç santim?
0: Hadi oğlum tamam ya. Şöyle o zaman şöyle yapıyoruz. Sorumuz şu. Alem Portal uygulamasındaki 4 radyonun tam adını yazan 2 dinleyicimize
1: harika
0: tişört hediye ediyoruz. Ve Alem FM sticker hediye ediyoruz.
1: Tamam, bravo.
0: Alem Portal'ın içindeki 4 radyonun adı. Kaçıncılara veriyoruz?
1: 150-300.
0: Şimdi kısa bir ara, aradan sonra gelip veda edeceğiz efendim. Ayrılmayınız.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
8: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: afiyet de ye. Bankam Tombank kartıma
1: bin. Pronto, pronto tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Konteyner

0: departmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Efendim bütün dinleyicilerimize minnettarız, sağ olsunlar. Siz dinlediniz diye radyo programı oldu. Yoksa bu delilik yani. Veda ediyoruz ama sizin çok sevdiğiniz...
1: Şimdi o kadar sevgili Yıldırım, sağlık tersi hareketler okuduk.
0: Evet.
1: Burada inşaattan atlayanları okuduk. Tekmeye kafa atanı okuduk. Birbirini yakanı okuduk kolonyayla.
0: Şimdi, şimdi bunu bir yere bağlamamız lazım.
1: Bunu bir yere bağlamamız lazım.
0: Bu kadar şey yaptınız.
1: Bu kadar şey yaptınız ve size şimdi karşınızda EMA Sigorta geliyor sevgili Yıldırım.
0: Şimdi nasıl olsa EMA Sigorta'nın...
1: Bir kere seyahat sağlık sigortasında sevgili Yıldırım sektöründe çok güçlü bir konumda olduğunu belirtelim. EMA Sigorta artık kasko ve yol yardım sigortasında da müşterilerinin yanında. Şimdi size küçük bir yol yardım olaylarından bahsedeceğim. Yolda kaldığımız zaman poliçemizde neler oluyor, neler bitiyor? EMA Sigorta bizlere bunu anlatacak. Hattımızda EMA Sigorta Genel Müdürü yok tabii ki, ben anlatacağım.
0: Oğlum bir an acaba var benim mi haber? Telefona baktım biliyor musun? Acaba mı dedim.
1: Şimdi 7/24 EMA yol yardımdan bahsedeceğim sevgili Yıldırım size. Yıllık sadece 1000 TL. Bak, yıllık sadece 1000 TL primle müşterilerimiz 7 gün 24 saat çekici ve yol yardım hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Bütçesi şu an için yalnızca trafik sigortasında uygun olan müşterilerimiz için önemli bir haberdi bu. Üstelik aracına bağlı hukuki süreçlerde de destek alarak yolda ve sonrasında... Kendini
0: daha güvende hissedebiliyor.
1: Daha güvende hissediyor.
0: Az önce söyleyecektim, lafım yarım kaldı. Öldün beni. Terbiyesiz insan.
1: Çok özür dilerim. Çok
0: bir şey söyleyecektim
1: çok
0: burada. Ya hava atacaktım. EMA Sigorta'nın reklam spotunda da biz varız.
1: Evet,
0: efendim.
1: Evet.
0: Hani soruyorsunuz ya, onlar siz misiniz diye. Şeyiz. Biziz ya.
1: Biziz. Onlar biziz. Onlar biziz. Onu şimdi hemen sonunda da yapıştırırız bir tane. Dinleyicilerimiz de hatırlar, hafızalarını tazeler. Şimdi kısaca en son olarak sevgili Yıldırım. İster EMA kasko ile kapsamlı koruma yaptırın, ister yıllık 1000 TL primle 7/24 EMA yol yardımla ekonomik güvence haline getirin hayatınızı. EMA evet. Sigorta her zaman sizin yanınızda sonuçta.
0: EMA Sigorta'ya gözünüz kapalı güvenebilirsiniz. Yıllık sadece 1000 lira primle müşterilerinin 7 gün 24 saat çekici ve yol yardım hizmetlerinden yararlandığının altını da
1: çizelim.
0: Çizelim. Bu önemli efendim. Kendilerine de buradan
1: teşekkür ederiz. Selam
0: gönderim. Olsun. Teşekkür ederim efendim. Hadi gidiyoruz artık. Programın sonuna geldik.
1: Bitirdik artık.
0: Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Alemfm.com. Bir aksilik olmazsa ben akşam 18'de tekrar buradayım. Alem FM'in dijital radyoları size emanet. Web'de ve Alem FM uygulamasında var. Sorumuz şuydu. Dedik ki platformun içinde 4 tane radyo var. İsimleri ne? Yazdınız. Bayağı da dinleyicimiz yazdı. Biz de hatırlatalım.

0: Ya arada bir iki tane şey var. Lig radyo falan. Begüm Hanım. Begüm Hanım.
1: Binayı değil. Binayı saymıyor.
0: Hani başka radyolar da yazmış. Bizde alakası olmayan radyolar da var. Begüm Hanım öyle değil efendim. Kaçırmışsınız. Şöyle Alem FM uygulaması ve web sitemizde Alem Portal var. Orada dört tane radyo var. Dijital radyomuz.
1: Gün içerisinde de orada takip edebileceğiniz, orada kalacağınız, gün boyu ayrılmayacağınız slowlar var. Gün boyu ayrılmayacağınız plaktanlar var. Gün boyu ayrılmayacağınız atmosfer, yani yapay zeka ile üretilen şarkılar var.
0: Bir de farabesk
1: var. Farabesk var, fantezi arabesk karışık farabeskimiz var. Evet, buyurun, ortam sizin, meydan yani. Sizin, istediğinizi yapın.
0: Biz kaçıyoruz. Kafa Açan Uzman
1: bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Bu bir reklamdır.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye. Q&B'ye geçer. Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detay

0: detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi tutuklandı. Öte yandan Mersin'de Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. 6 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapacak. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin konuştu. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz diyen Trump, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüşen Erdoğan, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemine dikkat çekti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi için güvenlik tedbirleri artırıldı. Kent genelinde 13 günlük eylem yasağı ilan edildi. Yasak 28 Haziran gece saat 12'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar sürecek. Stuttgart Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet sürücüsü kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldırdı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüleri ihbar kabul eden ekipler motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza uygularken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası birçok kentte sıcaklık rekorları kırıyor. Fransa'da aralarında araçta bırakılan iki çocuğun da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi başardı. J grubunda ise Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Lionel Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: Serbest piyasada dolar 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 12 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.870, yarım altın 20.470, çeyrek altın 10.257, gram altın ise 6.270 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
5: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Antalya 37, Adana 32, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 39 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı...

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Onvo OV013 X Plus 2000 Watt elektrikli scooter 38.999 liraya. Oral-B IO Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
1: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Japan Delenno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12-256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan'da.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
0: Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırılabilir.

0: Pasta Migros'ta 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bankkart liraları tek yerde biriktiren bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bankkartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Saat 10. Bu bir reklamdır.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Hesap.com spor haberlerini sunar.
8: 2026 Dünya Kupası I grubu ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son maçlar öncesi son 32'ye kalmayı garantiledi. Grubun diğer maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi başardı. J grubunda ise Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Lionel Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
7: Hesap.com spor haberlerini sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: BIST 100 endeksi %0,54 puan düşüşle 14.649 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 13 kuruştan işlem görüyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.730, yarım altın 20.413, çeyrek altın 10.228, gram altın ise 6.252 liradan alıcı buluyor.
7: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan. Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli futbol takımımıza başarılar diler.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.

0: Kredi Merkez.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
5: Her dönemin en iyisi.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde biri Türk bayraklı toplam 7 gemide 177 vatandaşımızın görev yaptığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. Kendi basiretsizliklerini görmeden bize rapor yazıyorlar diyen Bahçeli, hangi cüretle bize dil uzatabilirler diye sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Toplantılarda gündem 833 delegenin imzasıyla sunulan olağanüstü kurultay talebi olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapacak. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyondaysa Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken 5 kişi daha gözaltına alındı. Faili meçhul cinayet dosyaları raflardan tek tek iniyor. Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram'la, 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında elde edilen yeni delillerle birlikte iki cinayetin de şüphelileri yakalandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin töre sebebiyle öldürüldüğü ve kemiklerinin mağaraya gizlendiği ortaya çıktı. 17 yıl sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet iznini sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. 64 şüpheli gözaltında. ABD'de sağlık sistemini yaklaşık 31,7 milyar lira dolandırdığı iddia edilen İbrahim Haldun Hilmi isimli şüpheli Türkiye'de yakalandı. Amerikan ve Türk makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınan Hilmi, FBI yetkililerine teslim edildi. Bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Bazı illerde güneşin altında sıcaklığın 45 dereceyi bulabileceği belirtiliyor. Uzmanlar havanın kuru olmasından dolayı Perşembe gününe kadar da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi. Bir adım önde.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Pronto Tur. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: severim seni.
1: Birazdan.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: aziz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Bir dönemin en iyisi.

0: akşamlar.
1: En dinamik, en hareketli.
2: Ritmi düşürmüyoruz. Tüm zamanların en iyileri. Şimdi.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak amili futbol takımı ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı. Ay Yıldızlı ekip Dünya Kupası'ndaki son maçını 26 Haziran'da Türkiye saatiyle 5'te ABD ile oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de K grubunda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise L grubunda İngiltere-Gana maçı oynanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin'le karşılaşacak. Maç saat 14'te başlayacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.505 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 48 kuruş, euro 53 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika. Ekspertize,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.545, yarım altın 20.325, çeyrek altın 10.184, gram altınsa 6.224 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Antalya 37, Adana 32, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 39 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Bankam.com bank kartıma bin. Bu alemde kendine geleceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare. İlk o güven.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kartlarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Alem. Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar, Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
6: Paraflayın.

0: geliyor. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için
2: ama sigorta. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel istikballe. Ama dememek
3: için ama sigorta. Reklam. Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
4: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Erciyes.
1: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Piratin Haziran sayısı tüm bayilerde. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: 90'lı yılların. Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde biri Türk bayraklı toplam 7 gemide 177 vatandaşımızın görev yaptığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez dedi. Akaryakıt sektöründe ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf edildiğinin tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 6 şirkete el konulurken 10 şirkete kayyum atandı. Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da olduğu 35 kişi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda ise Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken 5 kişi daha gözaltına alındı. Faili meçhul cinayet dosyaları raflardan tek tek iniyor. Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram'la 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında elde edilen yeni delillerle birlikte iki cinayetinde şüphelileri yakalandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin töre sebebiyle öldürüldüğü ve kemiklerinin mağaraya gizlendiği ortaya çıktı. 17 yıl sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilerin ikamet iznini sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. 64 şüpheli gözaltında. ABD'de sağlık sistemini yaklaşık 31,7 milyar lira dolandırdığı iddia edilen İbrahim Haldun Hilmi isimli şüpheli Türkiye'de yakalandı. Amerikan ve Türk makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınan Hilmi, FBI yetkililerine teslim edildi. Yaklaşık 2 sene önce Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınan Threads yeniden faaliyete geçti. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti de kaldırıldı. Bu hafta sıcaklıklar bir kademe daha artıyor. Bazı illerde güneşin altında sıcaklığın 45 dereceyi bulabileceği belirtiliyor. Uzmanlar havanın kuru olmasından dolayı Perşembe gününe kadar da orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.
2: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Alem Efendi birazdan. Ne sarayda ne hamla, bir zalim ocağında sevda bağlıyor. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçen!
2: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklam.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Garanti Mande. Reklam. Garanti BBVA.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
0: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, Güvenli'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar Kömbi'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbi'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet, Heo.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Alem Portal.
1: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar. Hesap basit,
2: hesap basit. 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak amili futbol takımı ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı. Ay Yıldızlı ekip Dünya Kupası'ndaki son maçını 26 Haziran'da Türkiye saatiyle 5'te ABD ile oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de K grubunda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise L grubunda İngiltere-Gana maçı oynanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin'le karşılaşacak. Maç saat 14'te başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.505 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 48 kuruş, euro 53 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.545, yarım altın 20.325, çeyrek altın 10.184, gram altınsa 6.224 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi birazdan. İşte yeniden çıktım karşına, aldatma beni, oynama oynama boşuna. Birazdan reklam. Bankam Tombank
1: kartıma değil. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar

0: Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
3: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Aziz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. 90'lı yılların
4: en iyileri.
3: Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: sabahlarız.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan Sevinen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Merhabalar, ben Derya Ulu. Şımar'ın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Şarkının sözleri bana ve Yasemin Özşengül'e ait. Müziği Asil Gök'e ait. Aranjesi Asil Gök ve Elber Tutkuş'a ait. Şarkının ismine şöyle karar verdik. Şarkının sözlerinin bir kısmını yazmıştık ve kayda girmemi istediler. Biraz mırıldan dediler. Bir anda ben Şımarık bölümünü freestyle olarak söyledim. Komple o bölüm çok sevildi ve şarkının adı o an Şımarık oldu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

0: Birazdan reklam.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
5: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

0: birazdan.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com. Benim bankam
3: iş bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Bizde bir gün deprem tatbikatı oldu. Deprem değil, özür dilerim, pardon, yangın tatbikatı. Zil çalacak, biz de dışarıya çıkacağız. Yalnız müdür geldi şu ses tonuyla dedi ki, lakaytlık istemiyorum, herkes işi layığıyla yapacak. Yarın öbür gün başımıza gelir. Tamam hocam dedik, çok ciddiye almışız. Oğlum hastanelik olan oldu ya, tövbe estağfurullah. Yani hakikaten kıyametten kaç. Çünkü lan bırak lan bana yol ver filan de. Biri birinin üstüne basanlar. Ben böyle en son en öndeki o çalışkan örgülü saçlı kızı yerlerde sürüklüyorlardı böyle. Kız bağırıyordu.
1: Gerçek yangın değil, gerçek yangın değil.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A-Milli futbol takımı ana kamp merkezi olan Arizona Mesa kasabasındaki son idmanını yaptı. Ay Yıldızlı ekip Dünya Kupası'ndaki son maçını 26 Haziran'da Türkiye saatiyle 5'te ABD ile oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de K grubunda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise L grubunda İngiltere-Gana maçı oynanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin'le karşılaşacak. Maç saat 14'te başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.526 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 47 kuruş, euro 52 lira 97 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika.

0: dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altın 40.679, yarım altın 20.391, çeyrek altın 10.217, gram altın ise 6.245 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 29, İzmir 34, Antalya 37, Adana 32, Kayseri 27, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 39 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir?
6: Ya otobüste.
7: Fazla akbil olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
8: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
9: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Herkese merhabayın sevgili dinleyenler. Serdar Tofik'te başlar. Bu Deniz...
1: Adem Kılıçalan.
0: Diğer Deniz...
1: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
0: Alt çizgi ama değil mi? Sana başka bir isim bulacağız.
1: Merakla bekliyorum abi o günü.
0: Bulacağım. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dinleyiciye koydurmayalım ismi.
1: Bence de ben şey yapamam yani. Kapatabilirim hesabı.
0: Hayır, dinleyicinin maşallah dediğine 3 gün bile değil yani, bir şey oluyor. Hani. Evet. Yani bak, formalarla alakalı bir şey dediler. Bak ne oldu yani. 0536-901-8902 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası sevgili dinleyenlerim. Buralara yaz günü kar yağıyor canım. Ölene kadar seni bekleyemem. Haydi bakalım. Daha sıcaklar da başlamadı değil mi?
1: Evet, şu an pastırmayı bekliyoruz.
0: Daha başlamadı canım. Daha.
1: Bekliyoruz.
0: Ben de şeyi bekliyorum ya. Dün daha sıcaktı cılı. Kesinlikle onları bekliyorum.
1: Ama dün daha sıcaktı bu arada.
0: Hayır oğlum, bugün daha sıcak.
1: Bence dün.
0: Bak yine inanmıyor, görüyor musun ya? Dün daha sıcak diyor.
1: Bana göre.
0: Bugün daha sıcak. Hafta sonu yine yağmur yağar.
1: Motorlasın çünkü.
0: Evet kesin. Hafta evet. Sonu yağmur yağar. Bu benim öğrencilik yıllarımdan beri böyle. Evet. Araç muayene istasyonu sırasında dinliyorum, selamlar. Hiç aracı muayene ettirdin mi Adem?
1: Ettirmedim ama merak ediyorum.
0: Nasıl ettirmedin? Hiç gelmedi mi o muayene? 2 senede bir yaptırman lazım.
1: Yaptırmadık henüz. Açtı herhalde, süresi geçti, bilmiyorum.
0: Oh ceza yani. Oh.
1: Yok yok, şaka.
0: Radyoda çok iyisin.
1: Şaka yapıyorum. Biz gayet yani kurallara uyan bir insanız.
0: Aha evet. Şey diyorlar ya mesela hani. Hani Akdeniz bölgesi için Antalya'ya ve Adana'ya işte Afrika sıcağı geliyor filan diye. Oğlum Adana Afrika'dan daha sıcak zaten.
1: Evet.
0: Normalde. Nasıl gelecek ki oraya o sıcak?
1: Havada yani yumurta pişiyor.
0: Evet. Geçen sene çıkmadı ama o haberler. Ben her sene beklerdim mesela. Asfaltta yumurta kırdılar ama yemediler filan, öyle haberler oluyor ya.
1: Onu bence daha değiştirmeli lazım. Daha böyle üretken.
0: Ne yapsınlar asfaltta?
1: Asfaltta melemen.
2: Adana yapsınlar.
1: Yumurtasız melemen.
0: Melemen mi?
1: Evet. Adana. Şey olabilir, neydi onun adı? Krep.
0: Bizim evde bazen yapılıyor biliyor musun?
1: Asfaltta mı?
0: Yani, oğlum asfaltta niye yapılsın, biz şeyde mi, viyadükte mi oturuyoruz biz? Allah Allah, şey yumurtasız menemen yapılıyor.
1: Bak viyadük dedin, canım ne istiyor biliyor musun? Ne? İnşallah bir gün olur da bir viyadüğe benim adımı versinler.
0: Viyadüğe.
1: Adem viyadüğü.
0: Adem Kılıçalan viyadüğü.
1: Evet.
0: Adem Kılıçalan battı çıktısı.
1: Olabilir. Benim şak da olabilir.
0: Trafikte böyle tatlı tabirler var. Mesela adama, mesela Hüseyin bana adres sor. De ki mesela Şişli'ye nasıl gidebilirim de.
2: Pardon, Şişli'ye nasıl gidebilirim acaba?
0: Şimdi bak abi, buradan gidiyor, şurada tatlı bir rampa var.
2: Tatlı.
0: Gördün mü?
2: Gördüm.
0: Tamam, oradan gidiyorsun böyle. Güzel bir viraj var böyle. Güzel böyle. İyi bir viraj var.
2: Evet.
0: Tamam. Sonra
2: evet,
0: oradan bağlanıyor. Kaymak gibi yol var. Kaymak gibi yol var.
2: Kaymak.
0: Yol tabirlerinde var böyle şeyler. Böyle tarif ederken böyle işte kaymak gibi. Ondan sonra
2: cillop gibi.
0: Cillop gibi.
1: Sert.
0: Evet, var. Sert. Mıncırlı yol.
1: Mıncırlı, mıncırlı mı, mıncırlı mı?
0: Mıncır değil, mıncır. Mıncır. Mıncır. Türküde var oğlum mıncır.
1: Mucur değil mi ya?
0: Mıcır, mucur.
1: Mucur.
0: Mıcır.
1: Acur.
0: Mıcır. Mıcır oğlum.
1: Mıcır.
0: Mıcır evet.
1: Evet, ha. Mıcır tamam.
0: Mıcır tamam.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Kedi adı. He.
1: Nereye adının verilmesini isterdin?
0: Nereye mi?
1: Ya bir yolda düşün mesela. Ya yol olur, ya kavşak olur, ya viyadük olur.
0: Meydan.
1: Meydan.
0: Şişli Meydanı'na benim adım verilsin isterdim.
1: Vay.
0: Serdar Meydanı. Verilecek zaten, zamanı var.
1: Soyadın olmaz mı?
0: Efendim?
1: Soyadın.
0: Soyadım da olur ama Serdar Meydanı daha iyi olur. Mesela Serdar Gökalp Meydanı yok.
2: Abi herkes sahiplenir o zaman.
0: Neyi, Serdar'ı mı?
2: Serdar'ı.
0: Kardeş doğruyu ben biliyorum. Ne alakası var? Şimdi mesela herkes neyse şimdi söyleyeyim. Bir şey, bir Türkiye radyolarından örnek verecektim. Bu radyocular çok alıngan olmuş ya.
1: Vallahi son dönemde öyle biraz yaşla alakalı.
0: Vallahi billahi ya, yaşlandılar, aksileştiler, yemin ediyorum. Yani bunlar çok alıngan olmuşlar. Radyocularla alakalı bir şaka yapacaktım da boşver yapmayayım. Emniyet personeli olarak Adem Kılıçalan'ın güzergahını öğrenebilir miyim demiş efendim. Ya.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle. Ama sen arabayla gidip gelmiyorsun ki.
1: Toplu taşıma kullanıyorum, arabayla gittiğim dönemde oluyor.
0: Ben 2 aydır araba kullanmam. 2 ay olmadı değil mi?
1: Olmadı.
0: 1 ay oldu mu?
1: Bir aydan fazla oldu ama iki ay olmadı.
0: Bir aydan fazla olmuş mudur?
1: Olmuştur.
0: Resmen ben hafta sonu gideyim de bir arabaya bakayım, hali nicedir ya.
1: Yaşıyor mu? Çalışıyor mu?
0: Bir bakayım
1: mu?
0: Yani değil mi? Bir çalıştırayım filan ara sıra. Bunlar da eskilerden kalma alışkanlık mesela. Arabayı çalıştır aküsü biter filan derlerdi ya. Ama öbür araba öyle kapıda 7 aydır öyle çalışmıyor bak. Yarın onu da tamire veriyorum.
1: Çalışmayan bir şeyin aküsü niye bitiyor?
0: Duruyor işte.
1: Dursun, ben durunca yine
0: yani çalışmıyor. Aha da Selahattin gel. Selahattin, çalışmayan arabanın aküsü niye biter? Gel buraya bizi aydınlat.
1: Buyurun Selahattin Bey.
0: Gel bize.
3: İyi yayınlar abi öncelikle.
0: Teşekkürler otoritem, ne haber?
3: Teşekkür ediyorum abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim Selahattin'im. Evet, çalışmayan arabanın aküsü niye biter Selahattin?
3: Abi her şeyin, kullanıma hazır olan her şeyin bir ömrü olduğu için.
0: Selahattin yuvarlak cevap verme. Çalışmayan...
1: Teknik bir bilgi.
0: Evet, teknik, biz bilmiyoruz, onun için soruyoruz sana. Vallahi bak, çalışmayan arabanın aküsü niye biter?
3: Akünün içindeki yapıyı ben de bilmiyorum ama zaten bir raf ömrü var abi, satılırken de söylüyorlar. Benim sesim bana, tamam geldi şimdi.
0: Vallahi onu tek tek videoda soracaksın, niye yankı yapıyor diye.
3: Kim var içeride? Oğuz var galiba. Işığımız nasıl diye geldim, bana akü diyorsun abi ya.
0: Işık çok güzel ama nereden söndürülüyor bu?
3: Söndürülmüyor abi.
0: Yemin et.
3: Evet.
0: Ben bunu bazen söndürmek isterim.
3: Yemin et, Kur'an söndürülmüyor.
0: Yani vallahi buraya bu anahtar koy, migren hastasıyım ben bilirsen. Yani bu çünkü çok led, çok güzel bir Alem FM ışığı koyulmuş buraya sevgili dinleyenler, çok güzel. Yani aydınlatma şu anda 10 numara oldu stüdyoda. Ama
3: ambiyans güzel.
0: Evet de bazı mevsimlerde benim
3: teknik
0: bunu
3: çalışıyor.
0: Benim bunu teknik sadece ışıktan mı çalışıyor aşk olsun Selahattin? Bak yüzüm burada diye söylemiyorum, yemin ederim.
3: Ya verin.
0: Sen yok, abi, kesin sen bir şey isteyeceğim. Ama bak valla dinleyici şahit, sen yokken bile bir şey derim. Yani Selahattin'i gece 2'de aradık, 12'de aradık, 10'da aradık, sabah aradık, akşam aradık, hafta sonu aradık, yıllık izninde aradık. Selahattin'e ben gerçekten diyorum, bir kere ulaşamadığımı hatırlamıyorum.
3: Eyvallah abi, sağ olasın.
0: Ama bak sen yokken
3: şimdi
0: de
3: söyleyeyim. Şimdi gelim onu söndüreyim ben.
0: Yo yo, şu anlık bir şey yok ama bazı mevsimlerde
3: Hüseyin'e benim göstereyim abi, sana da yerini gösteririm.
0: Ha, söndürmeyi mi?
3: Evet.
1: Düğmeli. Tamam.
0: Adem'e yani gösterme, o söndüremesin.
3: O
1: niye?
0: Sen,
3: o sağ olsun abi öyle.
1: Benim evet, ışığım bana yeter.
0: Yani onu evet bir arada Hüseyin'i bir göster. Söndürmek icap ettiği tamam zaman. Benim bazı mevsimlerde çünkü söndürmem icap eder.
3: Aynen
0: Selahattin
3: abi, tamam
0: onu
3: biliyorum.
0: Biliyorsun ben zifiri karanlıkta yapıyorum bazen yayını. Evet, akü niye boşalır Selahattin?
3: İşte raf ömrü abi.
0: Ondan dolayı.
3: Aynen öyle.
0: Bu hiç aküye de konserve balık muamelesi yapman. Raf ömrü. Araba aküsü kaç para oldu Selahattin ya?
3: Vallahi abi hiç bilmiyorum yani.
0: Ne daha yeni bakımından sağlarım çıkma. Arabanın bakımını kaç para aldılar senden?
3: İyi aldılar. Kaç benim para? Balata bitmiş. Söylemiştin zaten. Ya. Ondan sonra 16 aldılar abi.
0: 16. Lan adı üzerinde bakım ya. Bakıyor benim yani adam bakıyorsa. Baktık kaç para, 16 bin lira. Balata değişti. Hava filtresi, polen filtresi.
3: Yağ filtresi.
0: Yağ filtresini değiştirmemişlerdi ilkinde. Yanlışım mı?
3: İkinci abi bu.
0: İkinci bakım mı? Kaç binde? Bakım.
3: 30, araba 36 bin filan.
0: Tamam, ikinci bakım hadisi. Hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, balatalar.
3: Balatalar bitti. Bir de cam suyu koymuş.
0: Bir de cam suyu. O kadar.
3: Aynen.
0: Başka bir şey yok.
3: Başka hiçbir şey yok abi.
0: Araç otomatik miydi senin?
3: Otomatik.
0: Şanzıman yağına baktılar mı?
3: Bakmışlardır herhalde diye düşünüyorum.
1: Usta gibi oldun.
0: Evet, hidroliklere midroliklere baktılar mı?
3: Valla şu anda bir sıkıntı yok abi. Gidiyoruz geliyoruz.
0: Eski parçaları istedin mi?
3: İstedim abi, onları koymamışlardı. Dedim ki ya.
0: Şimdi 10 bin lira indirim gelecek sana.
3: Gelmedi işte.
0: Eski parçalar nerede? Koymak
3: hepsini
0: zorundalar.
3: Hepsini topladılar, getirdiler, verdiler abi.
0: He, çünkü koymak zorundalar çünkü. Onu söyleyeyim sana yani.
3: Ben de dedim 3-5 bir şey inerse dedim hani rahatlarız. Adam hepsini tek tek topladı getirdi.
0: Sana
3: abi
0: da o aklı ben vermiştim değil mi?
3: Evet.
0: Evet ben vermiştim.
3: Sağ ol abi, senin için bir de oradan çıktım, çöp kovasına uğradım.
0: Rica ederim.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Harbi demişim. Araba konusu açılmışken.
0: Ne var?
1: Bizim arabanın ekranında Dell yazıyor.
0: Dell mi?
1: Bir şey silmem mi lazım?
0: Bence silin beni diyor araba.
1: Niye öyle yazıyor?
0: Dell. Araba senin Alman malı değil miydi?
1: Evet.
0: O zaman deli bence sil değildir Dell. Bence.
1: Bakım olabilir mi? Demlik var bir de.
0: Demlik
3: mi? Abi görüşürüz.
0: Oğlum diyorum sana, demlik bak kırmızı mı yanıyor demlik?
1: Bazen turuncuyu kırmızıya da çalıyor bazen.
0: Oğlum sarı mı kırmızı mı?
1: Belli olmuyor, değişiyor.
0: Değişiyor mu?
1: Değişiyor.
0: Sıkıntı.
1: Sıkıntı mı?
0: Oğlum demlik bak motorla alakalı bir şey demek o demlik. O yağ lambası o motor. Motor olur.
1: Evet.
0: Çekiş olur, şanzı olur ama motorla alakalıdır. Demlikse motorla alakalı. Rengi sarıysa arabadaki uyarı renkleri. Rengi sarıysa diyor ki tamirciye git. Rengi kırmızıysa diyor ki kullanma. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Yani sarıysa diyor ki tamirciye git diyor. Arabanın dili budur. Bir uyarının rengi sarıysa tamirciye git. Kırmızıysa böyle kullanma diyor. Bir de Başka bir dili daha var mesela. Yanıp sönüyorsa başka bir şey diyor. Hani düz yanıyorsa başka bir şey diyor. Diyor da diyor kardeşim. Anladın mı? Diyor da diyor yani. Oğlum sen de hakikaten aylardır yanmıyor. Bak sen bu arabayı bakıma götürene kadar ben 3 sefer falan arabayı bakıma götürdüm. Kime bakıma götürsem hepsinden randevu aldım. Hepsinden.
1: Götürmek lazım.
0: Hepsinden aldın. Vallahi.

0: Abi seninki meydan ismi olmaz. Bulvar. Serdar Gökalp Bulvarı. Şişli'de bulvar yok ama ya. Bulvarla meydan arasında ne fark var? Bulvar deyince aklıma... Neyse. ne fark var bulvarla meydan arasında?
1: Bulvar harbiden... Niye, ne fark var Hüseyin?
0: Ne fark var?
2: Şöyle meydanla bulvar farklı zaten.
0: Hüseyin'in gelmesi ne iyi oldu değil mi?
1: Çok iyi oldu.
0: Evet.
2: Bulvar geniş yol. Yani en az 3 şerit gidiş geliş.
0: Hüseyin bence bilmiyoruz diye bizi yiyorsun sen.
2: Yok abi cadde ile bulvar arasındaki farkı söyleyeyim.
0: Cadde değil oğlum, meydanla bulvar.
2: Abi meydan duruyor. Bulvar yol.
0: Nasıl yol?
2: Meydan yuvarlak.
0: Beşiktaş'ta bulvar var, yol yok.
2: Tamam, Barbaros bulvar işte abi.
0: Yol yok.
2: Yol var ya abi işte bulvar.
0: Barbaros bulvarı değil oğlum, aşağısı da bulvar, yol değil. Nasıl olacak?
2: Aşağısı meydan.
0: Beşiktaş meydanından bahsetmiyorum
2: tamam,
0: ben.
2: Tamam, Barbaros'tan bahsediyoruz o şeyden.
0: Oğlum çarşının olduğu, heykelin olduğu yer yok mu?
2: He abi, orası normal sokak yani.
1: Peki anladım. Viyadük nedir, viyadük?
0: Viyadük.
1: Evet.
2: Altı boş köprü.
1: Asmalı köprü.
0: Aldın mı cevabını?
1: Aldım, öğrenmek için soruyoruz yani, biliyorum.
0: Şu akü muhabbetini bilen biri bağlanıp açıklasın. Abiler, araba durduğu yerde de akım çeker. Durduğu yerde de bazı parçalar bir şeyler çekiyor yani. Evet.
2: Bir de anladın DC mı olduğu için abi, doğru akım.
0: İşte bu. Görüyor musun? Ya bilenle konuşmak ayrı Adem. Çok ayrı bir lezzet.
1: Sevinmeyelim, boş ver.
0: Ayrı bir lezzet. Bulvar uzun cadde, meydan yuvarlak olan yer. Motor yağ eksikleri o işaret. Yönlendirmeyin ha, bakıma geçsin adam. Benim bildiğim 2 senedir yanıyor bunda o şey.
1: Bir de şey var, yuvarlak içinde ünlem.
0: Benim motorda da bazen gidiyorum böyle. Sarı motor ikaz lambası yanıyor. Sağa çekiyorum, kapatıyorum, açıyorum, geçiyor.
1: Kapa aç.
0: Evet ya, hakikaten ama şaka maka. Bir ay oldu bak. Haziran'ın kaçı oldu bugün? 23'ü. Değil mi?
2: Evet.
0: Mayıs, Haziran. Mayıs'ın son haftasından beri ben araç kullanmıyorum. Gerçekten bir ay oldu. Tam bir aydır araç kullanmıyorum. Eksikliğini hissediyor muyum? Yok. Daha ne kadar daha, sen motosikletçisin Hüseyin. Daha ne kadar daha motora binebiliriz İstanbul'da biz?
2: Abi Ekim.
0: Ekim çok iyi. Haziran, Temmuz, abi. Ağustos, Eylül. 4 ay daha binecek
2: binebiliriz
0: miyiz?
2: Binebiliriz abi.
0: Ne kadar güzel ya. Hayat öyle güzel. Vallahi billahi. Yani şeymişim gibi, sanki motosiklet fabrikası açmışım da pazarlıyormuşum gibi anlatıyorum ama... Vallahi hayat yaşamaya başladım İstanbul'da ya. Evet. Gerçekten. İki yayın arası bir yere gidebiliyorum. Bugün gelirken annemlere uğradım. Tarih yazmamış hafta içi yayın öncesinde benim bir yere uğradığımı. Annemlere uğradım. Kahvaltımı ettim. Ondan sonra kıyafetlerimi değişti. Oturduk, muhabbet. Akrabalar gelmiş, onlarla güldük oynaştık filan. Evet, bayağıdır görmüyorlar çünkü beni falan. Ekim diyorsun yani.
2: Ekim abi. Yani Kasım'a da zorlanır istersek.
0: Yok ben
2: ama
0: yağmur.
2: Ama soğur yani.
0: Yağmur, soğukla işim yok benim. Sıkıntı yok. Giyer gider. Yağmur düştü mü olay bitti bende.
2: Abi yağmur yazın da yağabilir.
0: Ama yani şimdi o yaz yağmuru bir yere çeker durursun. Yazın yağan yağmur 3 gün 4 gün yağmaz. Ama kış yağmuru öyle değil kardeşim. Kış yağmuru öyle değil. Yuvarlak içi ünlem mi, el frenini indir? El frenini indir ne demek?
1: El frenini indir. El frenini işareti yok mu orada?
0: Yok, yuvarlak içi ünlem diyor. Parantez içinde böyle P harfi.
1: Ha, o park.
0: Tam park. P harfi işte.
1: P'yi alıyorsun.
2: Park.
0: El freninin adı aslında el freni değil, biliyorsun değil mi? Onu elle çektiğin için el freni demişler ona.
1: Ayakla ne, çeksek?
0: Ne onu, ayakla çekilen de var bir Alman malında. En solda bir pedal var, basıyorsun böyle.
1: Oo,
0: en solda böyle.
1: Pahalı
0: yıllardır
1: bir araba o zaman.
0: Efendim?
1: Pahalı mı?
0: Birkaç markada var da işte en bilindiği söyledim ben sana. Yani yıldızlar da kayar Adem.
1: Anladım.
0: En solda pedal böyle.
1: Çok hani iyiymiş.
0: Cart diye basıyorsun. El frenin gerçek adı ne peki, söyle bakayım bana. Niye mesela P diyorlar ona?
1: Ya işte park.
0: Tamam, ne? El frenin gerçek adı ne?
1: Gerçek adını kullanıyorum yani, hiç önemli değil.
0: El freninin gerçek adı ne?
1: Bilmiyorum.
0: El frenin üstünde niye P yazıyor?
1: Bizimkinde yazmıyor.
0: Çektiğin zaman yazar.
1: Yo, yazmıyor.
0: Yazar sen. El frenin gerçek adı ne Hüseyin?
2: Abi motor freni olabilir.
0: Ne diyorsun oğlum sen?
2: P, power. Bastın mı?
0: Lan daha beter ya. Adem'den daha beter
1: oluyor. Stop var bak mesela.
0: Kardeşim bak. Evet. Bir soruyu bilmeyip başka bir sorudan cevap verme. El freninin gerçek adı ne?
1: El freninin gerçek adı...
0: Ne? Niye el freni çekiş diyor? Şimdi el çekiş. Çekiş mi?
1: Çekiyorsun.
0: Hayır.
1: Ne olabilir, sen söyle. İpucu
0: park
1: ver.
0: Freni oğlum.
2: Biliyordum ki hepsini çekmiyoruz ki, artık dokununca da şey kalkıyor yani.
0: böyle basıyorsun değil mi?
2: Nasıl? Kaldırıyorsun abi parmakla.
0: Park freni. Peki sana başka bir soru Adem.
1: Tabii ki de.
0: Hani otomatik vites var ya araba.
1: Evet.
0: D var D.
1: D drive.
0: D drive.
1: Tabii.
0: Tamam. Bir mesela.
1: Bir mi?
0: Evet bir. Otomatik viteste biri neyde kullanıyorsun?
1: Bir yok ki otomatik viteste.
0: Var canım bir var. Bazılarında L var ya da S var filan.
1: Var canım.
0: 1, 2, 3, D ya da 1, 2, D ya da L, S, D.
1: O triptonik o.
2: Yok multitronik o.
0: Steptronik ya da. He? Tamam başka bir şey.
1: Evet.
0: Geri vites R değil mi?
1: Evet.
0: R nedir R?
1: R geri işte gidiyor. Geri tamam yaparsın.
0: R ne? Niye R?
1: Return.
0: Return mu? Oğlum Spice Girls şarkısı gibi. Return.
1: Neydi İngilizce'de? Back.
0: Back mi? Niye R o zaman?
1: İşte öyle demişler. Araba dili o.
0: Z, R.
1: R evet.
0: Boş nedir boş? Harfi nedir boşun?
1: En.
0: En mi?
1: Ne, nötr. Ne?
0: Nötr.
1: Nötr evet. Nötr.
0: Hüseyin senin yüzünden şu anda yayına sesimiz ne ne?
1: Ne?
0: Ne? Tamam. Ne nedir peki ne?
1: Ne boşa almaktır.
0: Ne?
1: Evet
0: tamam,
1: boşa
0: ne almış. Neyin kısa? Oğlum ne? Niye ne demişler mesela?
1: Nötr.
0: Niye B değil de mesela ne?
1: Ya tamam ben nereden bileyim bunun ismini koyan öyle yazmış.
0: Oğlum bana ters ters cevap verme.
2: Ama manuellerde yok abi mesela.
0: Ne?
2: Manuel viteste yazmıyor. Ne?
0: Bazı spor arabaların ortasında o boş olan yerde ne yazar? Bazı ya, bazılarında ama. Bazı eskiden yazıyordu şimdi yazamıyor. Genelde 6 ilerilerde yazar o. 6 ileri manuellerde. Bu kadar mı özledin de aramadın neden? Milli takım forması veriyor musunuz abi? Veriyoruz veriyoruz sevgili dinleyenler. Forma değil tişört bu arada tişört. Geçen bir dinleyicimiz hani başka bir yerden forma almış bize yedirmeye çalıştı ya. Serdar forma çok güzel ama üstünde Ay Yıldız olsaydı keşke falan diye. Hatta biz de dedik ki ya Ay Yıldız yok mu aşk olsun hemen sol göğsünün üstüne bak falan diye. Adamın nazarı değdi. Sarıyer Kola milli takım tişörtlerinin şeyi değişti. Tasarımı değişti. Adamın gönderdiği formaya benzer oldu şu an. Hani adamın gönderdiği formaya benzer oldu sevgili dinleyenler. Bizimkiler ilk seri. Sol tarafta Ay Yıldız sağ tarafta Sarıyer Kola'nın logosu. Yeni geleceklerde bazı şeyler yok. Ne olmadığını söylemeyeyim gelince görürsünüz. Ne olmadığını söylemeyeyim yani gelince görürsünüz. Ama adamın nazarı değdi yani.
1: Değdi değdi.
0: Nazarı değdi yani. Devam devam ama Serdar yayında da devam sevgili dinleyenlerim. Sağ olsun milli takıma ne güzel tıkırımız yerindeydi. Gece gündüz tişört dağıtıyorduk filan bir şeylerdi. Ama Amerika maçı kaç kaç?
1: Amerika maçı.
0: Kaçında?
2: Amerika 26.
0: 26'sı. Bunlar var ya Amerika herkese 3-4 atıyor giderler Amerika'ya 5 tane atarlar bizimkiler şimdi bak.
1: Ben de öyle bir senaryo olacağını düşünüyorum. Yani.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: afiyetle.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
2: Bu bir reklamdır.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Tam maçları seyretmeye karar verdim. Biz turnuvadan ayrıldık demiş efendim. Uluslar turnuvası mı? Gruplar turnuvası ne? Bir şey var ya ileride.
1: Uluslar
0: ne?
1: Ligi.
0: Uluslar Ligi değil mi?
1: Evet.
0: Onda varız değil mi?
1: Onda bence varız. Bilmiyorum tam.
0: Varız mı onda?
1: Olabiliriz.
0: Mbappe'ye baktın mı dün?
1: Dün ya şöyle oldu, ben dün eve vardım. Hı. Maçın ikinci yarısını izlerim dedim. Başlamadı bir türlü. Yağmur mu yağmış, bir şey olmuş?
0: Evet, şimşek. Amerika'da öyle bir şey varmış. En son çakan şimşekten sonra 30 dakika şimşek çakmaması lazımmış. 30 dakika içerisinde bir daha şimşek çakarsa süre sıfırlanıyormuş.
1: Aa.
0: Anladın mı ne olduğunu?
1: Şimşek çakması önemliymiş.
0: Bunu mu çıkardın?
1: Yani dikkat etmek lazım.
0: Oğlum şimdi bak, şimşek çakıyor ya.
1: Evet.
0: Diyorlar ki bir dakika.
1: Yarım saat bekle.
0: Yarım saat bekle. Tamam. Tam mesela 25. dakikada bir şimşek çaktı mesela. O yarım saat sıfırlanıyor. Bir daha yarım saat bekliyorsun.
1: O zaman sabaha kadar beklerler. Yani.
0: Beklemediler işte, yaptı adamlar. Çakmadı demek ki, çakmadı demek ki ya. Demek ki öyle ya. Yalnız bir şey dikkatimi çekti.
1: Nedir o?
0: Şimdi Fransa değil mi? Bakıyorsun diyorsun ki lan golü kim atar? Mbappe. Tamam, Dembele falan da atıyor da, attı da zaten. Fransa deyince gol atacak adam aklına kim geliyor? Mbappe. Değil
1: evet.
0: Mi? Norveç diyorsun, kim geliyor aklına?
1: Haaland.
0: Haaland değil mi? Gol atar diyorsun, attı da.
1: Evet.
0: Arjantin diyorsun, kim geliyor aklına?
1: Lionel Messi.
0: Bizde öyle bir şey maalesef. Hani bizim milli takım golü kim atar? Vallahi Arda at, Kerem de atar. O da ya. Anlatabildim mi derdimi?
1: Anladım, anladım. Yani, anladık.
0: Bilmiyorum, yanlış mı düşüncem?
1: Ya bence biraz forvetsizlikten dolayı.
0: Neysizlikten?
1: Forvet.
0: Ya da herkesin forvet olmasından olabilir mi bu? Ya da
1: o daha doğru.
0: Yani. Ya da mesela Fransa maç yapıyorsa millet diyor ki mesela Mbappe atar baba falan. At,

0: yapıyordu adam mesela.
1: Evet.
0: Hani Norveç yapıyor Haaland. Baba Haaland iki tane attı galiba.
1: Bilmiyorum evet, ama iyi kürek çekiyorlar.
0: Bir şey söyleyeyim. Dışa, oğlum onların arkadaki o sayfa birinde X yazıyor ya. Gördün mü onu?
1: Görmedim.
0: X yazıyor oğlum birinde. 8 gerçi de o X ama. Onu nasıl kabul etmişler? Numaralar çok okunaklı değil onlarda.
1: Bilmiyorum.
0: Adamlar Viking diliyle yapmışlar yani. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Ay abi uzun zamandır dinleyemiyordum. Seni şimdi yine sınava çalışıyorum. Ses motivasyonu. Teşekkür ederim efendim. Zaten ya sınava çalışınca geliyorsunuz ya boşanınca geliyorsunuz. Hani. Adem Ehliye sınavına tekrar girsin demiş efendim. Yok canım çocuk kullanıyor ya. Ben gördüm. Üstüme çıkıyordu şeyde. Nevzat Demir'in orada üstüme çıkıyordu yani.
1: Ben bunları şaka olsun diye söylüyorum. Yani normalde teknik bilgim mevcut.
0: Oğlum söylediğin şaka da benim yaşanmışlığım var. Yaşadım ben üstüme çıkıyordun arabayla.
1: Bu da sen gül diye.
0: Gül diye öldürüyordun bizi.
1: Evet. Seni çok çektim, pozların yalan. Dün Hüseyin'le nasıl yolculuk yaptınız?
0: Ha?
1: Motorla.
0: Hüseyin'le önlü arkalı.
1: Normal benim gibi sürdü mü yoksa?
0: Hüseyin'le buradan çıktık. Evet. Abi kardeş iki tane. Gidiyoruz böyle. Hüseyin dün iki motosiklet şeye kadar Ataköy'e kadar beraber gittik Hüseyin'le. Hüseyin arkada ben önde.
1: Gayet insan gibi kullanıyor.
0: Hüseyin'e bir bakıyorum arkadan atom karınca gibi böyle. geliyor böyle.

0: Hüseyin'in konu önerilerine bak. Diyor ki tikler takıntılar diyor. Hüseyin bu bizde 20 senedir köşe. Tikler takıntılar. Bizde tik köşesi, takıntı köşesi var. Öyle 2 ayda 3 ayda bir yapıyoruz. Hatırlat yarın yapalım yine.
1: Tamam abi.
0: O bizde köşe. Ama çocuk ne yapsın? Hüseyin bak diğer radyocuların kaderi kısmeti nasıl biliyor musun? Çocuklar bir şey buluyorlar mesela. Oo harika süper hadi yapalım müthiş mükemmel falan filan diye. Bir bakıyorlar 15 sene önce ben yapmışım.
1: Kader işte.
0: Kader yani. Kader.

0: Dünya üzerinde hangi spor dalında mesela böyle rekorlar kırmak isterdin Adem?
1: Gülle.
0: Gülle mi?
1: Evet.
0: Niye gülle özellikle gülle. Mesela? Gülle.
1: Güzel böyle döne döne atıyor ya böyle sert bir şeyi, ağır bir şeyi.
0: Dönüp dönüp illa bir şey mi atman lazım döndükten sonra?
1: Cirit olabilir.
0: Onu dönmeden atıyorsun ama.
1: Onu direkt fırlatıyorsun.
0: Ciriti.
1: Evet.
0: Hüseyin hangi şeyde spor dalında böyle rekorlar kırmak isterdin?
1: Curling.
0: Curling mi?
1: Evet.
0: Oğlum bu çocuğa gerçekten hani bu bizden bayağı da kopuk ya bu. Biz curling'i spor olarak şey yap yani biz o sistemi kaldırdık Hüseyin.
1: Evet.
0: Hani ama... hatta curling severler derneği falan yazıyor bazen. İşte evet. Ne biçim konuşuyorsunuz hakkımızda falan evet. Mesela. Curling'de diyorsun ben dünya yıldızı olmak
2: olurum,
0: istiyorum diyorsun.
2: Olurum olurum süpürme olarak yani.
0: Süpür... He attıktan sonra süpürenlerden değil mi?
1: Peki sen?
0: Ben.
1: Boks hariç.
0: Ralli ralli.
1: Ralli.
2: Ralli.
1: Ralli hariç.
0: Ralli hariç. Zor. Zor soru. Bana böyle tam futbol falan çok severim yani. Oynarız, takip ederiz, severiz filan da. Böyle adrenalini çok yüksek olmalı sporun. Futbolda çok bir adrenalin yok. Hani takım oyunlarını çok sevmiyorum ben. Yani çok şey yapmıyorum.
1: Koşu olabilir mi koşu?
0: Koşu.
2: Onda adrenalin yok ki koşuyorsun.
1: Düz yol ak git.
0: Yani.
2: Ak git. Bungee jumping.
0: Yok. Onda öyle bir dünya klasmanı rapor falan filan bir şey var mı onda?
2: Abi yani bilmiyorum. Zıplayarak atlanırsa belki olabilir.
0: Nasıl zıplıyor? Yok canım zıplayarak değil. Oğlum dün Haaland'ın hayatını anlatıyor şeyde maçta. Bizimkilerde öyle bir şey var biliyorsun. Mesela top ayağına geliyor. Dünya yıldızı ise Adem. Adem aldı topu. Adem balıkçı kasabasında dünyaya geldi. 9 kardeşti. Annesi terzi. Babası emekli sandığından memur.
1: Balkurlu.
0: Geçen bayram ülkesine gitti. Sevgi ve saygıyla karşılaştı Adem orada. 9 kardeş. İkisiyle konuşmuyor. Tarla davası. Abisi üstüne geçirmiş. Vallahi ama Adem. Bu arada gol oldu. Boş ver. Adem'in abisine bakıyoruz falan. Böyle anlatıyorlar. Yine Haaland için şey dediler. 9 yaşında... Uzun atlamada rekor kırmış Haaland.
1: Norveç'te mi?
0: Evet. Bilmem kaç yaşında Norveç basketbol takımından mı ne teklif gelmiş Haaland'a.
2: Oo.
0: Bilmem kaç yaşında.
1: İyi ki almamışlar.
0: Kimi Haaland'ı mı?
1: Evet.
0: Haaland o kadar böyle iriyor böyle adama göre koşamaz diyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Çekirge ama... gibi adam.
1: Hızlı.
0: İbrahimovic mi daha iri Haaland mı daha iyi?
2: Bence Haaland.
0: Bence İbrahimovic... Şey yani iki
1: uzun
0: tane
1: Haaland. Uzun bacaklarını görmedi bence Hüseyin. Ben gördüm.
2: Ben görmedim. Sen gördün
0: bacaklarını
2: mi?
0: Gördüm diyor İbrahimovic'in.
1: Evet.
0: Maç nerede? Oynarken sen görüyorsun üst katında yani. Mı oturuyor? Nasıl gördün?
1: Harbi röveşataya kalkıyor görüyorsun yani.
0: Röveşataya kalkınca bacakları mı gözüküyor?
1: Gözüküyor.
2: Ben de izleyeyim bacakları görürüm o zaman. Yani
1: adam bayağı kaslı. Cüsseli.
0: Bence İbrahimovic Haaland'dan daha Oviç. Bence.
1: Bence daha yavaş ama
2: teknik belki.
1: Haaland daha şey hızlı.
0: Haaland hızlı evet.
2: Evet. Haaland bir depara kalkıyor. Geçiyor yani. Bayağı iyi.
0: Toptan hızlı
2: var.
0: Gidiyor herif ya.
2: Tabii tabii.
0: Vallahi toptan hızlı. Aslında dünyada bir organizasyon olsa. Hani tek maç. Mesela voleybolcuları futbolu alsalar. Futbolcuları voleybola. İşte basketbolcuları. İşte başka bir şey alsalar filan. Tek maç böyle gösteri maçı gibi. Eskiden büyük spor markaları ne reklamlar çekiyordu hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Hani bu dünya abi Zidane, Figo, Roberto Carlos kimdi? Bakan Bauer filan.
1: Hepsi vardı.
0: Hepsi reklamlarda filan. Ya ne reklamlar vardı yani. Şu an mesela bir Real Madrid bütçesi kadar reklam bütçesi vardı şu an.

0: Ya bu benim etrafımı ne yapacağız beyler ya? Benim etrafımı.
1: Niye?
0: Serdar ne haber? İyi. Abi sana bir şey diyeceğim. Abi yapay zekadan bir şarkı yaptım. Mükemmel. Kimi dinlesem hayran oluyor abi. Abi göndereyim de bir radyoda çalın şunu ya filan. Yani. Yapay zekada şarkı yapmış. Mükemmelmiş. Kimi dinlese hayran oluyormuş. Alem FM'de çalacakmışız.
1: Çok yapay.
2: Kara duman çıktı raydan, asıldı bileğim.
0: Norveç milli takımının Amerika'ya götürdükleri 300 kilogram somon, 116 kilogram kahverengi peynir, 6000 portakal. Norveç mutfağının önde gelen 3 şefi.
1: Vay be.
0: Kimisi annesini kupaya götürmek için vize parası bulamazken, kimisi kupaya nelerle gidiyor.
1: Kilolarca.
0: Herkes belki aynı yerde ama aynı yerde olan insanlara bile hayat eşit şartlarda değil, görüyor musun?
1: Yani. Çok güzel konu.
0: Efendim?
1: Çok güzel oldu.
0: Güzel konuşuyorum yani. Yani. Bundan önceki yıllardır kötü mü konuşuyordum yani?
1: Yani bazen böyle özlü güzel konuşmalar yapıyorsun, hoşuma gidiyor.
0: İnsanın tweet atası geliyor değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi düşün bak. Aynı Dünya Kupası'ndasın.
1: Evet.
0: Aynı topu oynuyorsun.
1: Doğru.
0: Aynı haklara sahip olmuşsun ki oradasın değil mi?
1: Doğru.
0: Birisi 3000 tane portakal, 6 tane falan aşçı götürürken bir diğeri onu sahada seyretmesi için annesinin vize parasını veremiyor mesela.
1: Maalesef.
0: Değil mi? Yanlış bilmiyorum değil mi? Öyle bir şey var, muhabbet
1: evet,
0: var. Değil mi?
1: Yanlış hatırlamıyorsam bir kaleciydi.
0: Bir kalecinin, o efsaneleşmiş olan kaleci.
1: İspanya'ya karşı oynayan.
0: Değil mi? Yeşil burun adaları mı?
3: Vozinha mı? Vozinha.
0: Bilmiyorum
3: yeşil
0: adını.
3: Yeşil burunun kalecisi.
0: Bilemedim. Öyle bir şey var. Twitter geyiği değilse öyleymiş yani.
3: Ha.
0: Yani. Adana'da yağmur şiddetli yağmaya başlamış. Bir ara aradan sonra geleceğiz sevgili dinleyenler.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse işletmeniz

0: İzin sigortası Anadolu Sigorta, COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: O anların dondurması Oando.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Ama dememek için
2: ama sigorta. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da kolektif performansta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Kayak sporunda rekorlar kırmak isterim demiş efendim. Kayak yapmayı biliyor musun adam?
1: Biliyorum. Evet.
0: Bu nasıl, böyle kömür poşetiyle falan mı?
1: Yo, klozet kapağı.
0: Klozet kapağı?
1: Evet.
0: Böyle kayak takımıyla falan kaydın mı?
1: Kaydım.
0: Nerede?
1: Bizim orada.
0: Ümraniye'de. Kayak takımıyla kaydın Ümraniye'de.
1: Evet, kaydım. Babam getirmişti kayak takımını şirketten. Kaymıştım yani.
0: Baban şirketten kayak takımı getirmişti.
1: Evet. Patronu kullanmıyormuş.
0: Evet.
1: Bizim çocuk kayar demiş, almış getirmiş.
0: Ümraniye'de nerede kaydın oğlum onunla?
1: Tepeüstü yokuşu.
0: Orada onunla kayacağın kadar kar var mıydı?
1: Vardı evet. Yıllar önce çok yağıyordu.
0: Hiç inandırıcı değilsin ya.
1: Zaten bana hiç inanmıyorsun.
0: Hiç, ne inanacağım sana? Sana. Sadece ben değil ki, bütün dünya bende aynı fikirde.
1: Hüseyin'e inanırsın ama.
0: Hüseyin yeni ya da tam yakalayamıyorum onu. Hüseyin.
2: Efendim abi.
0: Kayak yapmayı biliyor musun?
2: Yok.
0: Şimdi bunun neyine inanmayayım ben? Yok dedi çocuk.
1: Ben biliyorum.
2: Yani poşetle bende. Onun dışında yok. Bu, Adem gibi profesyonel değilim.
0: Bu kayak takımıyla Ümraniye tepe üstünde kayıyormuş.
1: Evet.
0: Düşün mesela, kış turizmi yapanların Ümraniye tepe üstünden haberi yok. Hani bunlar boşuna Uludağ'a, Erzurum'a falan gidiyorlar. Gitseniz oğlum Ümraniye'ye.
1: Evet.
0: Ne bu? Vecdit Diker Viyadüğü müydü?
1: Ne viyadüğü?
0: Viyadük neydi o? Bir viyadük var sizin oraya giderken. Yok. Allah Allah, adı dilimin ucunda.
1: Bizim orada öyle bir viyadük yok.
0: Vecdi tüneli. Viyadük. Nasıl yok oğlum ya?
1: Yok.
0: Sizin viyadük. Oraya giderken bir viyadük var. Hatta şu EDS var, radar var. Allah Allah. Nasıl yok oğlum? Sen zaten bana referans olamazsın. Öyle bir şey yok. Senin yok dediğine inanmıyorum. Ben seni kabul etmiyorum kardeş.
1: Tamam mı? Farkındayım.
0: Ben seni kabul...
2: Vecdi Diker tüneli var Üsküdar Kısıklı tarafında.
0: Ümraniye'ye giderken, Ümraniye istikametine giderken kardeşim ya.
2: Ümraniye.
1: Tantavi mi?
0: Viyadüğü, Tantavi mi? Tantavi ha?
1: Viyadük değil ama o.
0: Tantavi tüneli değil tünel. Mi? Tamam. Tantavi tüneli.
1: Evet.
0: Tamam, doğru diyorsun. Tantavi, tamam. Tamam, Vecdi Diker değil. Tantavi, tamam. Adem kayak takımı görse kazık zanneder demiş efendim. Vampir ararsın. Vampir ararsın ya, sokmak için kalbine. Evet.
1: Ben çok spor yapan bir insanım.
0: Çok. Ne evet. yapıyorsun spor?
1: İşte kayak yüzme.
0: Kayak yapıyorsun.
1: Zıplama.
0: Hayatında bir kere kaymışsın, kayak sporuyla ilgileniyorum mu diyorsun yani?
1: Yaptım ama.
0: Tamam, bir kere kaymışsın.
1: Bir kere, iki kere, üç kere kaydım yani. Yıl.
0: Ben de mesela yamaç paraşütü yaptım. Bir kere şey mi olsa, o zaman havacılıkla ilgileniyorum ben.
1: Olabilir, ilgim varsa.
0: Yani. Yamaç paraşütü yaptın mı hiç Hüseyin?
2: Yok abi, ama çok istedim. Üniversite zamanıydı, param yoktu, yapamadım.
0: Artık yaparsın inşallah.
2: Omzum çıkıyor abi, yapamam ya.
0: Yani ne oluyor?
2: Omzum çıkıyor benim.
0: Omuzla çok alakası var mı?
2: Ya uçarken kolum terse falan giderse çıkabilir.
0: İki havada, kişi bin.
2: Havadaki takması için
1: ama
2: mi?
1: Ama senden ayrılmıyor değil mi yani? Sende kalıyor.
2: Nasıl ya, kolum gidiyor aşağı bende. Evet. Öyle bir şey yok.
0: Doğru ama biz tepe üstü yokuşunda kızakla kayardık. Ablam bak, kızak.
1: Bana inan.
0: Ya kızak ayrı. Sen bildiğin böyle Uludağ'daki kar gözlükleri falan böyle. Hani tövbe yarabbi, Allah rahmet eylesin, çok seviyor. Böyle Zeki Müren gibi böyle çıkıp kayak takımıyla kaydım diyorsun orada.
1: Kar gözlüğü kullanmadım ama kayak takımıyla bir iniş gerçekleştirdim.
0: Lan haberlere şey çıkardın, haberlere.
1: Kanal Gelemi ki yol kapalı.
0: Ne?
1: Kardan yol kapalı, nasıl gelsin?
0: Biri çeker koyardı.
1: O zaman telefon yoktu o kadar.
0: Ama kayak takımı vardı.
2: Hiç kanıtın yok Adem şu
0: hiç
2: an.
0: Hiç yani. Evet.
1: Babama bağlayayım.
0: Bu şey gibi mesela, uçtum şahitlerim var. Uçtum şahitlerim var. Aa, saat başı arası mı?
1: Acil.
0: Tamam, saat başı arası, yeni saatte de işte bu sıkacak, bize inanıyor gibi yapacağız. Evet. Sevgili dinleyenler. Hadi bakalım. Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: çekecek.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. CHP'de Merkez Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında yeni görevden alma kararları çıktı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Ayrıca parti sözcüsü Müslüm Sarı, Eylül ayı itibarıyla olağanüstü kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken 5 kişi daha gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Erhan Karaal, polise verdiği ilk ifadede şüphelilerin kendisinden 500 kilo altın istediğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez dedi. Kırıkkale'de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde roket mühimmatı infilak etti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde orman yangını çıktı. Aksu'daki alevler kontrol altına alınırken Serik'teki yangına müdahale sürüyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsü kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

0: 9 kişi de yaralandı. Yaklaşık 2 sene önce Türkiye'deki faaliyetleri askıya alınan Threads yeniden faaliyete geçti. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti de kaldırıldı. Fransa, ölçümlerin başladığı 1947'den bu yana en sıcak gecesini yaşadı. Hükümet, etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle yeni bir kriz toplantısı düzenledi. Hafta başından bu yana serinlemek amacıyla suya giren yaklaşık 20 kişinin boğulduğunu belirten yetkililer, güvenlik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Evet sevgili dinleyenler, yeni saatte de Serdar Trafik'te, Alem FM'de ve hemen soruyorum. Adem, şu zamana kadar en değişik neyle kaydın? Karda.
1: Karda.
0: Yani karda.
1: Kalorifer peteği.
0: Kalorifer?
1: Kalorifer peteği.
0: Peteği mi?
1: Evet, peteğin kendisiyle kaydım.
0: O nasıl oldu ya?
1: Bildiğin kaydım, inşaattan aldık kaydık.
0: Oğlum o kalın ama o dışını falan çıkartmış olman lazım.
1: Yok, direkt peteğin kendisiyle kaydım.
0: Hüseyin neyle kaydın?
2: Mukavva.
0: Mukavva kaymaz ki ama şeyde, karda.
2: Abi işte zorlaya zorlaya, ittire ittire ayakla.
0: Kimi yiyorsunuz oğlum? Biri kalorifer peteği,
1: ben
0: biri.
1: Ben yemiyorum, ben bildiğin
0: ya İmraniye... bırak bırak, çocuğa da bulaştırdın. Hava yoluyla bulaşıyordur nedir?
1: Hayır, gerçekten inşaatta duruyordu öyle. Bize kayacak bir şey arıyorduk.
0: İşte geceleri çıkıyor bazen haberlerde.
1: Ne diye?
0: İnşaat hırsızları kameralara yakalandı filan da işte.
1: Sen ama çocuktuk yani. Geri koyduk.
2: Eskisi mi yenisi mi? Petek.
1: Bilmiyorum yani. Gayet beyaz bir şeydi.
0: Eskisi böyle ızgara ızgara yani.
2: Evet tabii. Böyle bölme bölme böyle.
0: Evet. Onunla olabilirdi mesela. Dün galiba değil mi? Bir arkadaşı ziyarete gittim. Bir şey yazıyor asansörün kapısında. Asansör bir kişiliktir. Bir kişiden fazla binerseniz bir şey olursa sorumluluk yönetimin değildir yazmışlar. Vallahi bak.
1: Ölürseniz içeri, falan.
0: İçeriye giriyorsun, içeride de asansör iki kişiliktir yazmış mesela. Bir kişilik asansör.
1: Çok bir. Dar.
0: Çok, evet.
1: Kapalı alan korkusuna ne diyorlardı?
0: Klostrofobi miydi?
1: Evet ondan.
0: Sen öyle çöp poşeti gibi söyledin ama.
1: Klostrofobi diyemiyorum.
2: Kloroplast.
0: Klostrofobi.
1: Klostrofobi.
0: Klostrofobi.
1: Klostrofobi.
0: Öyle değil mi? Kapalı alan korkusu,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, klostrofobi.
0: Hırsızlık hastalığı neydi?
1: Yokluk o.
2: Yok.
0: Yokluk mu? Yok oğlum, hani bir şey araklıyor ya, hastalık, evet, hakikaten, evet, evet. Allah vermesin.
2: Şimdi bir dakika.
0: O da ne güzel bir şey değil mi? Zimmetinize 10 milyon geçirmişsiniz. Efendim, hastayım ben. Tövbe. Neydi oğlum hırsızlık hastalığı, onu neydi?
1: Bilmiyorum, sormak lazım.
0: Difteri yok, başka bir şeydi difteri.
2: Verem.
0: Tövbe yarabbim. Ne, hakikaten neydi ya?
2: Kleptomani.
0: Kleptomaniydi değil mi?
1: Evet. Hı,
0: tamam. Hüseyin, sen bari reklama giren markaları söyleme. Öğrenecek dedim ama herif de 10 yılın yayıncısı yani.
1: Duymazdan geldik ama.
0: Evet, ben bir demin söyledi. Demin ben de artık şu düğmenin de canı var, bas bas bir yere kadar yani.
2: Evet, hangisi ya? Ben...
0: Bak ne dediğini bile bilmiyor.
1: Nasıl bir söyleriz?
2: Ha, az önceki.
0: Evet.
2: O hücrenin şeylerinden ben gittim de.
0: Anladım. Kliptomaniymiş. Kliptoman.
1: Allah düşünmesin.
2: Kliptomani. Evet, kliptomani.
1: Yani o hastalığa kimse düşmesin bence.
0: Öyle, şimdi mesela atıyorum. Seni mesela ben cebinden 100 lira arakladım mesela.
1: Evet.
0: Ama öyle değil galiba. Gittiği yerlerden bir eşya alıyor galiba.
2: Evet evet, o haz veriyor yani, o onu alması gerekiyor.
0: Değil mi, öyle değil,
2: evet.
0: Mesela şu şey değil mesela, arayıp mesela merhaba evdeki altınlar olaya karışmış.
2: Bu planlı.
0: Falan, o
1: o dolandırıcılık
0: değil.
1: O.
0: Değil mi?
1: Evet.
2: Tabii, tabii o.
0: O evet, o şey.
2: Düz hırsız.
1: Mesela ben gece giderken buradaki mikrofon birini eve götürsem.
2: Durduk yere.
1: Sonra Selahattin abi sorsa bu nerede diye.
0: Kliptomani misin sen yani?
1: Kliptomani olmuşum desem.
0: Yani.
1: Kurtarmaz bence.
0: Olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Hiç sevgili dinleyenler, hiç bir yerden bir şey arakladınız mı diye konu vereyim mi? Çöp poşeti şakası güzel. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Gülün diye yapıyoruz. Çocukken şöyle söyleyeyim. Hiç senin bir şeyini arakladılar mı?
1: Çok.
0: Kim?
1: Yani kim olduğunu hatırlamıyorum da alıyorlardı yani. Eşyamı alıyorlardı.
0: Kim acaba?
1: Misafir çocuğu.
0: Misafir çocuğu mu?
1: Evet.
0: Hiç böyle senin en sevdiğin oyuncağına ağlayan misafir çocuğu oldu mu?
1: Evet, vardı.
0: Bir de evdekiler şey derdi. Alsın oğlum, biz sana yenisini alırız. Ne alırsa 6 aydır ağlıyorum ben bunu almak için. Ne alıyorsun yani? Ne alıyorsun?
1: Bir tane robotum vardı. Power Rangers mıydı? Bir şey vardı ya.
0: Power Rangers. Power Rangers. Power Rangers.
1: Evet, onun oyuncağı vardı. Bir tane çocuk gelmişti.
0: Evet.
1: Kimin çocuğu hatırlamıyorum.
0: Herkeste bir misafir çocuğu anısı vardır ama.
1: Bende çok var.
0: Değerli dinleyenler, içimizdeki en güzel, en enteresan misafir çocuğu anısına bir adet Alem FM tişörtü verelim. 0536-901-8902 0536-901-8902. İçimizdeki en güzel, en enteresan misafir çocuğu anısına. Ben bir tane anlatayım hemen.
1: Evet.
0: Benim elimde büyüyen bir kardeşim var, Batuhan, Batuş. Elimde büyüdü yani, tamam mı? Çok severim. Bizim de alt komşuydu. Bu ufakken falan çok gelirdi bize. Mesela PES oynuyorduk onunla. Hani böyle ama 5 yaşında falan yani. Vuruyor, gol olmuyor, şey diyor mesela. Kısmet değilmiş abi falan diyor. Tamam mı? Ben Kapının üstüne bütün yastıkları dizdim böyle. Hepsini dizdim, tamam mı? Bütün yastıkları dizdim.
1: Çocuğumu döveceksin niye?
0: Oğlum kapının üstüne dizdim bütün yastıkları. Niye döveyim oğlum, ben sen miyim? Hepsini dizdim böyle. Batuş gel diyorum. Hani kapıyı açacak, bütün yastıklar üstüne devrilecek böyle, tamam mı Batuş'un? Batuş gel diyorum. O arada da teyzem bizde. Teyzem de bana odaya çay getiriyor, tamam mı? Kapıyı bir açtım Oruk, teyzem. Yastıklar bir düştü. Çay bir yana, teyzem bir yana. Bir de teyzem oyun konsolunun üstüne düştü. Allah'tan bir şey olmadı. No, öküz mü girdi oraya?
1: Yo.
0: Bir ses o geldi. Böyle.
1: Geldi mi ki yayına?
0: Nasıl, oğlum nasıl gelmesin? Ne oldu ki orada?
1: Uzağa gittim ama.
0: Ne oldu ki?
1: Apşurdum.
0: Ha çok yaşa.
1: Hep beraber.
0: Ben vallahi biri girdi aşağıdan, kedi falan fışkırdı zannetti, fırladı zannettim. Çok yaşa kardeşim.
1: Hep beraber.
0: Ne oldu, niye uzaktan geliyor sesin?
1: Şimdi yakından geliyor. Şeyi açtım da klimaya partiküller dağılsın diye.
0: Anladım. Evet. Çok yaşa, o ses nasıl gelmesin yazmış. Yani evet.
1: Bir kere benim babam apşurdu, alt komşu çok yaşa dedi.
0: Duvarlar mı ince?
1: Duvarlar kalın olmasına
0: rağmen. Babanın mı sesi çok kalın yoksa şey mi, duvarlar mı ince?
1: Babam çok sesi kalın.
0: Benim güvercinleri çalmışlardı. Ama bu düpedüz hırsızlık. O kümes patlatma derler ona. Evet. Değil mi? Evet. Bakkaldan param olmadığı için 5 yaşındayken halka tatlı alıp kaçmıştım. 20 yıl sonra parasını geri verdim. Misafirlikteyim. Kış zamanı botumu çaldılar. Sonra dur bakayım. Bir misafir çocuğu bize gelmişti. Laptopumu istedi, vermedim diye odadan üzerine kakasını yapmıştı. Laptopun. Bana da yar olmasın, sana da yar olmasın diye yapmış çocuk. Daha bisikletim vardı. Benden büyük iki çocuk yolumu kesip bisikletimi almaya kalktılar. Çok ağladım, yalvardım, bıraktılar demiş efendim. Misafir çocuğu bendim. Annemin iş arkadaşının evine gitmiştik. İlkokul 1 ya da 2'deyim. Üniversite okuyan oğlu vardı ve bir ödevinin her sayfasına aferin yazmıştım. Hem de yıldızlı her sayfasına. Sonra çocukluğumda bize gelen misafir çocuklarını bağlayıp kulaklarını ısırırdım. Sonra bunu gittiğim her yerde yapmaya başladım. Belli bir yaşa kadar kimse misafir çocuğu bize getirmemişti demiş efendim. Almanya'dan dayım gelirken marka bir hırka getirmişti. Yan komşunun çocuğu ağlıyor diye dışarıda giymeden evdekiler ona vermişti. Ha. Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Biz bir yere gitmiştik. O zaman misafir çocuğu ben olmuştum. Çok yaramazdım. Sonra ev sahibi bana şey demişti. Ayağında bir şalvar gibi bir kıyafeti vardı. Yaramazlık yaparsan seni bu donun içine sokarım. Sokmuştu da. Hiç unutmam. Okuduğuma pişman oldum bunu. Selam, yeni açtık, bir şey kaçtı mı diyenler. Sevgili dinleyenlerim, en komik misafir çocuğu anısını paylaşanlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. En komik misafir çocuğu hikayesi paylaşana. Buyurun bakalım. Bayramda babam ayakkabı almadığı için camiden çalmıştım. Tövbe estağfurullah. Bir ayakkabı ama yerine turuncu tuvalet terliği koymuştum. İnsanlık ölmemiş. Görüyor musun? Vallahi neler, bana neler. Kızmayın sevgili dinleyenler. Yazıyorlar, okuyorum. Değil mi? Hani yazıyorlar, okuyorum. Oğlum niye evet falan diyor. Tek başıma kaldım ben burada. Şimdi,
2: evet. Evet abi.
0: Bana kızmayın yani, yazdılar, okudum.
1: Benimki çok kötüydü ama.
0: Ne seninki?
1: Şu an vicdanım hala sızlıyor.
0: Ne misafir çocuğu hikayesi?
1: Bir tane misafir çocuğu vardı, çok yaramazdı.
0: Evet.
1: Odamdaki her şeye karışıyordu, elini sürüyordu. Bilgisayarıma dokunuyordu.
0: Elektrik mi bağladın, ne yaptın?
1: Elektrik bağlamadım.
0: Ne yaptın?
1: Konuşmayı bilmiyordu. Yani konuşamıyordu daha doğrusu.
0: Hı.
1: Ben de kulağının memesini çektim.
0: El kadar konuşamayan bebeğe.
1: Evet.
0: Bunu mu yaptın?
1: Çektim, ağlamaya başladı.
0: Sen kaç yaşındasın bunu yaparken?
1: Yaşımı hatırlamıyorum ama konuşabiliyordum.
0: Geçen sene filandır.
1: Yok, geçen sene o öyle, o kadar da değil.
0: O en fazla onun pandemi dönemi filan.
1: O da değil. Ağlamaya evet. Başladı. Annesi geldi, niye ağlıyor dedi. Hı. Benim de kafasını peteğe vurdu.
0: Durduk yere.
1: Evet.
0: Anladım. Böyle o çocuk şimdi var. Büyüyünce anlatıyordu. O gün var ya, o Adem bana eziyet etti anne. Hüseyin, misafir çocuğu hikayesi anlat.
2: Misafir çocuğu, ben çok sakindim ama bize gelen misafir çocukları genelde çok yerdi.
0: Nasıl yerdi?
2: Yani ne varsa yerdi evde. Sürekli isterdi. Tabağı biter ister, içecek ister. Yani benim şeyimi de yerdi, rızkımı da yerdi. Biz aç kalırdık genelde.
0: Ben divanın altında şey var, öcü var diye kandırıyordum. Böyle divan vardı evde. Batuş'u kandır. Ben var ya Batuş'a neler yap yani.
1: Çocuk şu an.
0: Oğlum kardeşim o benim yani. Elimde büyüdü. Elimde büyüdü. Mesela şöyle hani iki günde bir beni aramama gibi bir şey yok yani mesela, anladın mı? Öyle bir şey yok. Şu aramasın mı üçü göreyim döverim onu.
1: Yine.
0: Yok canım öyle değil oğlum. Canımız ciğerimiz kardeşimiz. Benim elimde büyüyen birkaç böyle bir komşu çocuğu, misafir çocuğu oldu ama biliyor musun? Hani var. Arabayla gezdiriyordum onları. Hani ehliyeti aldıktan sonra böyle 19 yaşlarında falan onları böyle arabaya koyuyordum böyle. Gezdiriyordum onları. Hoşlarına gidiyordu. Böyle sarı yere marı yere falan getiriyordum. Çayıra çimene salıyordum onları. Falan. Çocuklar oynuyorlardı.

0: Çocukluğumda bize gelen misafir çocuklarını bağlayıp... Ha bunu okudum, çok özür dilerim. Pardon. Şuradan pardon. Başka radyo dinliyorduk, çok yaşa demeye geldik. Düşün, ses o kadar gitmiş yani. Dayımlar geldi misafirliğe. Dayımın kızı da benden bir yaş küçük. Evdeki civcivimi almak istedi ve istediğini yaptı. Civcivimi aldı. Ben onu öbür odaya götürüp dövdüm. Sonra geldi beni şikayet etti bizimkilere. Sonra tekrar götürdüm. Beni niye şikayet ettin diye yine dövdüm. Bu sefer civcivimi de eve götürdüğünde benim civcivim olduğu için kafasını gövdesinden koparıp öldürmüş. Allah Allah çocuğu. O da kardeşim. Biri ayakkabı çalar, biri civcive bir şey yapar falan. Allah aşkına ya. İki gülelim diye konu verdik. Bu içime öküz oturdu ya. Vallahi billahi bak. Lise zamanı evde arkadaşlarla hareket edene vurma oyunu oynuyoruz. Bu sırada arkadaşım konsolun camını kırdı. Evde de misafir vardı. Çocuğu 8 yaşında. İçeriden çağırdık. Kapıyı açınca camı arkasından yere döktük. Alperen niye dikkat etmiyorsun diye bağırdım, suçu üstüne attım demiş efendim. Üstüne suç atma. Bir ara aradan sonra misafir çocuğu şakaları radyonuzda.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 1 adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next.

0: ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
13: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
11: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
14: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
16: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi

0: sevgili dinleyenler. Tempoyu hiç düşürmüyoruz. Devam. Ama şimdi kabul edelim, bu sıcakta, bu trafikte de tempoyu yüksek tutmak için ekstra bir enerji de lazım. Değil mi Adem?
1: Her zaman lazım, evet.
0: Bir ferahlık şart.
1: Tabii ki.
0: Benim tavsiyem, benim formülüm belli. Sarıyer kola. Açıyorsun o asitli buz gibi serinliği. Bir açış sesi yap bakayım. Hüseyin, Sarıyer kola açış sesi yap.
2: Bir dakika.
0: Açış sesi yap. Bravo. Adem bir daha aç. Zaten bu sesle ortamın modu değişiyor bir anda. Müziğin ritmini bana, Sarıyer kolanın serinliğini Sarıyer kolaya bırakıyorsunuz. İkisi yan yana gelince güzel oluyor. Bize bizden bir tat lazım diyenler, akşam arkadaş ortamını toplayanlar, Sarıyer kolaları önden dolaba atın, gerisini dert etmeyin. Ölürüm elinde. Ferahlama işi Sarıyer kolada, temin etme işi sizde, radyo işi bizde. Ritmi arttırıyoruz. Sıradaki parçada Sarıyer kola ferahlığına gelsin. Hadi bakayım. Aleyna Tilki, Ayrı Gitme. Ya bir şarkı vardı şimdi, adı bana onu hatırlattı. Yar ayrı gayrın mı var?
1: Serdar Ortaç.
0: O muydu?
1: Evet.
2: Evet.
1: Bir de şey vardı.
0: Ne?
1: Yar diye diye diye.
0: Yar diye diye.
1: Evet, o da güzeldi.
0: Evimizde mevlüt okutuyoruz. Çok sevdiğim bir arkadaşımın 5 yaşında bir kızı vardı. Mevlüt okuyan hoca teyzenin karşısına geçip kıvırarak "Teyze, şimdi de Nurcan'ımı söyler misin?" dedi. Hepimiz elimizde olmadan kahkaha attık demiş efendim. Çocuktur yani, yapacak bir şey yok. Evet. Çocuktur yani. Yine serin serin yerleşti reklam demiş efendim. Öyle, ben dilim çok hafiftir. Hiç yani. Komşu çocuğunu kızımla oynasın diye bize göndermişti. İlk gelişinde tavlayı kırdı. Çocuğumu suçladı. İkinci gelişinde salonun kapısını kırmıştı. Yine kızımı suçlamıştı. Üçüncü gelişinde kızımın bir ay uğraşıp yaptığı Lego'yu bozmuştu. Ben yapmadım demişti. Zararın neresinden dönerse kârdır deyip aileyle iletişimi tamamen kestik. Yaramaz çocuk da hiç çekilmez vallahi ya.
1: Hiç.
0: Hiç. Kuzenimin evindeydik. Evleri tek katlıydı. Oyun için kuzenim bizi odaya kilitledi. Birisi gitti ön taraftan ayakkabılarımızı aldı. Camdan çıkıp kapının önüne geldik. Kuzenimin annemlerin yemek getirmesini bekliyorduk. Bizi görünce şu anlamadım ben. Geçtik. Misafirlikte yaramaz yapan kuzenimi ellerinden ve ayaklarından kapının arkasına asmışlardı. Kapıyı ittirince fark ettim. Babamın eniştesinin evine gidiyoruz. Evdeki cam vitrinde açıp bir tane fincanı alıp kırıyorum. Eniştenin tek kahve içtiği fincanmış. Akşam eve gelince kızları korka korka "Bana fincan kırıldı" demişler. Birden

0: Şiddetlenip soruyor kim kırdı diye. Ahmet deyince hiçbir şey dememiş. Ya bu hikayeler size çok enteresan geliyor olabilir de. Hani yani bazı şeyler vardır yani ortamda anlatırsın mı? Anlatınca komik olmadı tabii filan. Yani böyle bunun gibi oluyor bazıları. Kardeşim ev sahibinin oğluyla zemin kattaki kiracının koliyle alıp balkona koyduğu meyve sularını alıp içebildikleri kadar içmişler. İçemediklerinde daha çok meyve versin diye meyve ağaçlarının dibine dökmüşler. Ortaya çıkınca babamın ev sahibi tüm meyve sularının parasını ödemişti. Ben şunu biliyorum. Cep telefonları yeni yeni çıkıyor. Hani yeni yeni çıkıyor daha cep telefonları. Hani böyle gerçekten 10 bin kişide bir kişi de var mesela. 10 binde biz.
1: Bayağı lüks.
0: Evet. Yani işte banka genel müdürlerinde falan var yani böyle. İşte operatörün kendi sahibinde var. Düşün bir tek ona fatura gidiyor mesela yani. Ki operatör senin ama bir tek ona gidiyor falan. O kadar lüks. Mahallede bir bahçe katı var. Burası taşınmış. Tamam mı? Telefonu bırakmışlar. Bahçe katı. Kapı pencere de açık. Mahallede Japonya'daki sevgilisini bile oradan arayan vardı. Sonra o fatura ne oldu, kime gitti, nedir, ne değildir hiç zerre bilmiyorum yani.

Bizim eve gelen misafir çocukları yaramazlık yaptığı zaman odaya çekip aduket atıyorum. Ağladı mı düştü bahanesi uydurup çocuğun yaramazlık yapmasını engelliyorum. Ayağa kalktı mı hareketi uzaktan gösteriyorum. Direkt yere gerine oturuyor demiş efendim.

0: Misafir çocuğu bendim ama misafir değildim. Amcam bir gün geldiğinde babaannemin kömür kovasını balkona çekmek için aşağı salladığı ipe beni ayağımdan bağladı. Bakkala gitti, dönene kadar ters şekilde öylece bekledim. Ya ne çocukluklar. Aa, İstanbul yol durumu.
1: Tahmin.
0: Evet. Çift sayılar sizde, tek sayılar bende. Evet. Söyleyin kardeşim.
1: Ben diyorum ki İstanbul'da trafik durumu şu anda %70'tir.
0: Hüsü?
1: 74.
0: 74. Bayburt.
1: 69.
0: Evet.
1: Açıyorum. %72.
0: 72.
1: Evet.
0: Bravo. Anlat trafiği.
1: Anlatıyorum.
0: Anlat.
1: Dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %72 civarında. Köprülere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu açık durumda.
0: Tamam.
1: Ama bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok fena durumda şu anda. Her iki yönde de aşırı yoğun ve bazı noktalar durma seviyesinde.
0: Evet.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda yoğunluk söz konusu.
0: Evet.
1: Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda şu anda.
0: Anladım kardeşim.
1: Ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ikinci köprü çok fena.
0: Oralar fena.
1: Evet, bilginiz öyle olsun.
0: İyi peki, olsun bakalım. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bize yazın. Ticari İşbirliği diye mesaj geldi, okuyayım mı?
1: Ne yazmışlar?
0: Merhaba, içeriklerinizi çok beğeniyoruz. Sizi yakından takip ediyoruz. Falan filan pazarlama ekibinden bir temsilciyim. Yeni piyasaya sürdüğümüz mobil uygulamamızın tanıtımını yapıyoruz ve sizinle ücretli bir ortaklık kurmayı düşünüyoruz. Adem, tam senin işler.
1: Yazsınlar bana.
0: Sizinle çalışmanın kanalınıza önemli bir gelir getireceğini ve hayranlarınızın sevgisini ve desteğini kazanacağına inanıyoruz. Ha, uygulamayı paylaşınca demek ki ay aşkım arttı Serdar'a, ne güzel uygulamayı paylaşmış falan diyecekler galiba. Galiba öyle değil mi?
1: Yani.
0: Hemen yaz. Postbaşı 150 bin artı KDV. Hemen.
1: Evet. 150 az dedim.
0: Efendim?
1: 150 az dedim.
0: O gerçek fiyatı dinleyiciler bilmesin diye söylüyorum.
1: Öyle mi?
0: Bu projeyle ilgileniyorsanız detayları görüşmek ve fiyat teklifinizi göndermek için lütfen bize bla bla bla bla bla falan filan. Durduk yere. Abi, bunu niye okudum biliyor musun?
1: Niye?
0: Gönderen kim?
1: Kim?
0: Taylor Hurston.
1: Ha, yabancı.
0: Ya.
1: Evet.
0: İşte ondan sonra ay Serdar Bey, banka hesabımda bir şeyler oldu falan. Benim bankam
2: iş bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında.

0: 30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'le.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Menteşe kapağının teki kırık bir laptopum vardı. Kapağını sürekli açık tutuyordum. Bilgisayarı oturma odasında unutmuşum. Bir gün eve bir geldim. Misafir çocuk bilgisayarın orasını burasını karıştırıyor. Ekran kapağını kapatsa bilgisayar pert olacak. Çocuğun annesi amma kıymetli malınız varmış demesin diye bir şey söyleyemiyorum. Ölüp ölüp dirildim. Neyse ki çocuk sonunda bilgisayarı azat etti.
1: Misafir çocuğu ya.
0: Misafir çocuğu abi. Hayranım ya. 18 yaşındayım. Kendimi bildim bileli amcam bizim eve gelir. Ne varsa yer bitirirdi. Halterle uğraşıyordu. Amcam o zamanlar bekar. Annem de huzur oluyordu. Bir gün yine geldiğinde anatomi atlası. Bunu ben nasıl okuyayım hocam? Doktor Bey galiba değil mi? Doktor Metin Bey. Bunu nasıl okuyayım hocam ben? Yani toplum olarak bu mesajı şeyiz biz. Yani hazır değiliz şu an. Toplum olarak yani. Gelen çocuk ayakkabısıyla küveti kırmıştı. Ayakkabıyla küvet kırmak.
1: Oo bayağı.
0: O nasıl oluyor
1: çocuk
0: ki?
1: Çocuk onu nasıl yaptı?
0: Ne ayak varmış çocukta?
1: Fena.

Abi çocukluğumda bize gelen misafir çocuklarına çok yaramazlık yaptıkları için bilgisayar oynayamıyordum. Ben de bunlara bir tane oyun söylüyordum. Gelin sizi dürüm yapacağım diyordum. Battaniyeye bunları komple sarıp şimdi siz dürümsünüz. Yarım saat sonra pişeceksiniz ama asla kıpırdamamanız gerekiyor diyordum. Çocuklar orada bekliyordu demiş efendim. Bizimkiler beklemez canım, sen kandırabilmişsin ya. Bizde yok. İyi yayınlar. Avrasya Tüneli'nden geçtik. Anons yapan kadın hiç susmadı. 4 dakikadır programı dinleyemiyoruz. Benim mesaj okundu mu? Okundu. Okundu. Kız kardeşlerim kırar dökerdi, dayağı ben yerdim. Ne dayaklar yedim öyle. Fatih Sultan Mehmet'ten bildiriyorum, yol yok. Öyle bir trafik.

0: Sen misafirlikte yaramazlık yapıyor muydun Adam?
1: Ben misafirlikte yüzsüzlük yapıyordum.
0: Nasıl yüzsüzlük?
1: Ya mesela evde diyelim meyve yok ama ben daha meyve yemedik diyordum.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Hüseyin sen?
2: Abi ya.

0: Yakın akrabaysa yani çok iyi yaramazlık yaparım ama misafir böyle birinin arkadaşı, komşu falansa hiç otururum uslu uslu.
1: Ne yapıyordun mesela çok iyi yaramazlık dediğin?
0: Abi bir şey yapıp birinin üzerine atarım. Korkuturum.
2: İftiracı.
0: İftira, korku, her şey var. Kilitleme.
1: Kilitleme mi?
0: Tabii.
2: Hüseyin çok enteresanmış.
1: Kimi nereye kilitliyordun oğlum?
0: Birilerini tuvalet olur, banyo olur. Bulduğumuz yere kilitleyip giderdik.
1: Bizim çocuklar kızıldericilik oynuyorlar. Onlardan 2 yaş ufak falan bir çocuğu ağaca bağlıyorlar. Sonra öyle bağlıyorlar gidiyorlar.
2: Bırakıyorlar.
1: Yani evet hani bağlıyorlar gidiyorlar öyle. Sonra çocuğun annesi tabii kapı kapı gezip şikayet ediyor. Allah'tan o gün ben yoktum yani.
2: Beni de elektrik direğine bağlamışlardı.
1: Sen hak etmişsindir.
0: Benim bir orta yani aynı yaşta bir kuzenim vardı. Babam şey derdi. Sende bir akıl var, sende de bir akıl var. İkiniz bir araya gelince yarım akıllı oluyorsunuz derdi. Tamamen öyle bir çocukluğum vardı benim.
1: Güldürdün beni. Aa bitmiş yayın.
2: Yayın bitti.
1: Evet sevgili dinleyenler mevzu biter biz gider. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim her yerde. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası aklınıza neresi geliyorsa. Bunu Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Adem Kılıçalan. Diğer bu da alt tere neydi?
0: Hüseyin Koyuncu.
1: Evet alt tere Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak tüm sosyal mecralarda bulunabilir karşınızda. Alemfm.com. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi yayınlar diliyorum. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Reklam.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
9: iyi gelecek. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş
10: suyu? Telefon deyince vatan.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408. tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
12: Güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
14: Her ev güzel İstikbal'le.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
16: HDI Sigorta.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
18: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Edin Visca 11 yıl formasını giydiği Başakşehir'e imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de K grubunda Portekiz'de Özbekistan karşı karşıya gelecek. Saat 23'de ise L grubunda İngiltere-Gana maçı oynanacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit,
4: hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.518 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 47 kuruş, euro 52 lira 93 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Ekspertize,
5: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.790, yarım altın 20.445, çeyrek altın 10.244, gram altın ise 6.264 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 29, Ankara 31, İzmir 33, Antalya 35, Adana 34, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 37 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
2: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Karanlıkta orada bir gölge geziyor, ne oluyor diyorum ya. Sevgili dinleyiciler, olur mu olmaz mı bakacağız. 20'ye kadar buradayız. Saygılar. Burası Alem FM. Memleketin en alem radyosu. İddialıyız efendim. 32 yıldır bu işi yapıyoruz ya. Lütfen rica edeceğim. Bu 32 yılın 3'te 2'sinde de burada bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Efendim onu söyle. Şey 3'te 1'ini de özledim, yanlış oldu. Allah söyletti de. Gerçi o aradaki markaj değişmez. Şevacığım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir akşam olmasını diliyorum. Temenni ediyorum. Yayına girmeden önce bütün ritüellerimi yaptım. Ya ritüel trend bir kelime. Dua ettim o kadar. Her yayına gelmeden önce öyle bir şey. Allah beni mahcup etme dinleyicileri diye bir minik bir duam vardır. Hepinizin vardır böyle temennileri, duaları, ritüelleri. Söyle bir şey söyledim. Parmak kaldırıyor bu da burada.
1: Işıklar içerisinde olmuşsun zaten.
0: Ya arkamda bir Alem FM neon tabelası var. Çok da güzel görünüyor hakikaten.
1: Çok ışık gözüküyor.
0: Soldan böyle bir ışık geliyor. Işık üzmesi geliyor böyle.
1: Şu an yüzün kontrastlı gözüküyor.
0: Ama Selahattin'cim, sayın teknik müdür, bu kablolar burada olmuş mu Allah aşkına? Ne bu? Burada da flüt var. Çalmayayım şimdi, kim ağzını aldı en son bilmiyorum. Serdar çalmış olabilir. Neyse, flüt flüt açık da kalmasın. Çok güzel görünüyor hakikaten.
1: Ben de güzel gözüküyoruz. Fotoğrafını çekeyim mi?
0: Işıkla mı güzel geldi?
1: İşte onu diyorum.
0: Sarı bana hep yakışır, biliyor musun? Gerçi o turuncu ama.
1: Açmış seni.
0: Açtı açtı. Paylaşayım efendim şeyde, Instagram'da paylaşayım dur. Instagram'da şunu bir paylaşayım da şunu bir görün. Stüdyoya yeni bir ışıklı şeyimiz geldi. Tabelamız geldi. Yiyeceğim, çok tatlı. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakaların Fatih Yıldırım. Çok kötü çektim ya. Baksana ne biçim oldu.
1: Ben yayın arasında çekeceğim.
0: Evet, ışıkları kapatıp çekelim, öyle daha iyi olur. Ay, ilk... Pazardan alınmış gibi oldum. Berbat oldu valla. Efendim sizlere muazzam bir şov hazırladığımızı zannediyoruz. Bakalım öyle olacak mı? Açlıktan karnım ağrıyor diyenler var. Bayılmadan eve gidebilirim inşallah diyenler. Serdar abiye niye teşekkür etmiyorsun? Aranız mı bozuk? Burak yazık. Burak saçmalama evladım. Aramız gayet iyi, Allah'ımıza bir şükür. Serdar'ıma teşekkür ederiz, var olsun. Gelen geldim desin, ağır beddualar var. Senin kafaya yansıyınca parlıyor mu diyor. Şevacığım parlıyor mu?
1: Parlıyor.
0: Bir de cumartesi günü güzel yandığım için mis gibi şeyim, bronzum. Fatih Taşpınar, yemin ediyorum öyle. Yeni müşteri getirdim size. Yeğenim yanımda, stajı başladı. Artık sabah akşam arabada benimle gidip gelecek. Zehri verdim, ismi Zehra. Zehra yandın. Seni zorbalayacaklar yani. Orçun, seni bekliyorduk. Bütün radyocular aynı şeyleri yazıyorsunuz. Evet. Hadi hadi. Cem abi, seni bekliyorduk be vallahi. Kel buradayım, iyi hoş bulduk. Yayınlar, merhabalar. Beddua etme geldik. Beyaz, dur bakayım. Beyaz moda artık, bronz ten moda değil diyor efendim. Öyle mi Şevacığım?
1: Vallahi bence hep bronz moda. Böyle diyorlar iyidir. Diyorlar. Beyaz tenlileri bırakıp esmerlere gidiyorlar mı?
0: Gelen geldim. Bu şarkıyı nereden bulabilirim? Valla bende var. Mail adresini yaz. Uygun fiyata göndeririz. Yayın gitti. Nerede? Şimdi mevzu verelim bu akşam mevzusunu. Uygulamada yayın yok. Aa, Allah Allah ya. Nasıl yok ya? Dur bakayım. Şimdi ben böyle mesajlarda ne yapıyorum canlı yayında? Telefonumdan kendi uygulamamı açıyorum. Open diyorum. Sonra buradan play tuşuna basıyorum. Kendi sesimi duyuyorum ve ondan sonra bakıyorum. Yayın gitti. Nerede? Şimdi mevzu verelim bu akşam. Ay, kendi sesimi duyacağım. İnsanlarda var mı böyle bir algı? Evet. Ay, kendi sesimi kalktırıyor ya. Gelen yerlerim ağrıyor. Gelen geldim. Bu şarkı güzelmiş. Evet. Nette yayın gitti. Arkadaşlar
1: bende de bakayım mı?
0: Allah Allah. Uygulamada yayın yok yazıyor birçok dinleyicimiz ama geldi. Heh, tamam. Takılıyor. Evet. Dur o zaman şöyle bir dakika. Şöyle yapalım. Efendim. Canlı yayında teknik şey yapıyoruz ya. Vallahi billahi ya. Evet, Selahattin'cim bizi dinliyor galiba. Tamam, top bende demiş efendim. Şunu kapatalım, bunu da kapatalım. Şimdi bu akşam mevzusunu verelim. Bu akşam şunu konuşuruz sevgili dinleyiciler. Çok bence eğleneceğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Mevzumuz şu. mevzuyu unuttum desem yeri midir? Yok yok, şaka yapıyorum. Nokta nokta nokta olunca vakit geçmek bilmiyor. Mevzu bu. Şimdi o kadar çok geniş yelpazesi var ki konunun.
1: Evet.
0: Dilediğiniz yerden katılabilirsiniz efendim. Nokta nokta nokta olunca vakit geçmek bilmiyor. İşte en çok geleceklerden bir tanesi açsam. Yemek hazırlanıyorsa. Ramazan ayında bunu çok iyi biliriz mesela. Son yarım saat. Son 10 dakika. Ayılık, son 5 dakika geçmez. Geçmez. Nokta nokta nokta olunca vakit geçmek bilmiyor. Tuttuğun takım önde. Son dakikalar kötü oynuyor.

0: Ve uzatma dakikasının bitmesini beklerken mesela geçmez. Cehennem azabı olur. Var mı cevabım bir tane? Vakit geçmek bilmiyor.
1: Annem seninle akşam bir şey konuşacağım dedi ya.
0: Allah.
1: Kafada kuruyorum gidene kadar.
0: Evlilerde de erkekler için var. Bu karınız akşam bir şey konuşabilir miyiz? Alo müsait misin bir şey konuşacağım. Eyvay o aradaki 4 saniye o geçmez abi.
1: Sana bir şey sorabilir miyim?
0: Bir şey soracağım ama müsait misin bilmiyorum. Of. Ya bir konuda yardımcı olmanı isteyeceğim falan gibi. Müşteriden dekont beklerken vakit geçmek bilmiyor. Mesai bitiminin bir saat kala vakit geçmek bilmiyor. Efendim dur bakayım. Ertesi sabah memlekete Kahramanmaraş'a gideceksen vakit geçmez. Memleket hasreti çeken dinleyicilerimiz. Geçmez memleket hasreti öyle dedi. Ayşe Polat Yıkıcı, çocuklar hasta olduğu zaman vakit geçmek bilmiyor diyor.
1: Aa, anne.
0: Ama çocuklar hasta olunca güzel değil mi ya? Uyuyorlar işte ne güzel. Arıza böyle çıkaran bakayım. Yok, bir şey çıkaran yok. Mis gibi yat gitsin ya. Adana'da gök gürültülü yağmur var diyor efendim. Bu yüzden uygulamada yayın yok. Onunla ilgili olduğunu zannetmiyorum efendim. Sevmediğim işi yaparken vakit geçmek bilmiyor. Okulda sınav gözetmeni sen ne zaman geçmez? Ya ben hep çocukluğumdan beri girdiğim sınavlarda hep bunu düşünüyorum. Hocaların canı sıkılmıyor mu? Zaten eller arkada. İşte ortaokulda, lisede, işte üniversitede de böyle hocaları görürdük yani gözetmenleri. Elleri arkada yürürlerdi. Normalde bize bakmaları lazım ya kopya çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz diye. Böyle yere bakarlardı. Böyle borçlularımı düşünüyorlar, dertlerimi düşünüyor, neyi düşünüyorlarsa... Böyle vaktin geçmediğini düşünürdüm her seferinde ve sorardım hocam sıkılmıyor musunuz diye. Hayvan gibi sıkılıyoruz derlerdi. Haklılar. Hiçbir şey yapmamak dünyanın en zor işi. Yoldayım her yer EDS geçmiyor diyor. Yol bitmiyor diyor yol. Evet bitmez. Salı günü ödeme için aradığın müşteri cuma günü ödeyeceğim diyor ya. Allah'ım sanki 4 yıl demiş. Güzel konu anlaşılmış efendim. Nokta nokta nokta olunca konu şey vakit geçmiyor. Ne olunca vakit geçmiyor? Yazasınız. 536 901 8902.

0: olsaydık. Tabii tabii doğru. Su da bastı burayı, Allah kahretsin.
1: Efendim ne olunca vakit geçmiyor. Arabayı servise bırakıyorum ya. Usta masrafın ne kadar olduğunu haber vereceğim diyor ya. Geçmiyor. Bir ustaya iyi davranma halleri. Bir gadasını alırım ustam durumları falan. Hanım alışveriş merkezinde bir dükkana girdiği zaman vakit geçmiyor diyor. Bana da geldi ama ben yer miyim diyor bu numaraları. Anadolu çocuğu yer mi diyor. Recep. Arabayı muayeneye teslim ettikten sonra muayene bitene kadar asla vakit geçmiyor. En son araba muayenemde vakit ilerledi. Önümüzde bir sürü araba var. Panik oldum. Ulan bizi almayacaklar mı acaba? Normalde muayene zamanı 15.30. Saat oldu 17. 17 çeyrek. Eyvah dedim, yandık herhalde, almayacaklar. Antalya'da yola çıkacağız tabii bu arada. İstanbul'da yer yoktu. Ta Kocaeli Gölcü'ye gittik. Çünkü yola çıkacağız ya. Ulan nasıl olur nasıl olur. Sonra sağ olsun teşekkürler ChatGPT. Dedi ki siz numara ve ödeme yaptıysanız dedi. Numara aldıysanız, ödeme yaptıysanız. Size bakmadan oradan göndermezler deyince bir rahatlama gelmişti. Ama dediği gibi yani arabanın son modelde olsa, kendi arabam için söylüyorum. insan bir panik oluyor, acaba geçmez mi diye. Buldukları kusurlar da böyle muayenede biliyorsun. Yani hiç kusursuz geçen arabayı hatırlamıyorum. Sol uzunlar 0-2 derece yamuk. Zıkkımın peki yani 0-2 derece ben hafif kusur falan. Ya da işte diyor ki bilmem neresinde stop lambalarının bir tanesi %2 derecesinde sönük. %2 kim de sanacak Allah aşkına ya. Ben kusursuz geçerim, ben denk gelmedim. Belki aranızda kusursuz geçen vardır efendim. Bilmiyorum nasıl oluyor kusursuz geçmek.
2: Hiç yaptırmadım.
1: Hiç muayeneye gitmedin mi?
2: Hiç gitmedim.
1: İnşallah bir gün gidersin. Çok eğlenceli gerçekten. O arada bekleme süresi var. Bir 20-25 dakika arabanın böyle bakıyor olacak. Frenlerine bakıyor, ışıklarına bakıyor, bilmem ne filan. Orada vakit geçmiyor. Bir şeyler sürüncemede kalınca, netleşmeyince diyor. Benim için asla zaman geçmiyor diyor. Olumlu ya da olumsuz, netleşene kadar 9 doğuruyorum diyor.
2: Kadar katılıyorum ki.
1: Değil mi? Ben de katılıyorum. Çok sıkışmışsam, tuvalette biri varsa. O çok geldi bu. Duruşma beklerken her 10 dakika bir saate denk geliyor diyor. Avukat Onur Kranş'a yazmış efendim. Her 10 dakika bir saatte denk geliyor dedi. O geçmiyor
2: vakit ama. Hissiyat gibi
1: bence. Hissiyat olarak. Dur bakayım. Enver yazmış. Bak bugün geçtik diyor. Kusursuz geçtik diyor. Vay.
2: Çok zor bir şey bu.
1: Valla ben denk gelmedim. Kusursuz geçmiş. Helal olsun ya. Bravo. Neyle girdin be? Bisikletle mi girdin muayeneye? Antrenmanda son 15 dakika 20 tane 50 metre serbest yapınca zaman geçmiyor. Asra yazmış efendim. Doğumhane kapısı, he? Bu gelecekti abi, bunu bekliyorduk ya. Burak, doğumhane kapısında geçmiyor diyor. Aa yok, öyle demiyor ki. Ulan böyle bir uydurma yok ya. Ya bu var ya, Alem Efendim tarihine geçsin ya. Bak mesaja bak. Doğumhane kapısında bekler gibi bekliyoruz araç muayenesinde demiş. Ben ne uydurdum? Ben de doğumhane kapısında vakit geçmiyoruz.
2: Biz diyeceksin. Yine duygusal bir şeye çektik konuyu.
1: Evet. Tüme gelim yaptım.
2: Yaptım.
1: Vallahi billahi ya. Dur bakayım. M-U-S-T-Y diye bir dinleyici bir şey yazmış ama böyle çok ne yazdığını da anlamadım. Ne dediğini de anlamadım. Ne tavrını da anlamadım. Üslubunu da anlamadım. Evet. Dur bakayım. Üst mesajlarına bakıyorum da ne yazmış diye. Oho, ağır psikolojisi bozuk. Evet. Fakat burada tedavi olamaz yani. Evet. Senin beğendiğin müziklerin içinden geçeyim falan. Böyle.
2: Okuyorum hepsini.
1: Ağır, kaba. Dur bakayım. Senin kadar kibirli bir insan görmedim. Oğlum niye dinliyorsun o zaman? 25 Mayıs'ta yazmış bunları bak. Daha aşağı iniyorum. Takılmayacak adam değilsin falan, kendini beğenmiş. Oo, küfür de var arada bu arada. Evet. Oo.
2: Arada bak, selamlar da var.
1: Karadadan selamlar. Bak sonra bir şey olmuş. Evet. Üsttekileri alkollü yazmış. Küfür müfür var arada. Musti diye biri +14 383 diye numarası devam ediyor. Evet. Of. Vallahi ben mesajlarınızı hukuk departmanına ileteceğim bu mesajlarınızı ama Siz tabii yurt dışında olduğunuz için herhalde bu kadar rahat yazıyorsunuz. Ülkeye girişte bekleriz efendim sizleri. Twitter'da da böyle bir kitle var mesela. Yapıştırıyor. Ona küfür ediyor, buna küfür ediyor. Her türlü şey yazıyor. Bir bakıyorsun şeyin hesabın bulunduğu ülke var ya, öyle bir özelliği evet. var. Bir bakıyorsun Londra. Oğlum madem sevmiyorsun niye dinliyorsun o zaman ya? Üf, şuraya bak.
2: İnsan bu kadar tahammül etmemeli ya sevmediği evet. bir şeye.
1: İlginç yani. Serdar'ı da sevmiyor bu arada. Serdar'ı zaten dinlemekten vazgeçtim. Umut Bezgin için açıyor. Ha, Allah'tan Umut'u seviyor. Bana dangalak falan demiş. Bak arada böyle ya, vallahi bak. Bunların hepsinin fotoğrafını çekiyorum. Hukuk departmanına iletiyorum. Lütfen bizi bir daha dinleme. Sana uygun radyo programları var. Ülkemizde de var, dünyada da var. Sevgili dinleyiciler, bu böyle bir iş işte. Yani siz sadece buraya güzel mesajlar geldiğini zannediyorsunuz. Buraya neler neler yazılıyor. Böyle çelikten bir sinir sisteminizin olması lazım. İlginçmiş. Peki, eyvallah. Kısa bir ara, aradan sonra devam. Mevzuyu bir daha vereyim. Nokta nokta nokta olunca vakit geçmiyor. Ne olunca vakit geçmiyor? 536-901-8902.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı,

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: Bilimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
4: Pronto Tur.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.
6: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

vakit geçmiyor. Bugün avukatlar dadandı programa ya. Bak bir avukat daha. Avukat Tuğçe. İnsan acelesi olunca kırmızı ışıkta beklerken vakit geçmiyor. Bir üstünde avukat Osman. Soyadlarını vermeyeyim şimdi. Avukatların biliyorsun reklam yapması yasak. Osman da diyor ki çocuğunun sınav olduğunda sana vakit geçmiyor. Halbuki keyfine bak, biz de geçtik o yollardan demiş.

0: noterde işte onaylanıyor, geçiyor filan. Şimdi o sistemi tam adını hatırlamıyorum da en son araç satışımda, alışımda daha doğrusu böyle olduğunu öğrendim. Öyleymiş. Mağazada beklemek. O zaman bir avukat daha geldi size demiş efendim. Avukat İlhami. Avukatların bütün hepsinin WhatsApp'ında öyle yazıyor biliyor musun?
1: Evet, AV.
0: AV nokta. Doktorlarda da öyle mesela. DR nokta, nokta diye. Şimdi burada bu kullandığımız sistemi, WhatsApp sistemi, normal sizin QR kod okutup işte WhatsApp açtığınız bir sistem değil bu. Bu da işte bizim dijitalin yazılım ekibinin yaptığı bir arayüz. Burada siz WhatsApp'a kendi isminizi nasıl kaydettiyseniz öyle çıkıyor gibi efendim. O da olarak AV nokta İlhami soyadı da yazıyor tabii. Onun haricinde işte nerede vesaire, işte TC kimlik numarası hepsi var. Onu söyledim yani. Musti sana diyorum. Haberin olsun. Açık artırıma giderken kırmızı lambaların olması. Artırımda en yüksek teklif benden olup da bitmesi. Aynı anda tuvalet ihtiyacı olması. Oktay Bey yazmış. Yüksek teklif benden olup da bitmesi. Kazanıp da arkadaştan borç para isteyip hesaba gelmesi. Bunların hepsini bir günde yaşayıp biyolojik yaşamın tersine dönmesini sağlamak. Evet, vakit geçmiyor diyor böyle olunca diyor. Efendim, 2 yaşında kızım var diyor. Uyuyunca vakit geçmiyor demiş Emre Bey yazmış efendim.
1: Ya işte babalık, annelik.
0: Senin anne olma zamanın gelmiş. Ne zaman çocuklarla ilgili bir şey okusam ya falan yapıyor. Dur bakayım. Akşam dışarı çıkmak için eşimden izin isterken vakit geçmiyor. Evlendiğinde böyle bir eşin olsun ister misin? Sen de izin alsın falan.
1: Hayır, hiç istemem.
0: Ama dürüst haber olun versin falan gibi bir şey.
1: Ya haberleşelim, birbirimizden haberimiz olsun. Ama izin istemesin, ben de istemeyeyim.
0: Niye? He, sen kendini düşünüyorsun.
1: Tabii ki.
0: Çakal. Kendini düşünüyor.
1: İstemem, aciz gibi geliyor. Yani bunu yapanlara tabii saygı duyuyorum ama böyle hani izin biraz böyle boyun bükmek gibi ya.
0: E tamam, adam geldi aşkım, çıkabilir miyim dedi mesela.
1: E çıkıyorum canım dese.
0: Ben çıkıyorum.
1: Heh, daha
0: çünkü
1: tatlı.
0: Sen de kendine böyle bir özgürlük istediğin için mi yapıyorsun yoksa?
1: Tabii.
0: Yani ondan dolayı.
1: Tabii ki.
0: Fatih Bey, Manisa'dan selamlar. 8 yaşında kızım ve 9 yaşındaki oğlum satranç oyuncusu, turnuvaya gittiklerinde vakit hiç geçmiyor diyor. Biz de buradan okuyalım. Manisa'dan isimlerini yazaydın keşke, isimleri yok. Öferiz yanaklarından. Çocukları sınavda beklerken vakit geçmiyor. Hakikaten bu çok geldi ya. Vallahi. Dur bakayım. Frekans değişti ve haberim yoksa kusura bakmayın, iyi çalışmalar. Neyi? Bugün herkes bir gergin evet ya. Bekir Kanlısu yazmış efendim. Efendim. Dur bakayım, şu Bekir'in mesajını biz yine de bir garantiye alalım. Teknik ekibe şey göndersin. Şevval göndersin. Biz de buradan bildirmiş olalım efendim. Askerde nöbetteyken. He pardon. Bir askerde nöbetteyken bir de hanımdan fırça yerken vakit geçmiyor diyor.
1: Halı incelemesi.
0: Meşhur. Tatilden dönerken de yol bitmek bilmez, vakit de geçmez, biliyorsunuz değil mi diyor. Ya bana tatilden dönmek çok güzel geliyor ya, bilmiyorum.
1: Nasıl ya?
0: Tatilden dönüp eve gelmek değil, o yoldan bahsediyorum. Yani o Araf dönemi var. Yani ne tatildeyim ne işe başladım dönemi.
1: Peki tatilden tatili olsa o?
0: Tatilden tatili bu seneyi deneyeceğiz bakalım.
1: Tadından yenmez.
0: İlk defa hayatımızda böyle bir şey deneyeceğiz. Yani ben bekar kızken de denemedim. Bu sene inşallah Temmuz'un ortalarına doğru bunu deneyeceğiz. Yani iki gün bir yerde, kamp tatili. Bakalım nasıl olacak, çok merak ediyorum. Ama tabii böyle haldır haldır, küldür bir yere gidelim, o koşturalım. Hemen çadırı kur, çadırı topla, yemek yedir. Öyle bir şey değil de daha fresh, daha rahat, daha cool.
1: Hani hiçbir yere ait olmamak ve yolda olmak isti.
0: Evet, yani bu boş beleş parası olmadığı için hava atan fenomenler var ya. Yani mesela parası yok ama hayatını öyle pazarlıyor. Yani yani biz karavanda takılıyoruz. Çadır, yani yaklaşık 6 yıldır çadırdayız. İnanılmaz rahat, süper, çok eğlenceli. Oğlum paranız yok biliyoruz. Yemeyin bizi yani. Bir de kendini öyle şey yapıyorlar biliyorsun, pazarlıyorlar. Öyle gösteriyorlar.
1: Doğayla iç içe.
0: Doğayla iç içeyim ben yani. İnanılmaz bir hayat.
1: Eski otobüsü karavan yaptık, ev yaptık.
0: Yani o da bir para bu arada ya. Yalnız yani öyle kolay bir şey de değil. Son parayı ona harcamış belli yani. Hanım alışverişe başlayınca vakit geçmiyor. Efendim, tatil nasıl bir şey bize bir anlatın demiş. Vallahi ben...

0: Çok çıkasım yok da yani bizim İK zorla çıkartıyorum. Ben vallahi hiç tatil seven bir kimse değilim. Hiç sevmem tatili yani.
1: Evcimen misin?
0: Evcimenim, tatil sevmem. Evde oturayım, dışarı çıkmayayım. Evde kuruyayım. Polis gelsin beni evde bulsun yani. Öyle bir ev sevdası. Vallahi billahi. Evet. Bizim Burak mı geldi Sakarya'dan Burak? Evet. Ya Burak acayip bir dinleyici. Bizim çok eski bir dinleyicimiz Burak. Çok da daimidir. Böyle her şeyde kafasını çıkartan bazı dinleyicilerimiz var. Atıyorum birine bir yardım toplanacak. Hop ben buradayım. İşte bir şey oldu söyledik. Hemen araştırıp yazan. İşte buradaki konuşmaların hepsini emojiyle cevap veren. Böyle bir kitlemiz var bizim. Onları tanıyor. Çok da kalabalık değiller. Yani böyle 15-20 dinleyici. Yıllardır. Yani o senin okuyup okumamana bakmaz ya. O tepkisini bir cevap verir bilmem ne yapar bir şey yapar. İşte Burak onlardan bir tanesi, orijinal deli manyağın teki yani. Delidir yani. Ya bunun bu bir ne bir dakika bir şey bahçeden bir şey bunlar toplamışlar. Kayınvalidesinin mi kayınpederinin mi ne hatırlamıyorum şimdi ne olduğunu da. Kalırsa çürür diye ta Sakarya'dan gelip verip döndü. Tam çılgın ya.
1: Hallederiz yani. Erkeği.
0: Hallederiz erkeği tam o yani. Halı saha maçımız var. 10 dakika erken gelmişiz. Adamların maçının bitmesini bekliyoruz. Ha bizden önceki. Sağ kenarında bekliyoruz. 10 dakika bitmiyor diyor. O Osman Öz Yılmaz. Osman 10 numara tespitte bulunmuş burada. Efendim kısa bir ara, aradan sonra devam. Ne olunca vakit geçmiyor? Reklamlardan sonra geliyorum.
2: Bu bir reklamdır.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yılda 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Aracınızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Tartar Nadir Artar. O 15 kişilik kemik kadroda ben mi var mıyım? Ben de var mıyım diyor. Nadir'cim sen dış kapının dış mandalısın. Asla yoksun o kadroda Nadir. Kullandığımız sistemde seni engelleyemiyoruz da. Mecburen okuyorsun. Nikah memurunun nikah masasında karşı tarafı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz sorusunu sorunca vakit geçmiyor diyor. Bir dönem sosyal medyada böyle şeyler, videolar vardı. Gelin ya da damat şaka yaptığı için memur masayı terk ediyordu. Bir dönem bunları izledik böyle. Birkaç video düştü önümüze. Şimdi böyle nikah törenlerinin videolarını görüyorum. Herkes çok ciddi. Asla şaka yapmıyorlar yani. Bir minnak bir şaka yapayım falan. Orada şaka yapacak bir kişi var. O da memur. Onu söylüyorum yani. Yok, başka da kimse değil. Yani ya evet ya hayır bitti. Öyle öyle şakalar mı? Hayır. He şaka evet evet. O hayır dediğin an biter konu bu arada yani. Hayır. Tabii. Şimdi bakıyorum öyle videoları izliyorum. Aşırı bir ciddiyet. Önemli bir konu çünkü. Abi resmi bir evrak lan o. Öyle şaka olur mu orada yani öyle?
1: Çok da... stresli bir iş ya.
0: Tabii benim nikahımda Umut Bezgin ağzımı kapattı bu arada. Videosu var evet. Ve aklı, hemen kafamı çevirdim ve evet diye bağırdım. Çünkü iptal edilebilir. Yani Allah'tan nikah memuru bir şey yapmadı yani. O videoyu da paylaşmıştım sosyal medya hesabımdan. Ağzımı tuttu. Tam böyle cevap vereceğim. Kafamı çektim hemen. Çünkü manyak ayağa kalkıp kafamı da tutabilir. Umut bu yapabilir yani. Sevmediğim sınıfta derse girince zaman duruyor diyor bir öğretmen. Adımı okumayın demiş. Peki efendim. Biz de çok şeydik adınıza zaten. Karım yazmış karım. Kendisi öğretmen oldu iş. Aşının etkisi geçmiş maşallah maşallah tü tü tü diyor. Evet evet tetanozum.
1: Kapanmış bile yara.
0: Kapanmaz. Ağrı var. Tetanozun ağrısını hissettim. Bugün hissettim. Oruç tutunca da vakit geçmiyor diyor. Bekliyorsun ki Allahu Ekber, Allahu Ekber desin, top patlasın. İstanbul için iftar vakti desin. Ama sahur öyle mi diyor? Ne ara kalktık, ne ara yedik? Hoca ne ara okudu? Ama iftar öyle değil diyor. Efendim, dur bakayım. Bence sabah İzzet'le görüşürken size de vakit geçmedi diyor. İzzet memnunsunu sabah dinleyicilerimiz biliyor. İzzet abiden özür dedik. Adama İzzet, İzzetçim, İzzetim, altın meşem dedik adam 50 yaşındaymış ya. Vallahi yayına bağladık sabah özür dedik adamdan. Ellerinden öperiz. Öğretmenim diyor. Okulun son günleri de zaman geçmiyor diyor. En sevdiğin ders?
1: Müzik.
0: Senin? Matematikti. Çok severim.
1: En nefret ettiğim ders ya.
0: Benim de öyle de. Öğretmenle ilgili bence bu. Öğretmeninizi seviyorsanız dersi seviyorsunuz.
1: 20 üstü notum yok. Matematikte. Ne üstü? 20 üstü notum yok. O kadar yani.
0: Şey, yalnız değilsin yani. Şu anda bizi dinleyen 1 milyar insanın da...
1: evet muhtemelen.
0: Muhtemelen öyle. Ama matematikle ilgili hep söylediğim bir şey var. Matematik platonik sevmiyor efendim. Yani onu da sizi sevmesi lazım. Diğer dersler gibi değil. Diğer derslerde çantaya at, ertesi gün okula git. Tamam oluyor da matematik özel ilgi istiyor abi.
1: Evet çok özel kaprisli alakası bir ders.
0: Çok acayip. Ve 2 gün aksat ben ne ilgilenmiyorum. Matematik öyle bir de. Evet ilgi ister. Sevdiğim biri ameliyata girmiş olursa ameliyattan çıkışına kadar da vakit geçmiyor diyor. Özhan Durgun ismini bir dinleyicimiz. Evet filmlerde görüyoruz. Filmlerde demişken şu şeye sarmıştık ya biz. Eşref neydi? Eşref Rüya. Kaçıncı bölümdeyiz? 7. bölüm mü 8. bölüm mü ne? Ya gerçekten yani bu kadar klişe, bu kadar yani abi ne kadar kötü bir diziymiş ya. Vallahi billahi ya nasıl bu kadar izlendi ben anlamıyorum. Ha bu arada hala izlemeye devam ediyoruz da. Ya o kadar mantık hatası şey diyeceksin ki izleme lan o zaman. İşte öyle olmuyor. Bak Musti dinlemeye devam etmiş. Abi karım izliyor ne yapayım? Mecbur ben de izliyorum. Ya yok yani.
1: Hiç mi sarmadı?
0: Ya sardı da şey sardı. Yakup Baba'nın oyunculuğu sardı. Yakup Baba'yı izlemeye çalışıyorum. Onun sahnelerine gelmeye çalışıyorum bir an önce. Çünkü gerçekten beyefendinin adını unuttum şimdi Yakup Baba rolünü oynayan oyuncu çok muazzam bir oyunculuk resitali var orada bence yani çok güzel oynuyor. Şey de öyle diğer ağa var İzzet ağaydı.
1: O da hakikaten çok iyi.
0: Çok oyunculuk dökülüyor yani oyunculuk onu seviyorum. Efendim dur bakayım sonunda herkes ölüyor boşuna izle. Oğlum niye spoiler veriyorsunuz ya?
1: Zaten öyle başlıyor dizi.
0: Evet dizi zaten öyle başlıyor. Evet. Dur bakayım. 20 üstü notunuz yoksa okulu nasıl bitirdiniz demiş efendim. Çok güzel bir
1: evet,
0: soru.
1: Evet, çok güzel bir soru.
0: Evet.
1: Tabii 20 biraz abartı oldu.
0: Bitiremedi efendim. İlkokul 4'te hala. Altta dersi var. Kızımız devam
1: diğer
0: ediyor.
1: Diğer derslerim iyiydi.
0: Evet. İyi günler. Yapılan güncellemeden sonra Alem FM mobil uygulamaları yayınlarınız açılmıyor. Acaba güncellemede mi sorun var? Arkadaşlar böyle sorunlar olabilir. Dijital ekibimiz ilgileniyor. İlginize teşekkür ederiz. Bazı sorunlar olabilir. Haklısınız, doğrusunuz. Beraber bu hastayı yatağından kaldırmaya çalışıyoruz. Düzelecek inşallah. Bir de aşırı yükleniyorsunuz abi. Yani baksam mı söylüyorum yani büyük sorunun büyük bir bölümü buradan kaynaklanıyor ama dijital ekip ilgileniyor şu anda çocuklar mesai yapıyorlar yani bu uygulamadaki problemi çözmeye çalışıyorlar. Düzelecektir. Birazcık sabra ihtiyacımız var. Bu konuda da sizde kredimiz olduğunu düşünüyoruz. Azıcık sabır. 1-2 güne yeni güncelleme gelir efendim. Evet. Ne olunca vakit geçmiyor efendim. Vakit geçmiyor. Efendim. O senin bahsettiğin geçen sezondu. Biz yeni başladık efendim.
1: 2 sezon mu Eşref Rüya?
0: Öyleymiş. Dişçide ağzın açık kanal tedavisi falan olurken diş hekimi sakın ağzını kapatma deyip tezgahta bir şeyler hazırlıyor ya. Vakit geçmiyor diyor orada diyor.
1: Bir de yutkunamıyorsun, tüküremiyorsun.
0: Zor bir an, çok zor,
1: çok zor bir şey.
0: Bir de diş hekimi eğer arkadaşınızsa bu daha zor oluyor. Ben burada önce de anlattım, yine anlatayım. Çok sevdiğim canım ciğerim sevgili Tolga. Tolga Şen. Çok severim kendisini. Yani bence dünyanın sayılı diş hekimlerinden biri. Bak bu kadar iddialı söylüyorum. Tolga Şen bayılırım. Tolga çok komik bir diş hekimi aynı zamanda. Abi ağzım açık hortumu sokmuş. Ağzımın içine bir şey sokmuş. Bana soru soruyor. Cevap vermediğim için de kızıyor. Bak ağzım açık bana diyor ki. Nasıl gidiyor program? Oğlum bir şey sorun cevap versene diyor. Ses çıkar mı diyor. Şey iğneyi saplayacağım diyor. Bir dakika diyor. Bana sonra bir daha soru soruyor. Maç ne olur diyor.
1: Bir de ağzını kapatma diyorlar ya soru sorup. Evet, ne yapacağım?
0: Bizim aslında diş hekimlerinden korktuğumuz bir tane konu var. Ya, dişin çekilmesi değil. Orada zaten hissetmiyoruz da. O iğne giriyor ya. Uyuşturmak evet. için. Şu an hepinizin içi böyle şey oldu. Hepinize iğne girdi şu anda. O yıldız böyle elektrik çarpması oluyor. Ay.
1: Evet.
0: Oldu şu an.
1: Ay. Bayağı girdi yani. Kemiğimde hissettim.
0: Ay. Bir de kemiğe de dokunur böyle. Onu ise.
1: Bir de domestos tadı. Ay.
0: Evet. Domestik bir ilişkimiz var. Yaşa. Çok doğru söyledin.
1: Onun tadı oluyor ya.
0: Siz reklama girince de vakit geçmiyor diyor. Şahan abim çok teşekkür ederim. Sporda da zaman geçmiyor demiş. Sporda zaman geçer ya.
1: Tabii ya.
0: Müziğini dinlersin. Aynaya
1: biraz
0: dönük.
1: Biraz tekno.
0: Biraz bir şeyler. Kameranı da koy kaydet mutlaka. Reels olarak paylaşırız.
1: Ayna fotosu.
0: Lazım. Kısa bir ara yeni saatte ne yapacağımızı biliyorsunuz. WhatsApp'tan ne yapacağınızı biliyorsunuz. WhatsApp'tan ne yapacağını bilenler onu yapsınlar. Dönüşte iki lafın belini kıralım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
6: seveceğim. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle ye. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Onvo OV013 X Plus 2000 watt elektrikli scooter 38.999 liraya, Oral-B IO Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: keyifle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
4: Saat 19. Bu bir reklamdır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Trabzonspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Edin Visca 11 yıl formasını giydiği Başakşehir'e imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de K grubunda Portekiz'de Özbekistan karşı karşıya gelecek. Saat 23'de ise L grubunda İngiltere-Gana maçı oynanacak.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika.
10: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Kayseri 29, Ankara 31, İzmir 33, Antalya 35, Adana 34, Trabzon ve Erzurum 24, Diyarbakır ise 37 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
11: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor. Ama

0: Kazım abi geldi. Kazım abi iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
0: Ya biri bana bir şey yazmış, çok hoşuma gitti de. Ona bakıyordum Kazım abi. Kellim peyniri yazmış bana. Bence çok orijinal bir şaka.
2: Harikaydı.
1: Bence de orijinal bir şey olmuş.
0: Kazım abi nasıl, her şey yolunda mı?
1: Vallahi güzel, iyi. Yolunda her şey. Yani çalışıyoruz.
0: Sesin de öyle geliyor zaten. Böyle ununu eylemiş, eleğini asmış.
1: Evet. Biraz öyle.
0: Emekli misiniz efendim?
1: Yok değilim, çalışıyorum da.
0: Emekli sesi var da o yüzden sizde böyle rahat.
1: Emekliliğime 13 sene var.
0: 13 mü?
1: Çok var daha, evet.
0: Adam mı öldürdün abi, 13 sene ne ya, çokmuş 13 sene.
1: Sigorta girişi geç oldu. 2006'dan olunca sigorta girişi, 60 yaşına kadar çalışmak zorundayız.
0: Yaş kaç şu an?
1: 47.
0: Allah, daha genç.
2: Ses 27.
0: Şey geliyor, çıtır geliyor ses. Güzel. Çıtır derken yani Kazım. Öyle değil yani. Kazım abi. Vakit geçmiyor abi. Ne için, ne yapınca vakit geçmiyor?
1: Valla ben kredi yurtlarda çalışıyorum. Dönem sonu nöbetlerde vakit geçmiyor. Öğrenci de kalmayınca yurtlarda.
0: Of be. Öğrenci olunca biraz değil mi? Muhabbet, sohbet belki biraz.
1: Tabii öğrenci olunca öğrencilerle de aramız genelde iyi oluyor. Geliyorlar, muhabbet, sohbet derken vakit bir şekilde geçiyor ama dönem sonlarında öğrenci de kalmayınca.
0: Yurttaki göreviniz ne abi?
1: Devlet, yani yurtta yönetim memuruyum.
0: Ha, memursunuz.
1: Normal memurum yani. Hmm,
0: değil mi? Güvenlik falan mısınız acaba orada? Çünkü şeyi çok merak ediyorum, mesela güvenlikte arası iyi olanlar sonra geç girebiliyor mu falan, onu çok merak ediyorum.
1: Yok, giriyorlar ya, biz dışarıda öğrenci bırakmıyoruz maalesef.
0: Değil mi? Gece 2'de geldi mesela, 2'de geldi, o kafada kalacak hali yok yani.
1: Tabii ki dışarıda bırakmıyoruz öğrencilerimizi. Alıyoruz ama tabii bunu alışkanlık haline getiren öğrencilerimize belli yaptırımları oluyor yani.
0: Dövüyor musunuz?
1: Yok, hayır.
0: Ben döverdim, ben olsam döverdim.
1: Soruşturma açıyoruz haklarını.
0: Dövmekten beter ediyoruz.
2: Dövse
0: daha iyi. Orada kapanır konu değil mi Kazım abi?
1: Onu da yani mümkün mertebe öyle yüksek cezalar vermemeye çalışıyoruz çocuklara.
0: İyi,
1: zaten çoğu kütüphaneden geldiğini söylüyor.
0: Yalanların daniskası. Ne kütüphanesi be? Yalan dolan, yok öyle bir şey.
1: Ya şimdi kapıda oturuyoruz biz genelde nöbetlerde. Soruyoruz bazen mesela, nereden geliyorsun? Abi kütüphaneden geliyorum diyor. İnanıyoruz biz de, ne yapalım.
0: İyi tamam peki deyip geçiyor. Bizim zamanımızda yurtlarda böyle işte içeriye tüp sokan, yemek yapan bir şeyler falan vardı. Var mı, devam ediyor mu onlar hala?
1: Var, olmaz mı? Tabii canım, tüp değil yani, air fryer sokan bile var.
0: Air fryer de sokmazsın be abi içeriye ya. Oğlum air fryer alacak paran varsa eve çık lan.
1: Biz de öyle diyoruz yani, biz de öyle diyoruz.
0: Köpük partisi yapılıyor mu? Bizde çünkü yapılmıştı, hatırlıyorum. Ben yurtta kalmadım. Ama kaçak yurda çok girdim.
1: İşte, ben kaldım öğrenciliğimde yaklaşık 2 seneye yakın kaldım. Biz de öyle şeyler sokuyorduk işte.
0: Evet, yani beni de çok kaçak sokmuşlar diyorum.
1: Ama şimdiki yani yurt şartları bizim zamanımıza göre çok daha iyi. Bizim zamanımızda odalarda priz dahi yoktu. Hani telefonlarımızı şarj edemiyorduk.
0: Tabii Cumhuriyet'in ilk yılları ama biraz şimdi, daha...
1: Ama şimdi odalarda buzdolapları işte internet,
0: daha konforlu
1: internet, her şey var yani. Biz ranzalarda kalıyorduk, şimdi bazalarda kalıyorlar falan. Çok, şartlar çok daha iyi yani.
0: Peki mesela parasını bastırdım işte su yatağında yatacağım falan, öyle bir şey oluyor mu mesela? Hani
1: yok,
0: kral dairesi.
1: Da,
0: bence olmalı ya, yurtlarda kral dairesi olmalı ya. Babamın durumu iyi, ben kral dairesinde kalıyorum kardeşim.
1: Yok, bütün yurtlarda ücretler standart aylık standart. Ücretler. Sadece yurdun belli şeyleri var, sınıflandırmaları var. Onlara göre değişiyor ama o da çok değil yani. 100 lira 50 lira oynuyor.
0: Sınıflandırma aylık her yerde var. Dünyanın sorunu sınıflandırma. Maalesef böyle bir...
1: Ya işte onlar da okula uzaklığı, yakınlığı,
0: tabii
1: işte yani. Odadaki kişi sayısına göre değişen
0: şey var mı mesela, manzara işte atıyorum deniz manzaralı, şehir manzaralı.
1: Aha, öyle yok öyle deniz manzaralı.
0: Yurt müdürünün manzaralı. Odasına yakın oda, uzak oda falan gibi. Şimdi en uzak tercih eder.
1: Yok maalesef, onlar yok.
0: Eyvallah. Kazım abi çok lezzetli bir insansınız gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Siz de
0: öyle. Ta Denizli'ye selam ederiz. İyi ki aramışsınız. Yanıcıklarınızdan öperiz efendim.
1: Teşekkürler ediyorum.
0: Akslerle oluyoruz çocuklar.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Hüseyin abi geldi bir de. Hüseyin Beyciğim, ya bayağıdır hanımlar bizi aramıyor. Ne oldu ya?
2: Evet ya, açmıyorlar telefonları.
0: Hanımlar ürkek misiniz? Korkuyor musunuz? Neden? Bak yine bir şey daha, Hüseyin abi geldi. Bir erkek daha. Hüseyin abi.
3: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
0: Merhabalar efendim. Hüseyin 7, doğru mu?
3: Evet
1: Evet, soyadım Seven olduğu için lakabım da o.
0: Adamı tanımadan adamın lakabını buldum ya. Hüseyin 7 mi diyorlar sana?
1: Evet, ilkokuldan beri, İngilizce dersinden beri, ilk dersten
0: abi
1: beri.
0: Vallahi bilmeden yaptım. Akraban bağlamışım zannedecekler. Hüseyin Seven.
1: Evet.
0: Kötü şaka aslında. Bunu ben niye yaptım ki ya? Neyse yapmış
2: Seven.
0: Oldum. Seven. Seven Hüseyin. 7 Hüseyin. Hüseyin 7. Hüseyin abi ne yapınca zaman geçmiyor?
1: Abi benim bir çocuğum var. Gece bazen uyurken nefes almıyor sanıyorum. O an zaman duruyor geçmiyor. Nefes alana kadar.
0: Nasıl peki? Kaşık mı tutuyorsun ağzına? Boynuna mı bakıyorsun? Nasıl?
1: Elini karnıma koyuyorum. İşte diğer elimi de ağzına yaklaştırıyorum. Nefesini istediğince bırakıyorum çocuğu rahat bir şekilde. Benim sana bir teklifim var abi.
0: Buyur paşam.
1: Ama beni şey İzzet abiye çevirme diye biraz korkuyorum.
0: Allah. Oğlum ürkütme abi, beni ya. Neymiş teklif?
1: Benim oğlum var abi. Sünnet olacak. Hanım sünnet düğünü istemiyor. Ben de çok istiyorum.
0: Sünnette ama... DJ olarak mı çalayım?
1: Evet. Senin de geçen gün bir anım vardı. DJ olacaktın. Ben bir yer ayarlasam, sevdiğin şeyleri, dinleyicileri çağırsam, bir yerde toplansak.
0: Olur.
1: Bir pilav yapsak, artık yarışma düzenlesek, et kimde çıkacak diye pilavda.
0: Aa, çok güzel organizasyon. Çalarım valla. Dinleyiciler de geliyor mu?
1: Sen seç abi hangi dinleyicileri istiyorsan ya da herkes gelsin.
0: İşte oğlanın sünnet, bir dakika, oğlanın sünnet düğünü değil mi bu? Sünneti bu.
1: Sünneti abi.
0: Nereye kapatacaksın abi? Şimdi mekan da önemli.
1: Şöyle, benim hanım Ankaralı, ben de Ankara'da yaşıyorum. Hmm. Onların köyü müsait.
0: Yani Mahmut Orhan kapıyı açtı. Köyde organizasyon. Bana uyar vallahi, çalarım. Ama şimdi köy halkı ne istiyor, ne çalmamızı istiyor. Bunlar konuşulur gerçi ya.
1: Abi ne istiyorsan çal. Sanki önemli olan bizim eğlenmemiz.
0: Yani çok heyecanlandım şu an. Bir takvimime bakayım, bekle. Hüseyin abi ne zaman bu arada sünnet?
1: İşte ikna edemedim. İkna etmek için diyeceğim ki Fatih Yıldırım geliyor.
0: Hayır, sünnetin tarihi de mi belli değil? Kim ikna, çocuğu mu ikna etmeye çalışıyor, yengeyi mi?
1: Hanımı ikna etmeye çalışıyor. Hanımı. Ben sünnet düğünü istediğim için o da istemiyor. Ben de sünnet ettirmiyorum o zaman diyorum.
0: Bir dakika, yenge komple kesilmesin mi istiyor? Öyle bir şey
1: o
0: mi yok?
1: O düğünü istemiyor.
0: Ha, düğünü istemiyor. He.
1: Yok, adı erkil diyor. Erkek giyiniye ayrıcalık yapılıyor falan diyor.
0: Doğru da söylüyor valla. Ama şimdi bir taraftan eğlence de istiyorsun sen de. Yani Evet. Şöyle yapalım, yenge gelmesin, biz kendi aramızda eğlenelim abi.
1: Olur.
0: Bana uyar, tamam.
1: Bana da uyar abi.
0: Hüseyin abi zevkle geliriz. Tarihler uyarsa zevkle katılırım. Ben zevkle katılırım. Çok da eğleniriz.
1: Abi, bana bir tarih ver. Ben o tarihe sünnet alayım.
0: Ben mi? Tarihi ben mi vereceğim?
1: Kirve olursun abi işte.
0: Abi ben bir kere o tufaya düştüm, kirve olursun diye. Mahmut dinliyorsa buradan selamlar kardeşime. Beni kirve yaptılar abi. Olmaz olaydım. Anam ağladı. Hala kredi ödüyorum. Ne bizim bir şeymiş o kirve ya?
1: Abi masraf istemiyorum senden. Gel yeter.
0: Arkadaşlar ben bu kirve olayını bilmiyordum. Öğrendim. Yani gerçekten dert bir şeymiş. Urfa'da bir kardeşimize kirve oldum. Hakikaten o dönem yani iki araba parası gitmiş olabilir. Tamam Hüseyin abi. Numaralarımızı alalım. Ben sana söz verdim. Zevkle sünnetine, oğlanın sünnetine gelirim.
1: Tamamdır abi, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Şevval'cim, Hüseyin abiyle iletişimi kuralım.
2: Tabii ki.
0: Ondan sonucuma. Sünnet tarihini alsın. Ben de abi yenge arıyor, bakar mısın?
1: Şirket attı abi.
0: Ha, şirket mi? Patron olmasın oğlum, hani ben çalıyordum. Tamam Hüseyin abi, Şevval'le iletişimde olalım. Sen sünnet tarihinde, ben izin alayım geleyim.
1: Tamamdır abi.
0: Tamam, çok öpüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: İnşallah olun. Bunun devamı gelir ya. Biz de ekmeğimizi bulalım abi. 07 Hüseyin'i Aksar'la uğurluyoruz. Var Hüseyin abiciğim.
1: İyi akşamlar.
0: Eyvallah, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim.

0: Ya bu şarkıyı çalmak istiyorum da 5 dakika bunu çalamam ya. Şevval 5 dakika bu ya.
1: İyi ya.
0: O kadar sürem yok vallahi, yok çalamayacağım mu? Yok. Bir ara hatırlatın ama bunu çalayım ya. Mavi Sakal'dan Çektir Git'i çalayım. Ama çok uzun abi şu anda hiç. Eskiden 5 dakikalar bizi şey yapmıyordu da. Şimdi 5 dakika abi yani dur bunu çalamayacağım şu anda. Şimdi şarkının play'ine bastım. Süresine baktım 5 dakika 4 saniye. İmkanı yok bunu çalamam yani. Ben size başka bir şey çalayım, dur güzel bir şey çalayım ben size. Daha başka güzel bir şey çalayım. Hepsi zaten güzel çalarız. Efendim kötü çaldığımızda işte kendiniz lütfen rica edeceğim. Biz böyle bir radyomuz Allah razı olsun. Ben size daha güzel bir şey. Canlı yayın iki dinleyicimizi daha alabiliriz Şevval'cim.
1: Alalım.
0: Alalım ama dur bir dakika. Ben önce güzel bir şarkı, yenilerden bir şarkı. Bugün, ya bugün o şarkıyı sisteme almıştık ama bugün duydum. Ne İyrek, bir İyrek var ya, ne İyrek?
1: Emircan İyrek.
0: İyrek bu şarkıyı bana Sena önerdi. Bu şarkı yeni çıkmış, alalım mı hit kategorisi ne diye, çalalım mı diye. Alalım dedim ama şarkıyı böyle öyle dinlemişim ki dinlememişim. Yani bugün, yok geçen de dinledim, bugün tamamını dinledim şarkının. Şarkının bir yerinde çok güzel bir bölüm var, çok hoşuma gitti, onu çalacaktım. Film güzel, senaryo harika, oyunculuklar berbat diye bir bölüm. Acayip hoşuma gitti ya, ver bakayım. Ha, bu, bu işte. Çok beğendim ya. Bir de böyle konuşur gibi okumuş. Zaten yani öyle sözler konuşur gibi okumak lazım. Efendim müsait olan WhatsApp'tan ben müsaitim derse Şevval sizi arayacak.

0: Az beğendiniz mi şarkıyı? Güzel şarkı. Emre'ciğim mesajını aldık güzel kardeşim. Dijital ekip ilgileniyor. Çözüm bulan dinleyiciye de hastayız. Bak hemen çözmüş. Eda Hanımcığım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Arabadayız, eve gidiyoruz galiba. Öyle bir şey.
1: Evet.
0: Öyle bir, ne diyor? Vibe aldım. Öyle bir vibe aldım. Ankara'dan arıyor kendisi. Ne olunca vakit geçmiyor Eda Hanım?
1: Benim ufak bir oğlum var 2 yaşında. Hı-hı. O uyuduğu zaman vakit geçmiyor ya.
0: Canınız mı sıkılıyor?
1: Çok.
0: Peki uyanıkken ne yapıyordu sizin canınızın sıkıntısını alıyor?
1: Çıkıyor.
0: Altına mı dolduruyor? Çok sık dolduruyor mu altına?
1: Yok ya. Problemlerimiz var o konuyla ilgili. Çok kabızlık problemi çekiyoruz.
0: Ay yavrum benim. Kabız olunca ağlıyor tabii. Kabız olunca da ağlıyor.
1: Ama çok şımarıktır biraz. Biraz şımarık yetiştiriyorum.
0: Anladım. Niye peki özellikle şımarık yetiştiriyorsunuz? İleride arkadaşı olmasın diye mi? Şirketlerde sevilmesin diye mi? Nedir? Abi şımarık çocuk neyi yetiştiriyorsunuz? Özellikle öyle yetiştiriyorum diyor.
1: Ya ben öyle seviyorum ya. Çocuk dediğin şımarık olur. Ya tabii şöyle dışarıya değil eve.
0: Ya öyle ayıramaz ki onu. Sen iki ayıracağım. Günde bir emniyet gelecek kapına. Haberin var mı? Polis gelecek. Biri gelecek. Benim oğlanı dövmüş. İşte öğretmen arayacaksın. Sizin oğlan
1: yok,
0: niye böyle
1: öyle
0: falan.
1: Olmaz. Evde ana topası yiyince hiçbir şey olmaz.
0: İnşallah öyle olur Eda Hanımcığım. Allah başlasın bu arada. Ömrü uzun olsun. Vatanı milleti faydalı bir evlet olsun inşallah. Yanaklarından öpün bizim yerimize olur mu?
1: Öperiz tabii.
0: Peki
1: de.
0: Dur şunu da sorayım da öyle vedalaşalım. Şimdi şeyi biliyoruz, gazı gelen çocuk gazı çıkaramayınca ne yapacağını biliyoruz. Hani yatırıyor çocuğu, bacakları ileri doğru. Sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de bu işe yarıyor. Kabızda ne yapıyorsun bize? Kabız çocuğa ne yapıyorsunuz?
1: Ya şimdi şöyle rahatlatıcı şuruplar var.
0: He tamam öyle ama kimyasal öyle, çözüyorsunuz.
1: Tabii yani yapacak bir şey yok. Hani eczane teknisyeniyim bu arada ben.
0: Oho sen zaten membağındasın her türlü çözersin.
1: Aynen her türlü çözüyorum ama işte biraz problemimiz var.
0: Evet, annem yazmış bu arada. Sen kabızken kavun yedirip su içiriyordum yazmış.
1: O da bozar mesela.
0: Annem hemen çözdü. Doğal yöntemlerle çözüyormuş efendim.
1: Tabii peki. Yani çoğunlukla doğal yöntemler ama zorda kalınca ben de ilaca kayıyorum ister istemez.
0: Evet inşallah hiçbirimiz ilaca kaymayız. Doğal yöntemler en sevdiğimiz. Eda Hanımcığım Ankara'ya selam ederiz sizin vasıtanızla.
1: Teşekkür ederiz.
0: Alkışlarla uğurluyoruz efendim.
1: Ankara'da görüşürüz. Size selam eder.
0: Var olun selamlar. Eyvallah. Ya ben böyle bir dinleyiciyle daha önce yayında konuştum gibi geliyor ama Renginar doğru mu
2: görüyorsun? Evet.
0: Biz konuştuk mu sizinle Renginar Bey ya da mesajınızı mı okudum daha önce?
3: Mesajımı okudum.
0: Ay hanımefendiymiş. Ay hanımefendiymiş. Evet. Özür diliyorum. Ay özür diliyorum. Özür diliyorum. Mesajınızı okudum değil mi? Renginar.
3: Evet. Teşekkür ederim. Heyecandan kalbim duracak.
0: Ya kız ne heyecanla diyorsun. Sevgili dinleyiciler dinleyicimizin adı Renginar. Biz sabah evet. Yayınındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi?
3: Yok.
0: Akşam yayını. Öyle izleyecek bir şey değil.
3: Akşam yayınındaydı.
0: Evet. Kendisi İsveç.
3: Çok heyecanlı.
0: Tamam dur ben heyecanla alacağım seni. Alacağım. Dur ben heyecanlandım. İsveç'ten arıyor Renginar.
3: Evet.
0: Renginar Hanım. Kaç yaşındasınız?
3: 48.
0: Maşallah Allah uzun ömür versin.
3: Teşekkür
0: Renginar
3: ederim.
0: Renginar Hanım
3: cümlemize.
0: Mesaj atmıştı biz yanlış mı yazdı acaba bilmem ne falan derken dedi ki hatta ailenizdeki diğer insanların evet. da isimleri garipti. Evet. Neydi onların
3: evet.
0: ismi?
3: Kızımın ismi Sevginar.
0: Sevginar. Tamam. Kızımın adı Sevginar. Bir de biri evet. daha vardı. Neydi?
3: Ya başka yok. Bir Sevginar bir Renginar.
0: Evet. Sizi niye Renginar koymuşlardı? Ben onu hatırlayamamıştım ya.
3: Vallahi bilmiyorum. Amcamın sevgilisiymiş.
0: Amcanın sevgilisi Renginar mı koydular?
3: Evet. Evet.
0: Abi erkek Enginar. Kız olunca Renginar.
3: Evet.
0: Sevginar. Peki bitişik mi yazıyor kızınızın adı? Sevgi ve nar ayrı mı bitişik değil mi Sevginar?
3: Bitişik, bitişik, bitişik.
0: Enişte beyin adı ne?
3: Bertan.
0: Brokoli
3: normal.
0: Demiş.
3: Normal.
0: Normal. Berkant, evet. Doğru mu? Berkan mı?
3: Berkan.
0: Berkan. Ha Berkan.
3: Evet.
0: Siz
3: evet.
0: İsveç'tesiniz.
3: Evet.
0: Kaç yıldır oradayız? Çok uzun zaman olmuş çünkü aksağım bir kaymış inceden.
3: 13. Yok Bulgaristan Türk'üyüm ben. Türkiye'ye gelmedim fazla o yüzden.
0: Ay canım benim. Ne kadar tatlı evet. bir insansınız efendim. Çok
3: teşekkür
0: mutlu olduk
3: ederim.
0: Gerçekten.
3: Siz de çok tatlısınız. Eyvallah. Çok heyecanlandırdınız.
0: Ya ya ya. Şu an heyecan yapıyorum sana öyle söyleyince. Heyecanlanacak bir şey yok ki ya, nedir ya. Bir şey söyleyeceğim. Erkek çocuk düşünüyor muyuz? Var mı böyle bir planımız falan?
3: Yok, yeter bir daha.
0: İsmi belli de o yüzden dedim hani. Çocuğun adı belli daha doğmadan. Enginar. Ne Enginar?
3: Kızarmış.
0: Kızarmış Enginar. İki isimli. Evet. Güzel maşallah. Kızınızın yanaklarından öpün lütfen bizim yerimize.
3: Teşekkür ederim.
0: Size de sorayım.
3: Hayırlı yayınlar.
0: Dur kız gitme gitme. Dur
3: tamam,
0: bir dakika.
3: Tamam gitmiyorum, buradayım. Çok heyecanlıyım.
0: Farkındayım. Ne olunca vakit geçmiyor?
3: Ne olunca vakit geçmiyor? Balığa gittiğimizde de mesela balığı beklerken vakit geçmiyor.
0: Ya ne tatlı konuşuyor.
3: Geldikten sonra heyecanlı.
0: Balığı beklerken geçmiyor diyor. Peki balık sen mi tutuyorsun, kocan mı tutuyor? Oltalar moltalar anlıyorsun bu işlerden o zaman.
3: Ben de tutuyorum, kocam da tutuyor.
0: Ne var İsveç'te ne balığı çıkıyor?
3: Şu anda uskumru.
0: Uf be.
3: Fotoğraflarını da gönderirim sonra.
0: Gönder bekliyorum. Rekorun ne peki? Kaç kilo tuttu?
3: Sayı olarak söylesem 50-60 belki.
0: 50, yani tek seferde değil ama değil mi? Totalde mi yok? 50 kilo balığı mı tuttun?
3: Yok. Tek seferde 6 tane max.
0: Tuttun maşallah.
3: Evet.
0: Maşallah ya, çok güzel.
3: O da 2 gün önce.
0: Aktif balık tutuyorlar abi. Peki var mı oralarda İsveç'te böyle kurallar murallar? İşte balık tutmadan önce bir ehliyet bilmem ne tuttuğun balığı.
3: Yok ehliyet falan yok. Evet, tamam. Denizde. Yok.
0: Ne kuralı var peki orada böyle takip?
3: Kuralı var. Onlar yumurta attığı zaman balık tutmak yasak.
0: Evet. Arkadaşlar bu konu önemli. Deniz, ya üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle dolu ülkemizde. bunu söylememiz lazım. Sürdürülebilir balıkçılık için bazı balık türlerini, özellikle bazı mesela işte Mersin balığı, bu mesela türü tükenmek üzere olan bir balık. Hatta bir abimizin videosu vardı, yakalanmış, salıyordu suya. İşte küçük balıkları salmak icap eder. Ondan sonra
3: mecbur, çok büyük cezası var.
0: Evet, burada da böyle büyük cezaları olsa çok da güzel olur. Belki de vardı bizim haberimiz
3: yoktur
0: ama.
3: Çok büyük cezaları var, kontroller önemli. Var, her şey var.
0: Evet. Renginar Hanım size var ya, hayran olduk ya.
3: Ben de size hayranım 2018 yılından beri.
0: Çok teşekkür ederiz. İsveç'tesiniz ama ülkeye, Türkiye'ye yolunuz düşerse buyurun radyoya gelin efendim. Tanışalım.
3: İstanbul'a hiç gelmedim daha. Çok heyecanlıyım. İnşallah bir gün olur.
0: Hadi inşallah. İnşallah bekleriz. İnşallah. Radyoyu da bekliyoruz geldiğin zaman, tamam mı?
3: Geleceğim zaten mecbur.
0: Tamam, bekliyorum mutlaka.
3: Bir İstanbul'a geleyim, ondan sonra radyodayım.
0: Tamam efendim. Mutlaka bekliyoruz. Sözünü aldık.
3: Teşekkür ederim. Geliriz. Görüşmek üzere.
0: Evet
3: hanım. Hayırlı yayınlar. Çok heyecanlandım. Çok sevindim.
0: Eyvallah.
3: Teşekkür ederim.
0: Biz de sizi çok sevdik. Eşinize ve kızınıza çok selamlar. Görüşmek üzere efendim.
3: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı yayınlar.

0: şakaları. Kısa bir aradan sonra meslek tahmini yapacağız. İki dinleyiciye ihtiyacımız var. Bu iki dinleyiciden bir tanesinin mesleğini bulmaya çalışacağız. Diğeri de bize yardımcı olacak mesleğini bulmamız konusunda. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. Şevval sizi arayacak. Kısa bir ara sonra buradayım.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Adile Sultan ev yemekleri. Bauplast'ta oh ne rahat hayat.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Televizyon deyince vatan.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.

yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10.000 lira değerinde D-Charge

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Yıllarca bu şarkıyı kız senin Nalan yaşadı diye dinledik. Allah affetsin. Halil abi orada mısın?
1: Buradayım canım, merhaba.
0: Halil abi duyamıyoruz seni, çok kötü. Kulağına yaklaştırırsan telefonu, araç kiti varsa.
1: Kim nasıl?
0: İğrenç, daha kötü oldu abi. Nasıl başardın ya? Halil abi yerini değiştir. Abi çok kötü ya. Halil abi yerini değiştirsen başka bir odaya. Kıta değiştirebiliyor musun? Başka bir kıtaya geçebiliyor musun abi?
1: Of
0: Halil abi, böyle devam edemeyeceğiz. Bizi bağışla ya, çok kesik kesik geliyor, anlamıyoruz seni Halil abicim. Komple.

0: düştü. Ben bir şey yapmadım, kendi düştü. Halil abi yerine başka bir dinleyici alalım. Efendim Ebru geldi. Ebru orada mısın?
1: Buradayım.
0: Ha bak işte pırıl pırıl bir Ebru ya. Ebru Hanımcığım İzmir'den arıyor.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Araç içindesiniz.
1: Evet.
0: Evet, telefonu kulağımıza alalım efendim.
1: Tamam.
0: Evet. İstiyor ki araçtakiler de duysun. Evet ama ses kötü geliyor.
1: Kızım var yanımda ya.
0: Ama ses çok kötü geliyor efendim. Telefonu kulağımıza alalım hemen, çok hızlı.
1: Ama nasıl alacağım telefonu?
0: Bluetooth'u keseceksin, bu kadar ya. Bluetooth'u kapat, telefonu kulağına al.
1: Ersin yapsın. Bir dakika, kızım yapıyor şimdi.
0: Hakan! Ersin şunu yapıver diyor. Yaptı mı?
1: Evet yaptı.
0: Mis gibi oldu, peki. O şimdi orada delirecek değil mi, duyamıyor diye.
1: Tabii.
0: Podcastlerden dinleyecek artık.
1: Dinleyeceğiz şey zaten, sabahları hemen dinliyorum.
0: Hmm, kaç yaşında?
1: 22.
0: Maşallah. Ben de böyle 7-8 yaşında zannediyorum. Kocaman kız dinlemeyi versin canım, nedir ya? Peki Ebru Hanımcığım. Şimdi dur, Gökhan geliyor. Gökhan'ın mesleğine de bakalım. Ondan sonra şey yapalım, meslek tahminine başlayalım hemen. Geldi mi?
1: Tamam.
0: Gönder gelsin Şevval'cığım. Gönder gönder gel. İzmir'de misiniz Ebru Hanım?
1: İzmir'deyim.
0: Nasıl, yanıyor mu hava? Buralar fena.
1: Yanıyor burası, evet aynen öyle.
0: Evet.
1: Çok sıcak.
0: Gökhan geldi. Gönder Şevval, gönder gönder, yapıştır yapıştır yapıştır gelsin. Evet. Gökhan'ın mesleğini bulalım bence. Gökhan'ı. Gökhan'cığım merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar. Evet Gökhan'cığım, radyoyu kapat, telefonu kullanalım.
2: Aldım abi.
0: Hemen, çok hızlı bekliyoruz seni. Şimdi Gökhan'ın mesleğini bulmaya çalışacağız. Ebru Hanım bize yardımcı olun. Ben soru soracağım. Siz soracaksınız, Şevval soracak. Gökhan'ın mesleğini tamam. Dinleyicilerimiz bulmaya çalışacak. Hazırsanız tamam. Başlayacağız. Gökhan çözdün mü ses problemini? Gökhan? Gökhan'la. Gökhan duyuyor musun?
2: Duyuyorum abi.
0: Ama böyle ilerleyemeyeceğiz Gökhan'cığım. Telefonu kulağına al, hoparlörü kapat.
2: Kapattım hocam. Telefon şu anda kulağında.
0: Senin yaptım kulağını yerim ben. Telefon kulağımda diyor. Tamam hadi başlıyoruz. 3, 2, 1. Gökhan bu işin okulu var mı?
2: Yok hocam.
0: Yok. Ebru Hanım buyurun efendim, soru sizde.
1: Gökhan Bey herhangi bir program kullanıyor musunuz mesleğinize özel?
2: Hayır, herhangi bir program kullanmıyorum.
0: Kullanmıyor.
3: Peki en çok nerenizi kullanıyorsunuz bu işi yaparken?
0: Organ olarak.
2: El ayak kullanıyorum hocam.
0: El ayak, peki. Ben sorayım o zaman. Gökhan'cığım bu işi ayakta mı oturarak mı yapıyorsun?
2: Vallahi oturarak yapıyorum hocam, yalan söylemeyin.
0: Yok abi, yalan niye söylesin zaten ya? Sürekli bir yemin etme durumu var. Ebru Hanım buyurun efendim.
1: Çalışırken en çok ne giymek sizi rahat ettirir?
0: Heh.
2: Vallahi klimada çalıştığım için ne giysem fark etmez.
0: Vallahi ne giysen fark etmiyor diyor. Yani
2: aynen, bence... klima çalışıyor hocam.
0: Klima var diyor Ebru'cum, klima var diyor. Peki. Gülme Şevval'le. Allah, adam anlatıyor işte, klima var diyor.
3: Bu işi en çok kadınlar mı yapar, erkekler mi yapar?
2: Vallahi işte yapıyorsun değil mi?
0: Gökhan oğlum seni anlayamıyoruz ki biz. Telefona yakın ol ya.
2: Hocam hem kadın da yapıyor, erkek de yapıyor. Sıkıntı olmuyor yani, hepsi de yapıyor.
0: Hepsi yapıyor, tamam. Gökhan'cığım peki bu işi yapanlar,
2: evet.
0: Bu işi yapanlar bireysel mi yapıyor, kalabalık mı? 8-10 kişi beraber mi, bir tek başına mı?
2: Tek başına hocam.
0: Tek başına. Ebru Hanım buyurun.
1: Tek başına.
0: Tek
1: kimseyle
0: başına.
1: Kimseyle muhatap olmuyor mu yani, herhangi bir kadın, erkek, çocuk?
0: Yok herhalde.
2: Herkesle muhatap oluyoruz, herkesle.
1: Herkesle.
2: Evet, herkesle
0: muhatap oluyoruz.
1: Bir şeyin içinde mi peki yapıyorsunuz bunu? Böyle bir odada mı? Motorlu bir taşıtta mı?
2: Motorlu bir taşıtta.
1: Yürüyor mu? Motorlu taşıtta.
2: Evet.
0: Motor taşı. Şevval sor.
3: Peki bir şeyi kaldırıyor musunuz bu işi yaparken?
2: Evet.
0: Ebru Hanım var mı bir tahmininiz?
1: Bilgi operatörüne.
2: Hayır.
0: Bilemedin, bilemedin. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Peki Gökhan'cığım, bu işi evet. Bu işi yaparken bu işi yaparken seni izliyorlar mı?
2: Evet hocam, herkes izliyor. Öyle böyle değil yani.
0: Tamam, Ebru ya, Ebru Hanım, bir soru daha soralım.
1: Ne kaldırıyorsunuz diyeceğim de.
0: Deme deme. Deme.
2: Ay, deme daha.
0: Deme. Ebru. Ebru bir soru daha evet.
1: spor ayakkabıyla mı rahat ediyorsunuz acaba? Terlikle mi?
2: Vallahi terlikle.
0: Terlikle çalışıyor. Klima var. Onu izliyorlar. Öyle bir iş.
3: Bir şey kaldırıyor.
0: O da önemli bir detay. Onu söylemiş ol. Ebru Hanım bence yakaladı ne olduğunu da.
3: Bir şeyin içine bir şey mi koyuyorsunuz bu işi yaparken? Bir yerden bir şey alıp.
2: Bir şeyin içine bir şey koymuyorum. Şeyi doldurmaya
0: tamam. Gökhan'cığım. Peki evet. Bu işi yapan insanlar ayda ne kazanıyor ya? Böyle 100.000 üstü kazanıyor mu?
2: Aynen hocam.
0: Kazanıyor 100.000 üstü. İyi kazanıyormuş. Ebru Hanım var mı sorunuz?
1: Vallahi yok şu anda Fatih Bey.
0: Tahmininiz
1: yani
0: var mı?
1: Vinç operatörü dedim. Herkes onu izler. Vinç operatörü vinçle bir şey kaldırır.
0: Yaklaştınız, yaklaştınız ama değil efendim. Değil. Yaklaştınız ama değil. Neyse ben Şevval sen sor. Bir soru sor. Sonra
1: çekici
0: ben sorayım.
1: Çekici mi acaba?
0: Çekici değil. Çekici değil sor.
1: Ha?
0: Değil yok çekici değil.
3: İlk defa de yapan biri zorlanır mı?
2: Ya tabii.
0: Öğrenmesi lazım. Hmm. Doğru söylüyorum. Hmm. Yani. Peki Gökhan Beyciğim acaba bu işi yapanların önünde bir sürü düğme mi var?
2: Evet hocam.
0: Evet bilenler var bu arada. WhatsApp'tan yazıyorlar bilenler var.
1: Bir sürü düğme var mıymış?
0: Ya Ebru tepkilerin de acayip. Nasıl ya? Olamaması lazım. Var Ebru Hanımcığım. Peki.
1: Düğme var.
0: Ebru Hanım son bir tahmin alacağım. Sonra bitireceğim. Dinleyicilerin tahminlerine bakacağız.
1: Yok başka benim tahminim yok Fatih.
0: Kız yani. Çok yaklaşmıştın Ebru ya. Neyse yapma sağlık ya. Olsun valla. Ebru Hanım da bu arada Mali ve İdeal İşler Müdürü'ymüş. İzmir'den aradı. Evet. Ebru çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Çok zevk aldım ben de. Bulamadım ama.
0: Olsun. Yani dönüşte Gökhan açıklayacak. Gökhan'cığım senin reklam dönüşü arayacağız olur mu?
2: Olur hocam.
0: Senin canını yerim canını. Tamam. Ebru Hanım alkışlarla uğurluyoruz. Gökhan'cığımı reklamlardan sonra tekrar bağlayacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Kızınıza görüşmek selamlarımı üzere. İletin efendim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kısa bir ara sonra Gökhan'ın mesleği.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran

0: seçeceksin.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G, 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya, Samsung 163 ekran, 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Gökhan'ım orada mısın?
4: Buradayım hocam.
3: Gökhan'cığım, dinleyicilerimizin çoğu seni yakalamış, yani ne mesleği yaptığını yakalamışlar ama arada başka meslekler de var, onu söyleyeyim. Otobüs şoförü diyen de var, kargocu diyen var. Ondan sonucuma ama gene itibariyle yakalamışlar. Ne iş yapıyorsun Gökhan'cığım?
4: Ben kepçe operatörüyüm.
3: Kepçe operatörü. Vinç operatöründen farkı ne? Onu söyleyiver de.
4: Bu tekerli vinç operatörü normalde üstte şeyden gidiyor. Bizden daha farklı hocam o. O ağır vasıtaları, yani binalara en üst katlarına malzeme taşır.
3: Taşıyorlar. Onlar böyle bir şey, onlar da bir cam mekanın içindeler tabii böyle,
4: evet,
3: değil mi? Yani
4: onlar,
3: şey yapıyorlar.
4: Onlar ki 30-40 metre, ben şöyle derim hocam. Ben 4 tekerin üstünde gidip
3: içeri. Hangisi
4: gidip,
3: daha zor? Seninki mi daha zor, o mu daha zor?
4: O bir iş daha zor hocam. Halletmesin, bir şey olduğunda kurtuluşun yok onunla.
3: Değil mi? Evet. Sen nereden arıyorsun ya?
4: Ben
3: Antep'ten arıyor. Gaziantep'ten, evet, arıyor. Selam ederiz Gaziantep'e. Çok tatlısın. Sana bir Alem FM tişörtü ve sticker'ı gönderiyorum kabul edersen.
4: Tabii, gözümle başlıkta, teşekkür ederim. Ya,
3: başım gözüm üstüne dersen mutlu olurum.
4: Başım gözüm üstüne, ne demek?
3: Ama bana bak, o, evet, camlara yapıştıracaksın ha o stikerleri, istiyorum yani.
4: Ya size en basitten atacağım, geldiği zaman hemen sizi kepçenin her yerine atacağım.
3: Tamam onları, bekliyorum. Başım gözüm üstüne, öpüyorum ama.
4: Ben de başım, tamam, gözüm sağ olsun, görüşürüz.
3: Gökhan'ım çok teşekkür ederiz, kolaylıklar dileriz. Sağ ol, var ol, eyvallah. Akşarlı oluyoruz, eyvallah. Gökhan'a teşekkür ederiz. Veda zamanı efendim. Şeval'cığım teşekkür ederiz.
5: Ben teşekkür ederim.
3: Veda zamanı. Bir minik duyurumuz var efendim. Dikkat dikkat sevgili gençler, öğrenciler, veliler. Şimdi okullar kapanıyor. Karneler geliyor. Yaz tatili başlıyor. Peki bu başarının en havalı ödülü ne olabilir? Ne olacak, çocukluğumuzdan beri bir tane ödül var işte, öğrenciyken en büyük ödül bisiklet, biliyorsunuz yani. Bu çok kıymetli bir şeydi. Şimdi tabii devir değişti, dönem değişti. Kullandığımız araçların da stilleri değişti, tarzları değişti. Şimdi elektrikleri var. Mondial'in e-bike'ı var mesela. Evet, hem çevreci hem ekonomik hem de şehirde özgürlüğün yeni adı diyebiliriz. Hemen Mondial bayilerine uğrayıp modelleri inceleyip peşinat artı 9 taksit avantajını yakalayabilirsiniz ve ödülü alabilirsiniz. Yeğeninize, çocuğunuza, kendinize belki. Mondial e-bike'lar bayilerde sizi bekliyor efendim.

0: Yasin diyor ki abi mesleğin iyiymiş diyor Gökhan'ın. Kaçırdım, radyo çekmedi o ara. Yasin'cim, Gökhan'ın mesleği şan hocası. Yok değil, değil. Kendisi kepçe operatörü.
1: Evet.
0: Normalde insanlar kendi mesleğini yüceltti, daha zordur diye. Diğeri daha zordur dedi. Böyle de şey bir abi.
1: Delikanlı.
0: Delikanlı bir abi yani, helal olsun. Veda ediyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa sabah 7'de tekrar burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. İnşallah bir kaza bela olmazsa yarın buradayız. Sosyal medyada radyonuzu bulabilirsiniz. Nasıl? Alemfm.com ve uygulamamızda Alem Portal devrede. Alem FM'in dijital radyoları. 4 tane radyo var orada. Radyolara bir kulak verin bakalım. Beğenecek misiniz? Hemen uygulamanın sağ alt tarafında. Web sitemizde de sağ üst tarafta göreceksiniz. Alem Portal'da şimdilik 4 radyo var. Bakın bakalım. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Anahtar teslim, mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Anahtar teslim, mutluluk.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli...

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Vatanda 22-29 Haziran tarihleri arasında Honor Choice Watch 2'yi akıllı saat 1499 liraya, Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama...

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Portal.
1: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç. Müziğini bir.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Reklam.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: efendi.
1: Birazdan.
0: Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, benimle resmen.
1: Birazdan.
0: Reklam.

Platin. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Reklam. Saat 21.

0: bal gibi.
1: Doksanlar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Şimdi tarihin hangi neresinde olduğumuz belli değil, tamam mı? 3, 2, 1 gidiyoruz. Bak bak, bir tane dinozor var, görüyor musun?
1: Aynen aynen gördüm. Hadi koştuk alalım onu.
0: Ne çirkin bir hayvan bu ya. Dur bir dakika, dinozor bağırsın birazcık da. Biraz da. Kestik. Dinozor gibi bağır. Ha? Bu böyle ses böyle içinde dalgalanacak. Bu buralarda gezdir hep sesi. Betül. Betül.
1: Aynen.
0: Lan biriniz cevap verin. Alo Betül. Ne yapıyorsunuz dinozora bu? Bir dakika dur, bir dakika dur, bir saniye. Oğlum dinozor aşk acısı mı çekiyor bu çağda hani?
2: Canım yanıyor.
0: Ne oldu, Tyrex mi bırakmış gitmiş?
2: Bacağım sıkıştı.
0: Ne yaptı bacağın sıkıştı? Oralarda otluyorsun oğlum sen. Biz canı yanan, biz vahşiyiz, canı yanan dinozoru niye gelip yakalayalım biz?
2: Hayır, benim ayağım taşa takıldı da o yüzden.
0: Ya niye taşa takılıyor oğlum ayağın? Dinozorsun sen ya. Allah Allah. Dinozor, sen dinozorsun. Gördüm. Yaptırmadın bana, içime kaçtı şakam.
2: Evet bir daha.
0: Şakam vardı gitti.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesin.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 23 Haziran 2026. Günlerden Salı. Saat 22.06. Serdar yayında başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz.
1: Adem Kılıçalan.
0: Diğer Deniz.
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Senin şu tuvalete gitti dediler.
2: Kim dedi? Adem.
0: Adem gitti, dedi.
1: Evet, hemen ispiyonladım.
0: Ama çok kısa sürdü. Yani biz alışık değiliz böyle şeylere Hüseyin.
1: Ya bir yarım saat olmaman
2: abi,
1: lazım.
2: Yarısı şey oldu, yarısı da sonra. Yayından.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Ben anlamadım. Ben.
2: Böldüm abi ben biyolojik saatimi.
0: Ha, biyolojik saatini böldün.
2: Evet.
0: Anladım. Benim de bir arkadaşım var, o da sana bir şey söyleyeyim mi? İstediği zaman tuvalete geliyor. Çok garip bir çocuk yani.
1: Keşke benim de öyle olsa.
0: Sende ama hep ben söylüyorum. Hani ağız var, boru var sende. Başka bir şey, o aradaki sistemler yok. Sindirim, boşaltım falan yok sende.
1: O düzeldi.
0: Ne düzel, sistem nakli mi nedir?
1: Yok, sistem nakli değil. Ben kendim artık biyolojik durumumu kontrol edebiliyorum.
0: Biyolojik durumu kontrol Önce edemiyor muydun?
1: Önceden yok. Sen özellikle sen yayına girdiğin zaman sıkıntı.
0: Allah Allah. İlk 22 mesajı. Bak bakayım, sürekli ekilenlere gelebiliyor mu?
1: Hemen bakıyorum.
0: Evet. Sürekli ekilenler. Ekilmişler kulübü. Sürekli ekilenler. Ekilenler. Sürekli ekilenler. Yakında Netflix'te. Dedik artık adını ama. Yani. Ne oldu?
1: Hiç öylesine güldüm.
0: Niye güldün? İçinden şey gibi. Sen şimdi naneyi yemedin mi? öyle baktın bana.
1: Yok, sürekli ekilenlere gelebiliyor.
0: Sürekli ekilenlere gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor.
0: O zaman... Sürekli ekilenlere geliyor sevgili dinleyenler. Bu gecenin yayını. Sürekli ekilenlere. O zaman... Şöyle yapalım mı?
1: Nasıl yapalım?
0: En efsane ekilme hikayeleri.
1: Hı? Vay, ekilmeler.
0: Evet, en efsane ekilme. Bu gece ekilmişler kulübü. Tamam mı? Hani en büyük ekilmiş benim diye. Ne gülüyorsun? Ekilmiş.
1: Ekildin mi de? diye hatırlamaya çalışıyorum da.
0: Ekerim seni.
1: Sen beni ektin biliyor musun?
0: Bir dakika dur, o bir hikayelerde anlat.
1: Evet.
0: Ekilmişler Kulübü sevgili dinleyenler, 0536 900 1892 0536 900 1892 içimizdeki en pis ekilenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya. Bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Evet, şimdi örneği en başta Adem veriyor, ondan
1: hikaye
0: sonra...
1: Hikaye olarak anlatacağım, evet. Lütfen biraz dikkat edelim.
0: Hüseyin'e sektiriyoruz, ondan evet. Sonra da ben anlatacağım.
1: Birazcık yan kalabilir miyim? Hikaye uzun çünkü.
0: İlla şey mi, uzun mu?
1: Evet.
0: Ama yani şimdi...
1: Çok uzun değil bak, çok uzun tutmayacağım.
0: Tamam, 536-901-8902, buyurun efendim. En fena ikilenlere milli takım tişörtü armağan ediyoruz Sarıyer Kola'dan. Ve yanında da içecek paketi, evet.
1: Yağmurlu bir İstanbul akşamıydı. Hı. Serdar Gökalp'le hafta sonu konsol oyunu oynayacağız diye sözleştik. Dedi ki beni Mecidiyeköy'de bekle. Mecidiyeköy'de bekle meydanda.
0: Evet.
1: Ben de gittim, yağmur nasıl yağıyor ama var ya, ıslandım yani.
0: Ben hiç bu peki anlattığın hikayeyi hiç hatırlamıyorum.
1: Ben hatırlıyorum.
0: Ben hatırlamıyorum. Gibi.
1: İlk buluşmamız olacaktı seninle.
0: İlk buluşmamız.
1: Evet. Radyo haricinde.
0: Sen niye böyle

0: Pele buluşacak gibi anlatıyorsun peki.
1: Ama o bak o zaman öyle heyecan yapmıştım. Aradım. Kardeşim ben sana döneceğim dedim. Bir saat geçti yok. Hı. Tekrar aradım. Kardeşim şuradayım. Geleceğim dedin. Aradan bir saat geçti. Bekliyorum hala. 1,5 saat geçti bekliyorum. Hı. Sonra dedi ki haftaya yapalım.
0: Haftaya mı yapalım?
1: Evet.
0: Sen ne yaptın? Gelmemiştin değil mi Mecidiyeköy'e?
1: Meydanda ben oturuyorum bankta.
0: Hayır hayır sen yalan söylüyorsun.
1: Asla öyle bir şey yok.
0: Yalancısın
1: sen. Mobese'ye bakacağım.
0: Yalan. Kaç sene öncesini kim görebiliyorsun?
1: Ama bayağı oldu ya. 2012-2013.
0: 2012-2013.
1: Evet. 2013 olabilir.
0: 2013 olabilir. Evet. Peki. Hüseyin'cim buyursunlar.
2: Abi bir ara üniversite zamanında bir kızla konuşuyordum. O da Denizli'ydi. Buluşalım diye anlaştık ama dedi ki ben dedi gelemem. Denizli'ye gelmen lazım. Ben de o zaman Antep'teyim.
0: Denizli'ye gelmen lazım. Antep'ten Denizli'ye gittim.
2: Antep'ten Denizli'ye gittim abi.
0: Ay çok güzel olmuş sana.
2: Tam böyle yaz tatili, sıcak da var. Havada bayağı sıkıntıydı.
0: Evet.
2: Atladım Denizli'ye gittim. Dedi ki Horoz'un orada buluşalım dedi.
0: Tamam.
2: Ben de hiç bilmiyorum tabii. Sabah 6'da Denizli Horoz'un oraya gittim. Hı. Yazdım cevap yok. Yazdım cevap yok. En sonunda dedi ki ya ben gelemiyorum. Dedi ben Horoz'la beraber Denizli meydanda kala kaldım abi. Gezdim ama.
0: Kaldın orada.
2: Tabii bir Denizli'yi gezdim. Ulan neyi meşhurmuş dedim. Şehirler
1: dolandırılmış.
2: Tabii tabii. Gece de bindim Antep'e.
0: Öyle internette her gördüğünü kız zannetme.
2: İnternet değil abi aynı sınıftaydık.
0: Ha yazışıyor muydunuz? Aradın açmadı mı?
2: Aramadım yazdım.
0: Ha yazdın cevap gelmedi.
2: Gelmedi.
0: Belki görmemiştim ama arasaydın ta nereye Denizli'ye gitmişsin yani.
2: Yok şey yaptım yazdım bir bahane buldu. Annemlerle bir şeye gittik teyzemlerle oraya gittik gibi. Ailevi mesele gibi kapattık onu yani.
0: Tövbe estağfurullah. Peki tamam.
2: Denizli'yi görmüş oldum ya.
0: Anladım. Adem mobese kamerası deyince ben açtım şu anda Kız Kulesi'ninkine bakıyorum mesela. Kız Kulesi gözüküyor şu an. Evet. Neresi var mesela bak nereye bakayım Adem. Pierre Loti var, Salacak var, Saraçhane var. Taksim meydanına bakabilirsin. Taksim meydanına bakayım meydana doğru insan görelim azıcık. Dur öbür tarafta hiç insan yoktu. Evet Taksim. Aa dayıya bak. Taksim meydanına bakıyorum şu anda.
1: Ben de bizim köye bakacağım.
0: Sizin köy gözüküyor mu?
1: Yani kurdurdular.
0: Nasıl? Sen sizin köyü görebiliyor musun? Bayburt diye.
1: Yani
0: Taksim Bayburt meydanında şu anda Mobese'den izliyorum abi. Hemen sol tarafta kocaman bir Galatasaray bayrağı var.
1: Vay evet. Be.
0: Evet polis arabası geçiyor. Abla aman yavaş polis arabası geliyor. Heh tamam. Gençler oturuyor banklarda. Ondan sonra bakayım Taksim meydanında. Beyaz bir araba var meydana çekmiş kim acaba? Bilmiyorum. Sonra bakayım şöyle. Fotoğraf çekilenler var. Bayağıdır bakmıyordum Mobese kameralarından. Sonra başka. Biz çok eskiden bunlar böyle ilk çıktığı zamanlarda dinleyicileri yönlendiriyorduk. Oraya gidip el sallıyorlardı bize.
1: Aynısını enişten bize yapıyor.
0: Nasıl el sallıyor?
1: Kameraya geçiyor arıyor bizi.
0: Sizin köyü görebiliyor muyuz Bayburt'u?
1: Uygulama yüklemek lazımmış.
0: Nasıl? Ne? Bayburt köyü mü görmek istiyorum uygulaması mı? Ne?
1: Bilmiyorum bir uygulama varmış onu yükleyip bakabiliyormuşuz.
0: Bizim çocuklardan bir tanesi burada da şu Taksim meydana gidip şey el sallatayım mı? Pankart açtın mı mesela Serdar yayınladı orada?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorum dedi bak hemen şey, alengirli işi hemen çekildi görüyor musun?
1: Evet
0: bak,
1: bir şey çok diyemem.
0: Peki başka neresi var mesela? Üsküdar diyor. Bakayım Üsküdar'a bakayım. Ofis gözüküyor mudur? Yok. Deniz gözüküyor. Yok.
1: Ben pandemide full mesela şeyi izliyordum.
0: Neyi?
1: Zeytinburnu Meydanı.
0: Niye? Niye Zeytinburnu Meydanı mesela özellikle?
1: Meydanları izliyordum. İnsanlar çok mu az mı diye.
0: Hı.
1: Bakıyordum maskeli var mı yok mu?
0: Maskeli var mı yok mu? Evet.
2: Denetim yapıyormuş.
0: Hemen ihbar ediyordun değil mi mesela?
1: Kendimce.
0: İyi akşamlar polis mi? Evet bak Mobese'den görüyorum kamer şeysiz maskesiz insan var orada. Kilis'ten selamlar. Halı saha maçına gideceğiz. Takım tam, hava müthiş. En iyi oyuncu arkadaşımız Murat. Manita ile buluşacağı için maça başlamasına dakikalar kala gelmeyeceğim. Manita ile buluşacağım dedi. Kimseyi de ayarlayamadık. Bir kişi eksik oynadık. Tabii kaybettik. Bir kız için sonra daha çağırmadım Kilis'ten demiş efendim. Çok büyük bir hikaye değil değil mi?
1: Yok değil.
0: Şu yarın bana hatırlat gündüz yayın saati bakacağım. Çimlerde yatan dayı var mı? Şeyde kameralardan bakacağım tamam mı?
1: Tamam.
0: 12 sene önce filan festivale gitmek için sözleştiğim arkadaşım başka bir grup kurduğu için ben ertesi gün tek başıma kaldım. Biraz gezip İstanbul'a dönmüştüm demiş efendim. Sonra üniversitede bir arkadaşım vardı. Babası biraz değişik biriydi. Buluşacaktık evden çıktıktan sonra beni aradı. Hava güneşli diye babası çıkma demiş arkadaşıma. O da beni arayıp babamı biliyorsun dedi demiş efendim. Babamı biliyorsun.

0: Sonra dur bakalım şuradan. Evet. Flört ettiğim birisiyle yemeğe gidecektik. Son anda söyledi bana, tamam dedim. Akşam bir de arkadaşımla plan yapmıştık. Üçüncü de başka bir arkadaş grubuyla konuştuk. Ben onları ektim. Flört ettiğim adamla yemeğe çıkacağız diye. Adamın babası kaza geçirmiş. Balıkesir'e gitmem gerekiyor. Yola çıkacağım dedi. Beni ekmiş oldu. Hiç kaza falan da geçirmez. Ya şey mi desene de. Ne haber, iyi. Ya bizim çocuklar kaza geçirmiş de boş ver, ne yiyelim. Ne yiyelim yani. Beni ekmiş oldu. Ben de iki arkadaş grubunu ektiğim için grubun birisi dağılmış. Herkes farklı plan yapmış. Diğer arkadaş grubunu aramaya yüzüm olmadı. Eve gidip uyumuştum demiş efendim. Hiç bir karşı cins tarafından ekildin mi Adem?
1: Hatırlamıyorum.
0: Evlenince unuttun galiba değil mi onları?
1: Unuttum.
0: Hatırlamıyorum.
1: İnan hiç. Hatırlamıyorum. Hüseyin'de vardır belki ama.
2: Anlattım ya.
1: Başka da vardır. Bekarda mısın yani? Çok var.
2: İl il 80 ile gittim ben, evet.
0: 80 ile gittin.
2: 81.
0: 81. Hepsine gittin mi?
2: Gitmedim abi.
0: Ben geçen buna bir baktık saydık. Galiba Şırnak'a gitmemişim. Şırnak'a gitmemişim. Tunceli'ye gitmemişim. Bir yerde 3 ile gitmemişim ben.
2: Oo, hepsine gittin.
0: Şırnak, Tunceli, bir yer daha vardı. Hatırlayamadım.
1: Bayburt'a gittin mi?
0: Gittim tabii canım.
1: Merkeze.
0: Evet.
1: Olabilir.
0: Gittim. Üniversiteye geldim orada.
1: Vay. Ya. Benim niye haberim yok?
0: Sen o zaman yüksek ihtimal manavda tezgahtaydın da. Yani yüksek ihtimal öyleydi.
1: Olabilir. Doğru.
0: Evet. Al bu portakaldan, kalmaz birazdan diye bağırıyorlardı yüksek ihtimal. Hani. Evet, Ekilmişler Kulübü sevgili dinleyenler, içimizdeki en pis ekilmişlere, en garip ekilmişlere canlı yayında bir adet milli takım tişörtü armağan ediyoruz sevgili dinleyenlerim. Bir adet milli takım tişörtü armağan ediyoruz. Ben Manisa Akhisar'dan askerden önce 96 falan kız arkadaşımla buluşmak için sözleştik 2-3 gün önceden. Sonra Akhisar'a gittim, buluşmamıza erken gitmiştik. Buluşmaya yarım saat kala dedi ki ben gelemeyeceğim. İşte halam öldü falan, tövbe estağfurullah. tamam dedim. Ben de oradan bindim Balıkesir'e gezmeye gittim. Ne göreyim, kız arkadaşım başka bir erkekle çarşıda geziyor. Çok kötü olmuştu demiş. Evet. Ya bu mırç falan dönemleri var ya hani, ayarsız, evet. Chat dönemleri. Ben ondaki samimiyeti istiyorum ya.
1: Nasıldı?
0: Vallahi. Kardeş nasıldı biliyor musun? Hiç yüzünü görmüyorum. Beyaz bomboş bir ekran. Tamam evet. Mı? Beyaz. Selam, ASL. Konuşuyorsun filan işte. Kız ya mesela karşı, adın ne? Atıyorum mesela Ayşe. O Ayşe'cim ne haber falan işte. filan.
1: ne?
0: Duydun gibi işte.
1: Evet.
0: Bir gün iki gün konuşma. Sonra mesela diyoruz ki ya Hüseyin ne yapıyorsun? Hadi gel halı saha maçına gidiyoruz. Oğlum yok, yengenize söz verdim, eve gideceğim. Yengeniz kim? Elazığ'dan. Yengeniz Elazığ'dan. Hafta sonu oluyor mesela. Lan Hüseyin nereye? Oğlum Elazığ'a gidiyorum ben, kızla buluşacağım filan. Oğlum yapma etme. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ekilen yoktu. Kızsa kız çıkıyordu mesela. Birazcık belki şeyde yani kilodan fark oluyordu mesela. Hani oğlum bak, ben yıllardır anlatırım. Ice Cube dönemi var, hatırlıyor musun Ice Cube dönemini?
2: Evet.
0: Sen Ice Cube biliyor musun?
2: Biliyorum abi. Mırç, Ice Cube.
0: 2000'li yıllar. Bir kızla konuşuyoruz. O zaman böyle fotoğraf göndermek için falan filan böyle scanner'ı olan internet kafe, yani tarayıcısı olan internet kafe bulmak zorundaydın. Ben de böyle pasaport başvuru gibi bir tane taratmışım böyle. Milletle konuşuyoruz falan, onlar da taratmış. Fotoğraf gönder diyorum. Onlar böyle normal fotoğraflarını gönderiyorlar. Böyle işte arkadaşlarıyla oturmuşlar falan. Ben böyle şey, öğrenci işlerine gönderir gibi öyle bir fotoğrafım var benim. Abi kız bana fotoğrafını gönderdi. Oğlum bir açtım ki en kötü hali için 7 cinayet işlersin Adem.
1: O derece.
0: Bak öyle bir kız Hüseyin, öyle bir kız. Konuşuyoruz falan. Muhabbet sohbet falan. O tarihte de Kanal D'de çalışıyorum. Tamam mı? Konuşuyoruz muhabbet sohbet. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün falan filan. Abi kızla buluşacağız. Şişli'de çok meşhur bir şey var. Market var. AVM değil, market var. Onun önünde buluşacağız. Bir gittim, kız gerçekten çok güzel. Dünya güzeli. Bir geldi, ayakkabıların biri başka, biri başka kızın. Tamam mı? Saçlarının böyle, hayatımda ilk defa öyle bir insan gördüm. Bak bu yaşa geldim hala görmedim. Saçlarının böyle yarısı siyah, yarısı turuncu. Arkaya doğru olanlar sarı filan.
1: Gökkuşağı gibi.
0: Böyle bir garip. Üstünde gömlek var mesela böyle. Gömleğin böyle her yerine böyle moda böyle yamalar yapmış falan filan. Pantolon mesela dize kadar var, dizden sonrası yok. Ayakkabının bağcıkları mesela bir yere kadar siyah, bir yerden sonra kırmızı, bir yerden sonra başka bir şey falan. Dedi Allah'ım kaçmam lazım. Yani çok güzel kız, çok güzel ama o güzellik o deliliği örtmüyor moruk.
1: Hiç konuşmadın yani.
0: Merhaba nasılsın falan. Ne yapacağız şimdi dedi. Dedim ki.
2: Markete girelim.
0: Ne yapacağız şimdi dedi. Dedim ki ya bir yerlerde oturalım dedim. Olur dedi, bir şeyler mi içeceğiz dedi. Yok banklarda dedi. Şurada dedim oturalım dedim banklarda. 15 dakika sonra bir bahane bulup kaçmıştım madem. Vallahi. Ama hayatımda görmem bu. Kızın adı da neydi biliyor musun?
1: Neydi?
0: O tarihte internet aleminde çok meşhur olan bir isimdi.
1: Ayça.
0: Değil. Hüseyin. Hüseyin değil tabii kızın adı. Hüseyin'e soruyorum. Hüseyin.
2: Aleyna.
0: Değil. Evet. Aleyna ne Aleyna? Tilkiyle meşhur oldu Aleyna.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ayça değil.
0: Değil.
1: Sabrina.
0: Oğlum Sabrina ne zaman meşhur oldu? Allah'ım delireceğim ben artık ya Rabbim. Birilerde iki oldular ne olur ya. Ben var ya sana bir şey söyleyeyim. Dilekçe yazsam beni haftaya emekli
2: abi,
0: ederler.
2: Abi yıl kaç?
0: Efendim?
2: Yıl.
0: İşte 2000'li yıllar.
2: Merve.
0: Değil. Değil. Benziyor ama. M ile başlıyor.
1: Melda.
0: Değil.
2: Melis.
0: Bravo.
1: Evet Melis.
0: Kızın adı Melis'ti. Sonra yazdı bana hep Ice Cube'dan. Ne haber görüşür müyüz falan filan. Ben de dedim ki lan deliyi sardık başımıza falan.
2: Abi bir deneseydin ya.
0: İşte benim o tarihlerden zaten. Ben de mıknatıslık. O tarihlerden. Valla insanlar chatte böyle hiç... Ben bir de fotoğrafını görmüşüm. Hiç böyle yüzünü görmediği kızlarla konuşuyorlardı. Bir tanışıyorlardı dünya güzeli. Gayet böyle aklı başında filan.
1: Efendi.
0: Efendi. Ben de oğlum ayakkabıları gördüm. Dünyanın başıma biri başka biri başka. Yani tövbe yarabbim camiden araklayıp gelmiş gibi anladın mı?
2: Ayakları ters.
0: Vallahi billahi yani bir enteresan bir değişik yani bir. Ta o tarihlerde. Bak kaç sene biliyor musun? 2000'li yıllar işte. Yani 2000 maksimum 2001.
2: Vay be.
0: Evet.
2: Abi MSN'de bu titreşim diye bir şey vardı. Karşı tarafa titreşim.
0: Su balonu atan çocuk vardı biliyor musun?
1: Cama öpücük vardı muah diye.
0: Biri yazmış diyor ki unut şu kızı ya demiş. Efendim kocanızla ilgilenin lütfen. Ne olur yani lütfen kocanızla ilgilenin. Ben istediğimi unuturum istediğimi yaşatırım. Lütfen kocanızla ilgilenin. Hüseyin bu laf bizim stikerlerde var biliyor musun? Kocanla ilgilen diye. Ve stikerlerde en çok tutulan sticker bu. Kocanla
2: güzel
0: ilgilen.
2: Güzel ama.
0: Evet, kocanla ilgilen. Hani biri bir şey dediği zaman erkeklere de diyoruz onu. Kocanla ilgilen diye ona dememek lazım ama ayıp oluyor. Onda. Biri bir şey diyordu ya. Ben çok sallamadım. Kimdi? Hanginiz bu?
2: Adem diyordu.
1: Şimdi galiba. Şöyle. Ha. MSN dedi, titreşim dedi. Ben de dedim ki cama muah vardı dedim.
0: Cama ne vardı?
1: Muah.
0: Cama muah.
1: Ama bir türlü öpmüyordu böyle.
0: Balon atan çocuk vardı. Balon hatırlıyor musunuz onu? Yok balon abi. Atıyordu böyle. Çıkıyordu böyle. Falan balon atıyordu böyle. Hatırlamıyor musunuz onu?
1: Cama tıklama vardı.
0: Cama evet vuruyordu tıklama.
1: Evet telefonu kırıyordum.
0: Kim?
1: Ben.
0: Niye?
1: Ekrana tıklama sesi yapayım dedim radyo için.
0: Ha anlıyorum.
1: Olmadı.
0: anlıyorum. Peki. Evet dur bakayım. Erkek arkadaşımla aramız limoniydi. İçimden geldi arkadaşlarıyla oturduğu kafeye gittim. Bir erkek için çok tehlikeli. Bir erkek için sürpriz hiç sevilesi bir şey değildir biliyor musun? Hani çocuk bazen şey diyor ya mesela aşkım çok hastayım evdeyim hiç çıkacak halim yok ya tamam hadi öpüyorum bay bay filan. Kapatıyorlar. Hani yarım saat sonra kız şey diyor ya aşkım geldim ben hastasın ya aklım sende kaldı. Çocuk evde değil gitmeyin.
1: Panik olur.
0: Gitmeyin evet. Neyse içimden geldi arkadaşlarıyla oturduğu kafeye gittim. İlk kata baktım yok, ikinci kat yok, üç yok, dörtte de yok. Acaba görmedim mi diye inerken tek tek tekrar baktım yine yok. Aradım geldim neredesin dedim geliyorum bekle dedi. Tam iki saat kapıda bekledim gelen giden olmadı. Ohohohoho. Baskına gitmiş kendi de gitmiş ama değil mi?
1: Evet.
0: Yani çok yakalanmalar değişik yani aradım filan diyor bile. Ya şu cep telefonu var ya keşke ilk çıktığı gibi tuşlu kalsaydı ya. Niye? Konum gönder filan var ya.
1: İşi bozdu biraz.
0: Yanımdakiler çok eziyet çekiyorlar konuda. Vallahi billahi. Aman. Alo.
3: Efendim.
0: Bırak adamın peşini bırak artık.
3: Bıraktım zaten.
0: Bırak. Şimdi olay şöyle oluyor. Çocuk ben size kafedeyim diyor doğru mu?
3: Evet.
0: Gidiyorsunuz kafeye.
3: Evet.
0: Niye mesela? Neden? Sebep?
3: İşte oramız yine anladım. Şimdi yapmak istiyordum.
0: Anlamıyorum kulaklıkla mı konuşuyorsunuz?
3: Kulaklıktayım evet.
0: Kulaklıkla konuşmayın dinleyin efendim gelmiyor ses çünkü.
3: Bir dakika.
0: Tabii. Hüseyin alış bunlara biz böyle bir şey evet. Bekliyoruz. Bir dakika diyor. Kimisi eve gidiyor bazen bırakıp. Efendim?
3: Geliyor.
0: Gelmiyor daha demin aynı hiçbir fark yok. Yerini mi değiştirdin kulaklığın?
3: Geliyor mu sesim?
0: Geliyor şu an iyi. Ben de iyi. Adem iyi mi?
1: Bakayım. Konuşur musunuz?
0: Bakayım deyince ben evet. De bir şey demedim.
2: Ses kontrol.
3: Evet, geliyordur herhalde.
0: Konuyor hala konuşmuyor ısrarla.
1: Eskiye nazaran iyi.
0: Kapatınca akrabalara böyle nasıl salak gibi kaldılar yayında konuşamayınca gördün mü? Halam dinlemiş mi? Halam nasıl rezil oldu Adem gördün mü? Hüseyin nasıl ablanın sesi geliyor mu sana?
2: Evet.
0: Tamamdır. Evet. Biz o günü anlatır mısınız ablam?
3: Evet.
0: Buyurun anlatın bize. Ama her şey evet diyorsunuz. Valla şey gibi bot dayılar gibisin.
3: Bir dakika şey kulaklığa tekrar
0: bağlandı
3: duyamadım.
0: Ya o. Oho. Bu şey gibi mesajlara geçti. Onun gibi oldu bu.
1: Evet. Arabayı sağa çeksek daha iyi olur sanırım.
0: Arabayı sağa çeksek diyor. Ne biliyorsun kız arabada mı değil mi?
1: Ama öyle bir hava aldım.
0: Ne biliyorsun kendi kullandığını? Arabada... Ne yapsın mesela İETT şoförü beyefendi sağa çeker misiniz böylesin otobüsteyse? Neredesiniz hanımefendi?
3: Servisteyim.
0: Gördün mü servis? Sen mi kullanıyorsun servisi? Tamam. Ne desin? Ne yapsın kız? Nereye çeksin şimdi kız?
1: Radyoda konuşuyorum lütfen biraz sessiz olun desin. Yavaş gitsin.
0: Serviste bunu diyebilir misiniz? Lütfen radyoda konuşuyorum sessiz olun yavaş gidin der misiniz demez misiniz? Yer misiniz yemez misiniz gibi olur. Der misiniz demez misiniz?
3: Sesler yok şu an serviste.
2: Boş mu?
0: Ben anlamıyorum. Biri bana tercüme etsin oğlum. Ne diyor kız?
2: Boş serviste duruyormuş.
0: Boş moş demedi oğlum. Ben şey harfi duymadım hiç.
3: İki kişi var şu an serviste.
0: Yiyici
1: dedi.
0: İyi var şu an serviste diye bir şey. İki kişi var şu an serviste.
1: Evet.
0: Doğru
1: evet.
0: mu? Anladım. Evet. Üç kişi birleşip sizi anlıyoruz efendim.
3: Harika.
0: Harikasınız. Anlatın bize olayı. Bütün servistekiler de anlasın. Yarın şirkette parmakla göstersinler seni. Evet.
3: Ya işte dört katlı bir kafeydi. Birinci kata girdim. Yok iki yok, üç yok, dört yok. Acaba dedim görmedim mi? Ben salağım çünkü.
0: Nesiniz?
3: Salam salak.
0: Estağfurullah niye durduk yere kendiniz öyle dediniz?
3: Çünkü yani dört katta yoksa zaten yoktur bir daha inerken neden bakıyorsun
0: sen? He ana ben o kadar iyi niyetliyim ki ben anlamamışım pardon vallahi ben. Yok yine de değilsiniz efendim görmemiş ben de olabilirsiniz.
3: Ben de iyi niyetliyim işte.
0: Evet tamam.
3: İndim tekrar tek katlara bakıyorum yok.
0: Evet.
3: Aradım dedim neredesin? Sen dedim neredesin ben dedim geldim. Bekliyorum. Aha dedi öyle mi? Ben geliyorum bekle dedi. Telefonu kapattı.
0: Sen şu an hala o kafenin önünde olabilir misin? Çünkü ses böyle bir birileri giriyor çıkıyor. O nasıl servis lan? Birileri iniyor çıkıyor falan bir şey. Çay evi gibi servis ya.
3: Çünkü normal arabadayım ya. İneceğim 2 dakikaya zaten.
0: Ne diyor? Duymadım onu.
1: İneceğim 2 dakikaya.
0: İnecek misiniz 2 dakikaya?
3: Evet.
0: Bekleyelim mi? Tamam bekleyin ben hikayeyi anlamadım bekleyelim. Siz inince oradan bir ses çıkartın bize olur mu?
3: Olur.
0: Tamam nasıl bir ses çıkartacaksınız?
3: Nasıl bir ses çıkartmamı istersiniz?
2: Kapı sesi ki.
0: Ne bileyim heh yap mesela.
3: Ne?
0: Bir ses çıkart.
3: Hayır çıkartamam.
0: Bunu çıkartma. Bir ses çıkart. Bir, yani indiğini anlayalım biz. Bir şey de bize. İndim de.
3: Tamam onu söylerim.
0: Tamam biz yapalım kendi aramızda programı yapalım mı sen indim diyene kadar.
3: Tamam siz devam edin ben dinliyorum sizi.
0: Tamam indim diyecek bize tamam mı?
1: Tamam, indim
0: tamam. Hanımefendi buradasınız abi uygunsuz falan konuşursanız yayına gidersiniz. Sonra 10 sene sonra başka stand-upçının hikayesi olarak dinleriz bak bunu. Söyleyeyim. Evet.
3: Siz devam edin.
0: Bize de minibüs muamelesi yaptı görüyor musun? Devam et burada değil devam et. Devam et ya. Evet okuyorum şimdi. Evet. Selam Serdar iyi yayınlar. 19 sene önce eşimle kaçmak için sözleştik. Günü kararlaştırdık ve ben her şeyi hazırladım. Hoca hazır nikah için nikah salonunda nikah memuru bekliyor. Şahitler hazır. Telefon acı acı çalıyor. Hadi seni bekliyorum. Yabancı bugün gelmeyecek sorun. Bu
1: ne dedin ki anlamadım.
0: Rafet Hanım'a şarkısına döndü birdenbire mesaj ya. Bugün gelmeyecek sorun ne ya? Günümde değilim diyor.
1: Elimde değil.
0: Evet.
1: Şarkısına benzedir.
0: Günümde değilim diyor. Eve de gidemiyorum. Alayım geleyim. Her şey iptal oldu o gün ve 2 gün sonra buluşmamızda aldım gittim. O gün bugündür sağlıklı ve mutlu bir evliliğimiz var diyor. He kaçıracakmış kaçırıp gidip nikah kıyacakmış. Kız ben bugün günümde değilim demiş. Ha,
1: günüm mü var bunun?
0: Soralım kadın var hatta. Kadın merhaba. Değilmiş sallamadı bizi.
1: Evet.
0: Çünkü kadınlarda öyle mesela. Bayan var, hanım var dediğin zaman mesela Allah belanı vermeye senin. O kadın o, bayan değil. Bayan sensin filan diye. Ama o da olmuyor ya. O da olmuyor mesela. Ayşe hanım. Mesela Ayşe kadın olmuyor değil mi?
1: Olmuyor ama fasulyesi var.
0: Espriyi yap diye çanak tuttum sana.
1: Evet.
0: Ben profesyonelim. Seni barbunya seni. Hanımefendi burada mısınız?
3: Evet.
2: Abi VIP'den dinliyor gibi değil mi şu an?
0: Bu şey değil mi? Ay merhaba, radyodan anlamıyorum. Telefondan anlatır mısınız? Servisli yok, gülemiyordu şimdi o. Kaç kişi kaldınız serviste?
3: İki.
0: Hala nasıl iki? Nereye gidiyor bu servis? Meçhule mi?
3: İkiyle başladık, ikiyle bitecek işte. İncem var şimdi zaten, 30 saniye.
0: Ya aradığımdan beri var ya, bakayım kaçta? 6 dakikada ineceğim şimdi ben. İneceğim. Bu şey kalkmayan misafir gibi. Abi kahve içer misin? Yok ya, gideceğim ben şimdi. Saat 4 lan, git artık zaten ya. Saat 4 ya. Çok az kaldı diyor. Siz inene kadar şu şeyi de, kaçırma hikayesini de bağlayalım, olur mu?
3: Tamam, olur.
0: Tamam. Bozulmazsın değil mi?
3: Niye bozulayım?
0: Hani sen inmeden başka birini bağladık ya.
3: Hayır, iniyorum zaten. Çok az.
0: Yine kaldı. İnince şey diyecek. Halamlara söyle, o ben inmeden birini bağladılar. Ayıp ettiler. Bir dakika, hemen şuradan şöyle. Evet. Tamam. Bu ne beyler? Ben bu sesi var ya duymayalı 20 sene oldu.
1: Ben de hatırlayamadım.
0: Vallahi 20 sene oldu yani.
2: Ulaşılamıyor.
0: Hayır canım, ne ulaşılamıyor? Dur. Evet. Evet. Allah Allah. Bu oğlum aranmıyor. Bu nasıl numara ya? Aranmıyor, neyse. İndiniz mi hanımefendi? İndiniz mi? Kız yuvarlanıyor galiba şu an.
3: Alo.
0: İndiniz mi?
3: İndim, evet.
0: Düştün mü kız inerken, bu ses ne?
3: Hayır, şu an bir dakika, sesin nasıl geliyor şu an?
0: Hayatımızın kadınısın şu an.
3: Süper, tamam, kulaklıkla
0: konuşuyorum.
1: Kulaklık çıkarsak daha iyi.
0: Kulaklık çıkarsın mı?
2: Bence çıkarsın.
0: Kulaklığı çıkartın efendim. Biri kornaya basıyor bak, kulaklığı çıkarın diye.
3: Ama kulaklığı çıkartın da beni daha zor anlıyorsunuz.
0: Bir deneyelim. Belki biz yani kulaklık değil, belki biz gerizekalıyızdır. Ondan anlamıyoruzdur belki.
3: Bir dakika, bunu tutumu iptal edeceğim. Hep bağlanıyor.
0: Hiç estağfurullah falan yok. Hiç yok. Hiç yani.
3: Geliyor mu şimdi sesim?
0: Geliyor.
1: İşte ne güzel.
0: Evet valla, evet. Pırıl pırıl. Ajda Pekkan'a döndüm bir an.
3: Süper, tamam.
0: Evet, bize olayı anlat. Hani artık üzülme diye söylemiyorduk ya. Biz demin anlattığında hiç bak böyle geldi sesim buraya. Bir tek salağı anladık. Ya valla öyle anlatıyor. Arıyor, ben onu arıyorum onu. Yok, arıyorsun, arıyorum onu. Bir dakika geliyorum onu. Anlıyorsun, sen ağlıyorsun. Gelmedi hala. Dört kafayız o zaman. Bir dakika, Hüseyin ne yapıyorsun? Hüseyin ne yapıyor?
2: Abi karalar bağladım.
0: Oğlum.
1: Ben görmedim.
0: Ben ömrümde öne doğru o kadar eğilerek gülen adam bu... Kesin gülmeye bir şey yedirdi orada. Gizli bir şey yaptı. Ulan dur, gülersem anlamazlar diye. Hani ne şey yaptın orada? Mi?
1: Burada arada klimayı falan açıyor.
0: Kim?
1: Hüseyin.
0: Oğlum bir insan öyle güle. Hüseyin. Aşağı doğru. Hani Eminem şarkısı gibi.
2: Abi koltuğu kaldırınca gülünce öne gidiyorum.
0: Dur oğlum bir dakika.
1: Gündüz bekle. Ne yaptı biliyor musun?
0: Dur, misafir var. Bu madem biz konuşacaktık, kadın niye bağladık yayını?
1: Ama bunu söylemem lazım.
0: Hanımefendi söylesin madem.
3: Söylesin. Evet.
0: Söyle Ademciğim.
1: Gündüz kafamı sola doğru çevirdim. Konuştuğu mikrofonu böyle omzuyla başının arasında telefonla konuşuyormuş gibi tutuyordu.
0: Hüseyin.
1: Evet.
0: Neyden alışkanlık acaba?
1: Bilmiyorum.
0: Komik. Benim aslında bazı şeyler geliyor aklıma ama. Bir telefon şöyle mi? Şundan.
1: Evet, arasındaydı yani, omzuyla başarız.
0: Bir de çok korkunç gözüküyorsunuz. Ben sizi buradan sadece gölge olarak görüyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Biri eğiliyor, biri kalkıyor falan. Çok garip hareketleriniz var yani. Vallahi üç harfli düğünü gibisiniz.
2: Abi karanlık ya, Adem de beni tam göremiyor.
1: Evet. Mikrofon da ama.
2: O yüzden mikrofon öyle bir şeye yapmadım yani.
1: Yaptı. Ama
0: biraz aranıza mesafe koyun.
1: Şimdi nasıl?
0: Korku filmi gibi oldun.
1: Evet.
0: Arkaya bir gölgen yansıyor var ya. O senin başın mı ya? Başın mı? Evet. Neyse, evet hanımefendi anlatın, buyurun dinliyoruz.
3: Ne anlatıyordum ki?
0: Salaklı biri.
1: Bir de trip attı
3: evet,
1: şu an.
3: Ha,
0: biz de yok estağfurullah öyle şey olur mu dedik hatta.
3: Ya öyle işte, aradı. Bekle geliyorum dedi. Ben de bekledim.
0: Kimi?
3: Gelmedi.
0: Beklediğimde gelmedi. Ne kadarlık bir ilişkiydi?
3: zamanlar 5 sene falan vardı herhalde.
0: Yani bir şey söyleyeceğim hanımefendi, sizi de ne kadar ketum var. Belki aramadınız bu çocuğu. Belki yolda gelirken kaza geçirdi herifine. Aradın hastanede aşağı. Aşkım gelemedim valla gelirken.
3: Aradım, aramaz olur muyum? Açmadı ki hiç telefonlarımı.
0: Hiç, günlerce açmadı.
3: O gün sabaha kadar falan ulaşamadım, evet.

0: Ulaşamıyorum.
1: Hı.
0: Böyle bir durum var.
1: Evet.
0: Sizin dedim evin önündeyim. Ona da çünkü mesaj atıyorum bir yandan. Sizin eve geçtim. Orada bekliyorum diye.
1: Hı, çocuk görüyor mu mesajları?
0: Mesajları görüyor muhtemelen. Çünkü çiftlikti o zamanlar. Ya da okundu. Neyisi var mıydı hatırlamıyorum ya.
1: Tamam, peki.
0: Öyle işte ya.
1: Siz şu an ne yapıyorsunuz şu an?
0: Yürüyorum.
1: Yürüyorsunuz.
0: Evet.
1: Hiç bana böyle yürüyormuş gibi değil. Demin de serviste gibi değildi. Doğru söyle, sen ne altlar karıştırıyorsun abla şu an? Hiç, yani demin de hiç servis gibi değil böyle, vallahi evet. Billahi.
0: Ne yapıyor olabilirim peki?
1: Yemin ederim hayalet gemi gibi bir
2: evet ya. Şey yani. Ben mesleğini merak ettim.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Kendi mesleğimi mi söyleyeyim, yaptığım işimi söyleyeyim.
1: Babandan bahset önce.
2: SGK var mı?
1: Kendi mesleğimi mi söyleyeyim? Yaptığım işi mi söyleyeyim? Ben de bir mavi ekran. Ben burada şeyden Mobese'den taksimi seyredeceğim. Siz konuşun.
2: Ben 404.
1: Konuşun.
0: Ben mağazada çalışıyorum ben.
1: Mağazada, bravo. Kendi evet. İşiniz ne peki efendim?
0: Arkeolog
1: musunuz?
2: En sevdiğim var ya.
1: Allah belamızı falan verdi.
2: Evet. Vallahi.
1: O kadar kazarsan bulursun Adem işte. Görüyor musun bak? Gördün mü bak? Lanetli sembolü buldun şimdi. Arkeoloğum. Hiç bir kazıya falan katıldınız mı? Hiç.
0: Kazıya değil ama yüzey araştırmalarına katıldım.
1: Ne araştırmalarına?
0: Yüzey araştırması.
1: Yüzey? Oğlum arkeologta da ne konuşulur ya?
2: Define şey, falan var mı?
1: Ablacığım humuslu toprak nasıl olur ya? Onu anlasın. Yani, yani tortul kayalar falan diye anlatırlar ama hiç bilmiyoruz tabii yani.
0: Ama şöyle bir dipnot geçeyim. Bu sene inşallah kısmet olursa bir kazıya gidiyorum.
1: Kazıya gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Ne define işi mi ne? Ne? Köyde define mi arayacaksın, ne yapacaksın?
0: Aynen evet.
1: Hiç öyle diyenler o. Mesela sana şey getiren oluyor mesela. Bunu yazlığın bahçesinde bulduk, var mıdır bunun bir değeri falan diye getiren oluyor mu?
0: Yok, hayır.
1: Anlıyorum. Peki nerede katılacaksınız efendim şey, kazıya?
0: Şanlıurfa.
1: Ne?
2: Oo, en güzel
0: Şanlıurfa.
2: Yani.
0: Aa,
1: Şanlıurfa'da.
2: Göbekli Tepe falan.
1: Oralar mı, Göbekli Tepe civarı mı?
0: Yani yakınıma değil, hayır.
2: Karhan Tepe.
1: Şey mi dediniz? Ulan burada bu varsa kesin bir tarafta da başka bir şey vardır diye öyle mi kazacaksınız?
0: Hayır. Misafir olarak gideceğim.
1: Misafir olarak. Yanınızdan hızarlı biri geçti testereli. Aaa diye. Arkada 13. Cuma'yı çekiyorlar.
0: O kadar sessiz sakindir ki mahallem. Yani bugün işledi. Her şey işledi bugün.
1: Ya o demin elektrikli testereyle geçen kimdi? Aaa diye geçti ya birisi. Kim o?
0: Kurye geçti, motosiklet.
1: Kurye geçti, doğru mudur?
0: Niye yalan söyleyeyim?
1: Hayır canım. Şey yapıyorum. Yani bir tereddütte kaldım. Neyse. Bir arkeolojik kazı mesela, misafir olarak gideceksiniz, doğru mu?
0: Evet.
1: Ya insanların evine gitseniz efendim, niye kazı alanına gidiyorsunuz misafirliğe?
0: Şöyle.
1: Hı.
0: Nasıl anlatsam bunu? Babacığımın bir sözü vardı değil mi? O sözünü gerçekleştirdim.
2: Yasak mı ki normalde yani?
1: Nasıl anlatsam diyor. Bize geri zekalı muamelesi yapıyor bize.
0: Onun altında çok farklı konular var da o kadar.
1: Çok farklı salaksınız, anlamazsınız siz. Şimdi anlattırmayın bana.
0: Hayır evet.
1: Siz başka sorular sorun. İşte anlatayım, tortul kayaları. Böyle şey yapınca tortu tortu oluyor onlar. Şimdi anlatıyoruz. Peki mesela hangi ay gideceksiniz efendim kazıya?
0: Ağustos ya da Eylül falan olacak.
1: Ağustos ya da Eylül'de falan olacak, öyle mi? Anladım. Peki. Peki sevgili Bayan. Çok teşekkür ederiz efendim. Size daha önce milli takım tişörtü vermiş miydik?
0: Hayır.
1: Vermedik mi?
0: Hayır.
1: Şu an veriyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim efendim. Ne demek? Bir centilmen bir erkek olduğum için hangi boy yayında sormuyorum ben. Adem'e özel olarak söylersiniz sonra ya da Hüseyin'e.
0: Tamam, tabii ki.
1: Hadi görüşürüz. Bay bay.
0: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bay bay. Görüşmek üzere. Evet. Görüyor musun ama arkeolog.
2: Çok güzel bir meslek.
1: Yani işte ben mesela arkeolog olsam bu çevreyle bana devamlı şey, oğlum bizim köyde var ya neler var biliyor musun falan diyor. Bir çeşme var, kimin yaptırdığı belli değil vallahi falan.
2: Böyle bazıları elinde haritayla dolaşıyor.
1: Nasıl haritayla?
2: Köyde mesela genelde.
3: Dayılar onlar ya. Onlar da dayı.
1: Kim oğlum onlar?
2: Bot dayılar.
1: Bot dayılar.
2: Ya define olayları işte.
1: Define olayları.
2: Evet. Ama hep kazmak istemişimdir yani. Hayalimdi.
3: Ne kadar kazıyorlar acaba derinliği?
1: Oğlum o bir şey buldukça iniyorlar galiba aşağıya.
2: Defineciler öyle.
1: Hani şey

0: gibi herhalde mesela. Hani gel bunu canlandıralım, gel şimdi arkeologuz biz. Tamam mı? Ben şimdi kazıyorum mesela.
1: Tamam.
0: Kazdım mesela bir şey. Adem Usta demezler herhalde.
2: Adem
1: hocam
0: ne? Adem Çavuş mu?
2: Ben arkeolog muyum?
0: İyice. Adem Çavuş, kum geldi mi? İkinci kattayım. Hüseyin Kalfa. Tamam, Hüseyin Kalfa, Adem Çavuş. Ben kimim ben?
2: Sen de bizi
0: tamam, bana şey, da bir şey
2: abi, arkeolog, sen de abi İstanbul'dan gelmişsin.
0: Tamam, ben de arkeolog muyum?
2: Evet, ama
1: baş uzman.
2: Bilim adamı.
0: Bilim
2: adamı
0: yok abi, ben o kadar olamam ben. Ben bilim adamını canlandıramam ben.
1: Sen baş uzman ol.
0: Baş uzman.
1: Evet ya, uzmanların tamam. En yücesi.
0: Devam mı, size böyle baş uzmanlığımla hava atayım mı?
1: Evet.
2: Evet.
0: Tamam peki.
1: Biz senin altın olalım.
0: Ne bulalım?
1: Kafa.
0: Kafa mı?
2: Yok ya, kafayla ne işim
0: var? Oğlum arkeolog vardı yayında, bunu biz orada niye canlandırmadık?
1: Niye, evet niye böyle bir şey yaptın?
0: Arayayım bir daha.
1: Arayalım.
0: Tişört verdik, hakkını versin.
1: Versin evet. Hikayesi de biraz kopuk oldu.
0: Nasıl? O ben anlamadım. Bu Taksim'de kafe anlatıyordu. Birdenbire Göbekli Tepe'ye geçtik. Ben hiçbir şey anlamadım ya.
1: Şanlıurfa falan.
0: He. Misafirliğe gideceğim diyor. Nereye diyorum? Kazı'ya diyor.
1: Evet.
0: Dur. Evet. Şuradan. Şöyle. Şey diyelim. Demin hat çekmedi. Yanlışlıkla kapandı ya.
3: Efendim.
0: Alo.
3: Efendim.
0: Demin yanlışlıkla kapandı, özür dilerim. Adem'in şey kolu çarptı da.
3: Tabii sorun değil.
0: Şimdi şöyle bir şey canlandıracağız hanımefendi. Biz hepimiz arkeoloji çalışmasında şeyiz. Görevliyiz. Hüseyin Kalfa, Adem Çavuş. Ben de arkeologtum ama ben sizin olduğunuz yerde olmak istemiyorum onu. Bana da bir görev verin efendim. Ondan sonra başlayalım skece. Bana bir...
3: Bacımız eksik.
0: Ne?
3: Bir tane. Bacı.
0: Bacı. Ne ki? Ney?
2: Bacı mı?
0: Bacı mı?
3: Bacı,
2: evet. Bacı, ben mi olayım?
0: Türk filmlerinde var ya, arabaya. Kaşkın arka bahçesinde bekliyor Adnan Beyler şimdi. Kaşkın arka bahçesinde. Adnan Beyler geldi efendim.
3: Bacı olsun.
0: Bacı mı olsun?
2: Bacı ne ya?
3: Evet.
0: Bacı ne ya?
3: Görevli ablalar işte. Yardım eden ablalar.
0: Ben bacı olayım o zaman, tamam. Tamam, ben bacı ol. Bana bacım deyin.
1: Ben de olabilirim.
0: Ha, dünya aret bacımsın zaten, burada olma.
1: Evet. Tamam. Ama ben çavuştum, doğru.
0: Sen çavuşsun, tamam. Evet. Ama hanımefendi, arkeolog hanım.
3: Evet.
0: Bak, bacıya bir sıkıntı falan yapar, bu çavuşu tokatlarsanız ona göre bak. Tamam mı? Kalfayı, çavuşu falan hepsini tokatı basın geçin yani. Tamam.
3: Tamam.
0: Ona göre. Evet. 3, 2, ben şimdi arkeolog hanımın yanındayım.
1: Tamam.
0: Çavuş var, şey var. Kim var? Neydin sen?
1: Kalfa.
2: Kalfa.
1: Alfa. Biz kazıyor muyuz şu an?
0: Hayır, siz yok. Ben sizi çağıracağım bir şey bulursak.
2: Biz doturuyoruz.
0: Siz yoksunuz. Evet. Arkeolog hanım, hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: 3, 2, 1 deyince başlıyoruz. Ben bacıyım. Evet hocam. Arkeolog hanımcığım.
3: Efendim.
0: Toprağı alayım mı bu tarafa?
3: Alalım lütfen, evet.
0: Orada o aldım. Ne kadar pasaklı çalışıyor. Her yeri dağıttınız vallahi. Ne yapayım? Kayaları ne yapayım?
3: 3 numaralı açmanın başına birisi geçti.
0: Anlamıyorum ki anacım dediğinden bir şey. Sen evli misin?
1: Tarihi bir şey bulacaksın.
0: Arkeolojik kazıda. Sen evli misin? Neyse, hadi bul, bir şey buldum de. Bul
3: kim
0: bir
3: bulacak?
0: Şey.
3: Ben bulmayacağım ki onları. Siz bulacaksınız.
0: Kim bulacak? Biz mi? Ama ben yanlış anladım. Ben hiç şey yapmadım. Ben ona göre kıyafet getirmemişim hocam yanımda. Ben yani... Ben gelin gibi giydim geldim şu an. Ben...
1: Mozaik bulun, mozaik.
0: Mozaik mi bulalım?
1: Evet.
0: Tamam, evet.
1: Ama neyse, oradaki figürleri anlatacağım.
0: Arkeolog hanım, o zaman ben çalışayım, ben bulayım, Kalfa'yı çağırayım. Sonra çavuşu çağırayım, çözemeyip sizi çağıralım, tamam mı?
3: Tamam, olur.
0: Evet. Tamam, evet. 3, 2, 1. O zaman ben bacı değilim ben, başka bir şeyim ben. Bacı olmam.
1: Baş uzman dedik sana.
0: Tamam, ben baş uzmanım ama. Evet. Normal uzman değil. Bunu böyle baş uzman diye söyleyeceksiniz.
1: Baş
0: bana,
1: uzmanım.
0: Tamam.
2: Baş evet. Uzman bey.
0: Baş uzman bey, evet.
1: Ben tamam. Çavuş.
0: Evet.
2: Kalfa.
0: Baş çavuş değil ama sadece çavuşum. Sadece baş benim burada.
1: Tamam. Tamam.
0: Bir de arkeolog var, o gelince havam sönecek benim. Tamam.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Tamam, şimdi ne yapıyoruz?
0: Ben kazmayla vuruyorum.
2: Vur kazmayı.
0: Ondan sonra
2: vur.
0: Toprağı belliyorum. Anan şunu. Duruyorum falan. Aa, bir şey var lan. Kalfa!
2: He.
0: Gel lan buraya.
2: Geldim.
0: Tut şunu.
2: Neyi?
0: Onu değil, şu bak şeyi tut.
2: Tamam.
0: Şunu tut.
2: Çekeyim mi?
0: Nerede oğlum, senin çavuşun yok mu?
2: Çavuş!
1: Hop!
0: Gel.
1: Geldim.
0: Gel lan.
1: Ne, bu ne?

0: Çıkartacağız bilmiyorum.
1: Ucu gözüküyor ama.
0: Ama bir şey diyeceğim lan, bu burada şimdi tarihi milyonluk şey olabilir. Bunu şimdi tutarız elimizde kalır falan. Çağıralım mı arkeoloğu?
1: Eldiven kullanalım.
0: Arkeoloğu çağıralım mı?
1: Çağıralım.
0: Eldiven kullanalım diyor. Eldivenle kırılmıyor mu oğlum?
1: Ay, parmak izi geçmesin.
0: Derken çavuşa tokadı atıyorum ben. Çat.
2: Allah
0: Allah. Çat.
2: Vurma abi, tamam.
1: Acıyor, vurma.
0: Çok güzel tokatlanıyor ama ne yapayım ya.
1: Şiddet.
0: Kalfa.
2: He abi.
0: Git lan astroloğu çağır. Kimdi?
1: Astronotu çağırıyorum.
2: Astrolog.
0: Kimi çağırıyorduk ya?
2: Arkeolog.
0: Git şurada gezen bir kadın var, onu çağır da gel. Git çağır gel.
2: Merhaba. Abla.
3: Merhaba. Merhaba.
2: Bizim baş uzman bey sizi çağırıyor.
3: Tabii, gidelim.
2: Şuradan. Taşa dikkat. Evet. Ablacığım.
0: Pıt pıt geldiler şimdi. Evet buyurun, yanımızdasınız, buyurun. Hanımefendi, bir şey bulduk da biz, bak ucu gözüküyor.
3: Kolay gelsin. Ne buldunuz?
0: Bilmem, çekmedik daha. Dibinde ne var bilmiyorum.
3: Tamam, bir bakalım. Fırça yanında mı?
0: Oğlum geri çekin.
2: Fırça sendeydi çavuş.
0: Fırça yanında ya, bak orada. Şeyin ucu gözüküyor, ucunun yanında hemen.
3: Tamam, ufaktan orayı tozlamaya başlayın.
0: Tozlayalım mı?
3: Evet.
1: Toz bürgeye getireyim, çekelim.
0: Çavuş tozlayın orayı.
2: Faraş var, faraş.
0: Çavuş tozlayın orayı. Kalfa alsın tozu. Yeter mi?
3: Bir şey gözüküyor orada gerçekten ya. Biraz daha devam edin.
0: Ya orayı. Ama arkeolog hanım, sizi biliyorsunuz diye çağırdık. Gecekondu inşaatına çevirdiniz buraları bak. Yani vallahi.
3: Ama bir şey söyleyeyim.
0: Tozdan oldu, tabii tozdan. Vallahi bak, biri yazmış diyor ki kazıdan çok geçe kondu inşaat sahasına döndü. Neyse hadi şu tozu kaldırın, bak öksürük tuttu beni, hadi kaldırın.
1: Bu bir figüre benziyor.
0: Bence bir şey söyleyeyim mi? Ucu parmak bu.
1: Hayvan bence.
0: Parmak oğlum, böyle hayvan mı olur, nasıl hayvan? Parmak işte bu.
1: Eski hayvanlar böyleydi.
0: Lan parmak, tırnak var, görmüyor musun? Parmak. Tırnak. Böyle hayvan mı var?
1: Hayvan ayağı olabilir.
0: Nasıl hayvan?
2: Ayak. Ayak değil bu, el ya.
1: Baş uzmanım, toynak olabilir.
0: Bu parmak abi, ben el ayak bilmem, parmak bu.
2: Çeki mi?
0: Ben arkeolog hanıma sorayım.
3: Çekme, antropoloğu çağırın çabuk.
2: Bizde yok, bütçe yok. Ona.
0: Küfür mü etti?
1: Antropolog bir şey dedi ama.
0: Ne dedi?
1: Antropolog.
2: Antropolog.
3: Antropolog, onu çağırın çabuk.
1: O ne iş yapıyor?
0: Valla gelirken aldık bir iki antrikot da, çektiyse bilmiyorum.
1: Yani, çekeceğiz daha onları da.
0: Antro kim?
2: Kolog.
1: Antropolog.
0: Oğlum bunlar nasıl tabirler? Doktora gitsen teşhis diye koyar lan sana. Antropolog olmuşsunuz siz. Dese mesela üzülürüm ben. Tövbe.
1: Ama gerçekten antropolog ilk defa duydum.
2: Antropolog değil ya. Antropolog.
1: Neydi?
0: Oğlum gidin ne istiyorsa bulun getirin kızı.
2: Çaycı var en fazla elimizde.
0: Oğlum gidin ne istiyorsa bulun
1: yok,
0: getirin diyorum.
1: Yok, ben öyle birini tanımıyorum. Yok ben.
2: Ben bulayım.
0: Git bul getir.
2: Geleyim.
0: Gel yok de.
2: Baş uzman bey, öyle bir kolog yok.
0: Ne?
2: Kolog.
0: Astrolog hanım. Şey kimdi?
2: Arkeolog.
0: İşte hanım. Hanımım. Yok.
3: Evet.
0: İstediğin şey yok. Elimizde yok.
3: Tamam. Dikkatli bir şekilde kazmaya devam edin o zaman.
0: Ama şimdi ben kazmayı vuracağım. Bak ucu gözüküyor. Sapı belli değil.
3: Vurmayacaksın kazmayı tabii ki de. Tabii ki de kazma kullanmayacaksın.
0: Ama dibe çökmüyor. Bunu nasıl alacağız ki bunu?
3: Aynen, devam edeceksin. Kaç kere yaptık bu işlemi?
0: Yani çavuş.
1: Efendim.
0: Kazma yok.
2: Elimle kazayım mı ben?
0: Böyle avucunuzla alın, çıkartın onu oradan. Tamam. Evet. Tamam. Buyurun.
1: Batabilir ama.
2: Tut.
0: Astrolog hanım bak, açılıyor. Parmak galiba, dediğim gibi. Astrolog hanım, orada parmak. Burada vezir mezarı olmasın.
3: Her şey olabilir.
0: Tövbe estağfurullah. Yani onun bunun mezarını da açtırmayın bize.
1: Yılan çıktı.
0: Ne
1: soktu.
0: Çıktı? Ya yok, devam et.
1: Devam
0: yok bir şey yok, devam et. Şey kalfa em soktu yeni yılan.
2: Ben çavuş em. Çavuş emsin.
0: Evet devam et. Devam et. Hanımefendi bir şey görün de dursunlar artık.
3: Dur.
2: Durduk.
3: Dur, o ne?
2: Ne?
0: Ne ki o?
3: Ne? Sana soruyorum.
1: Biz
3: şimdi
1: bilmiyoruz ama bilen sensin.
0: Ne? Biz de arkada bunun dedikodusunu yapıyoruz. Bakın. O kadar üniversite okumuş gelmiş, bu ne diye bana soruyor.
1: Bana diplomayı nasıl vermişler?
0: Parmak lan işte, görmüyor parmak.
3: Ama
0: parmak.
3: Bir dakika bir not geçmek istiyorum. Hiçbirinin hakkını yememek lazım. Gerçekten sahalarda en çok emeği onlar.
2: Kim? Çavuş mu?
0: Kim onlar?
2: Kalfa.
3: İşte yardımcı abiler, ablalar.

0: İyi de biz yani şaka yapıyoruz.
1: Bak gördün demin bacıydı şimdi.
2: Bacı, abla,
1: hanımefendi abi, size bir şey söyleyeceğim. Bize şöyle bir 5 metre uzaktan baksa hayatınızı hiçbir arkeolojik kazıya katılmış olabilir miyiz sizce biz? Hani çok abi, kömür taşıdığım zamanında
3: ben
1: ama.
3: Ben katılmış olabilir miyim? Bak ben sana söylüyorum yani hiçbir tecrübem yok diye. Ben katılmış olabilir miyim?
1: Ne, tamam şunu çıkartalım da hadi herkes evine gitsin bak ne olur.
2: Ben çekeyim.
1: Çeksin mi?
2: Çekeyim.
1: Çeksin mi?
3: Çek hadi çek tamam.
1: Çek lan.
2: Çekip tut çavuş ediyor, çavuş.
1: Çıkmasın.
2: 3, 2, 1.
1: Çek. Al. Çık böyle oğlum öyle değil. Belden kaldırmayın bacaktan yüklenin.
2: Bacaktan.
0: Bacaktan.
2: Hadi zaman... tut.
1: Çıkmayacak ha ona göre.
2: 3, 2, 1 çek.
1: Çıkmıyor. Yüklen.
2: Elim gitti.
1: Bacı çık. Yok bacı bu değildi. Çıkmıyor abla.
2: Astrolog. Ha.
3: Tamam öbür ucundan da kazmaya devam edin o zaman.
1: Ama bunun şimdi yani ucu burada çıkma. Temel öbür ucu nerede? Ben bunun ebatını bilemem ki.
3: Tamam bir işte bir 10 santim yanından tekrar kazmaya başlayın.
1: Ama 10 santim çok ciddi bir yani. Şimdi yanlış bir yere vururuz bilen. Hani koca tarihi heykelin orasını burasını kırmayalım şimdi.
3: Yok kibar. Hadi kibar, yapın. Kibar.
2: Sabaha kadar buradayız.
1: Oğlum 10 santim. Al bak şu tam 10 santim. Şunu da ölç.
2: Karışla ölçeyim mi elimle?
1: Yok sana verdiğim şey 10 santim.
2: Tamam 10 santim.
1: Ölç onunla.
2: Tamam. Burası. Vur oraya. Burası.
1: Vur oraya kas.
2: Bu elimle. Elim. Elemeyeyim evet, ben. Evet, elimle şey yapmayayım.
1: Evet. Yap.
2: Yapayım.
1: Abla istediğin zaman dur de.
3: Tamam dur. Bir şey çıktı orada. Bir daha zorlayayım bakayım çıkacak mı?
1: Yalnız bir dakika dur. Abla da havaya gider. Tamam oğlum şey yapmayın artık bu kadar yani. Yani. Vallahi tarihi bozdunuz ya yemin ediyorum. Neyse çek bakayım çıkıyor mu?
2: Hadi çavuş.
0: Hadi 1, 2, 3.
1: Çekerler. İkisi birden çeker ve bir ucu o tarafta bir ucu bu tarafta yaklaşık 40-45 santimlik bir kazık çıkar. Evet çıkın ve kazığı çıkartın biz kazığı görüp şaşıracağız. Evet.
0: 3, 2, 1.
1: O ne ya?
0: Bu ne?
1: Bir dakika. Arkeolog da şaşırsın. Kazık gördünüz abla. Şaşırın.
2: Tarihi bir kazık.
1: Olay. Tarihi yerden kazık çıktı. Ablacığım lütfen kendinizi biraz verir misiniz lütfen?
0: Evet hiç vermiyor. Ben ruhunu alamadım.
1: Şimdi sırayla şaşırıyor. Kazığı görünce hepimizden bir şaşırma sesi gelecek. Çekiyorlar. Yeniden canlandırıyorsunuz orayı. Önce kalfa şaşırıyor. Tamam mı? Kazığı görünce. Sonra çavuş şaşırıyor. Sonra ben neydim? Bacı mıydım?
0: Baş uzman.
1: Ben baş uzmanım. Sonra ben şaşırıyorum. En sonunda arkeolog hanım şaşırıyor. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Evet. 3, 2, 1 deyince kazığı çıkartıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Evet. 3, 2, 1 çıktı. Bir dakika dur. Oğlum şaşırıyorsunuz. Kazığı tamam, yemiyorsunuz.
0: Kantırdaki ölen adamı yaptı.
1: Evet. Rahatladı. Orada ölen adam rahat. Bak. 3, 2, 1 diyorum kazığı görüyorsunuz ve şaşırıyorsunuz tamam mı? Tamam. Önce kalfa şaşırıyor, sonra çavuş şaşırıyor,
2: sonra
1: ondan sonra baş uzman, en sonunda arkeolog hanım. Tamam mıyız?
0: Tamamız.
1: Evet. 3, 2, 1.
2: Vay.
1: Mali falitiko.
0: Vay.
1: Evet.
0: E 3, 2, 1. Tamam, evet. Bir daha çıkarıyoruz.
1: Evet. Oğlum sokun kazığı bir daha çıkartacağız. Bak bir kere sayıyorum 3, 2, 1 diye. Sırasıyla önce kalfa şaşırıyor. Sonra çavuş şaşırıyor. Tamam. Sonra baş uzman şaşırıyor. Tamam mı? Sonra da en sonunda arkeolog hanım şaşırıyor.
0: Tamam.
1: Evet. 3, 2, 1.
2: Vay.
3: Aaa.
1: Üçümüzün karışımı şaşırdı. Oo. Arkeolog hanım. Arkeolog hanım bu ne mesela geçmiş çağlarda bu neyi sembolize ediyor arkeolog hanım sizce?
3: Vallahi önce bunu bir tarihlendirmeye göndermek lazım.
1: Bir karbon testi yapalım kaç yaşında bir kazık olduğunu anlayalım.
3: Evet, doğru.
1: Evet yapıldı gel Hüseyin yaptırdın geldin.
2: Ben yaptırdım
1: dedin geldim. Dedin ki mesela atıyor 1 milyon yıl öncesine ait bir kazıkmış bu.
2: Evet.
1: Tamam gel söyle arkeoloğa söyle.
2: Hanım. 1,5 milyon yıl
4: hanım, onlar benim çocuklarım. Hanım.
2: Bu evet. 1,5 milyon yıl önce bir ceviz ağacına aitmiş.
1: Oğlum detay verme. Kazık 1,5 milyon yıl yaşındaymış.
2: O kadar para verdik abi araştırmaya.
1: Deme oğlum. Sen bırak arkeoloğa verdik parayı, o söylesin. 3, 2, 1 geldin.
2: Hanım bu 1,5 milyon yıl öncesine ait bir kazıkmış.
3: Harika.
1: Şunu bir versene. Şey, arkeolog hanım elleyebilir miyim?
3: Dokunabilirsin ya, sorun yok.
1: Versene şunu.
2: Baş uzman bey.
1: Ağırmış ha.
2: Medefe.
1: Bununla ne yapıyorlardı acaba?
0: Kazıyorlardır bence.
3: Bizon avlıyorlardı kesin.
1: Kazıkla niye? Hani nasıl bir tuzakta bizon kazıkla ölüyor?
3: Kazıklıyorlardı bence. Hani,
1: kazık ne oluyor da bizon ölüyor acaba? Vampir avcısı falan mı vardı acaba burada? Yani arkeolog hanım siz bilirsiniz bu kazık neyden yapılmış?
2: Dut'a benziyor dut.
3: Ceviz ağacından yapılmış.
1: Ceviz ağacından mı? Kazık diyor ceviz.
2: Bence dut.
1: Bir şey söyleyebilir miyim arkeolog hanım? Hani tabii siz bilirsiniz tabii ama... Hangi ağaç vardır ki 1,5 milyon yıl toprak altında kalıp kazık olarak çıksın? Hani naylon mu lan bu?
3: Tek sorunuz bu mu şu an?
1: Bana göre tek sorun bu şu an.
3: Bana göre komple bir sorun da ama neyse.
1: Siz eve geldiniz mi?
3: Evet.
1: Girdiniz mi evden içeriye?
3: Hayır.
1: Kapıda bekliyor bak, görüyor musun? Kazığı çıkaramadık ki Serdar gelelim. Evet. Hadi iyi geceler, hadi öpüyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Demin biri dut dedi bizden. Kim dedi onu dut diye?
2: Ben abi.
1: Sence herhangi bir ağaç 1,5 milyon yıl toprak altında kalır mı?
2: İstese kalır.
1: Yani şu fosil olanların canı mı istemiyor mesela? Bana ne ya, ben yakıt olacağım. Mesela öyle mi diyor
2: kalır
1: mesela?
2: Kalır bence ya. Benim kalır şahsi diyor. Fikrim.
1: Adem?
0: Burada Hüseyin arkadaşıma katılıyorum.
1: Peki ağaçtan fosil olur mu? İtiraz etmediniz yani. Fosil olur mu ağaçtan?
2: Fosil.
0: Olur.
2: Olur ya.
1: Fosil.
2: Canlı sonuçta.
1: Ağaçtan olur diyorsunuz fosil.
2: Olur.
0: Evet.
1: Anladım. Kömür olur mu peki o fosil? Yani kömür olur mu?
0: O bilimsel bir açıklama lazım buna, bilmiyorum.
2: Kömür.
1: Tam bilimsel soruyorsa. Merhabalar Adem Bey. Severek dinliyoruz.
0: Merhaba.
1: Toprak altında kalan ağaçtan fosil olur mu acaba? Yeter kadar bilimsel mi bu? İsterseniz yani, sesimi daha da geriye alabilirim yani.
0: Bir yerde muhafaza ediliyorsa olur.
1: Bir yerde değil yani, toprak altında.
0: Yok, doğada olmaz.
1: Nasıl olmaz? Yani olanlar nasıl oluyoruz o zaman?
0: Onlar farklı.
2: Onlar dut değil.
0: Evet.
1: Anladım. Hiç toprak altında bir şey buldunuz mu Eyler?
0: Ben buldum.
1: Ne buldun?
0: Teneke.
1: Teneke mi?
0: Evet. Ama boş teneke, peynir tenekesiydi.
1: Kim koymuş acaba? Sümerlerden kalma değil mi peynir?
0: Hiç bilmiyorum. Bu arada ben kendimce bir deney yapmıştım. Yıllar önce tarlaya gittiğimizde dedemle.
1: Ne
0: at arabasıyla.
1: Ne, nasıl bir deney?
0: Bu ağacın altına bunu gömeceğim. 10 yıl sonra gelip bakacağım burada mı diye. Ama bir daha gitmedim o ağacın altına.
1: Gömdün. Ne gömdün?
0: Çubuk. Dondurma çubuğu.
1: Çubuk mu gömdün?
0: Çubuk, evet.
1: 10 yıl önce.
0: Evet, bedava yazıyordu ama.
2: Ne oldu sonra?
0: Hala orada mı bilmiyorum. Gitmem lazım. Tarlaya dedem bayağıdır gitmiyor.
1: Git bak oğlum, yeriz dondurmayı.
0: Ama çok ters bir yerde kalıyor. Oraya at arabası çıkmıyor.
1: Lan madem ters yerde niye oraya ektin? Şey yaptı, gömdün.
2: Ektin. Dondurma ektiyordu.
1: Niye oraya yaptın?
0: Tarlası ya vardı orada.
1: Ben bir dönem şey yaptırıyordum sağ olsun. Dinleyiciler de yapıyorlardı. Öyle dağ, bahçe, delta, alibiyon. Yani.
0: Vadi.
1: Vadi. Aklına neresi gelirse. Bir şeylere Serdar Gökalp yazın, atın diyordum. Sağ olsunlar yapıyorlardı. Teneke falan yazan vardı. Teneke de olmaz ama, o yazılar kalmaz orada. Hüseyin niye yaptırdın bunu biliyor musun?
2: Niye abi?
1: Şimdi herkes başka isim yazsa. Mesela sen Hüseyin yazdın, attın. Hani bir plas diye kazıdın böyle mesela. Hüseyin diye attın, tamam mı?
2: Plas diye kazıdın.
0: O anı hayal ettim şu an.
1: Adem mesela Adem yazdı, attı. Ben sen bundan 1000 sene sonra mesela atıyorum, attığım bir şey bulunduğunda dikkat çekmez. Bu ne Hüseyin, bu ne? Ama şimdi düşün mesela 1000 sene sonra şöyle haberler. Japonya'daki tarihi kalıntılarda Serdar yazılı plastik bulundu. Bayburt'ta Serdar yazılı plastik bulundu. Atıyorum işte, sallıyorum işte. Sibirya'da Serdar yazılı plastik bulundu. Belçika'da Serdar yazılı işte taş bulundu. İşte Antalya'da Serdar yazılı taşlar dikkat çekti filan. Her yerde Serdar, Serdar Yayında, Serdar Gökalp bunlar yazarsa dikkat çeker. Dünyanın her yerinde baş. Çünkü dinleyenler bazen şey diyordu bana. Dur ya ben kendi ismimi yazayım atayım. Abicim o dikkat çekmez. Dünyanın her yeri. Çünkü radyo çok yani çok ulaşılabilir bir şey. Şu anda internetten frekanstan beni dünyanın öbür ucundan bile dinliyorsun. Al işte adam yazmış aşağıda Meksika'dan selam yazmış mesela. Şimdi düşün 1000 sene sonra Meksika'da Serdar yayında yazılı mermer buluyorlar mesela. Dikkat çekme ama atıyorum Meksika'da onu bulmuşlar. Irak'tan haber geliyor diyorlar ki lan aynı mermerden Irak'ta da var Serdar yayında yazıyor filan diye anladın mı? Çok böyle yazdırıp attırdım çok. Hani ben istiyorum ki naylon gibi ben olmasam bile şakam devam etsin.
2: İz bıraktın abi.
1: Tabii bu şey hani bazen diyorlar ya mesela ulan duvarda hieroglif bunlar ne güzel şeyler ya. Adam diyor ki mesela işte Mısır'da bulunan hierogliflerin şu anda ne anlatıldığı bile ulan belki köyün delisi yaptı benim gibi. Adam geldi oraya filan yaptı. Yani adam Mısır'da falan yaptı. Anladın mı? Mısır'da yaptı. Gitti mesela atıyorum deminki gibi hani şeyde Meksika'da adamlar piramit buluyor mesela. Tamam mı? Hani piramitlerde diyor ki mesela bu piramitlerde yazılanın sırrı hala çözülemedi filan diye. Yani ne bileyim belki benim gibi biri yaptı onu. Ben olabilir. Mesela o tarihte yaşasam derim ulan teknoloji yok bir şey yok. Buraya öyle bir şey yazayım ki 150 sene çözemesinler vallahi diye. Ben
0: ama genelde gördüklerini galiba herhalde.
1: Los Angeles'tan dinliyorum abi yazıp arayayım mı? Yaz ya, yani aramana lüzum yok abi. Bir şeye ama öyle tenekeye menekeye yazan oluyor. Hani Adem gibi peynir tenekesine yazmayın. Böyle 100 sene 200 sene sonra toprağın altından çıkınca ben var ya bak Kaz Dağları'nda böyle insan ayağı değmemiş yerlere böyle şey taşlara kazıdım böyle Serdar yayında Serdar Gökalp Kaz Dağları'nda attım Toroslar'da attım Valla Kanyonu'nda attım ondan sonra Cide şey Küre Milli Parkı'nda attım Artvin'de attım Malatya'da attım mı Kayseri'de attım Sivas'ta attım İnşallah hani doğal şartlarda o böyle bir zaman sonra tabii toprak örtecektir onları ve şey öyle yerlere attım ki yani kentsel dönüşümün gelmesi gerçekten 1 milyon sene. Hani öyle yerlerde attım. Öyle yarın imara açılacak yerlerde atmadım yani. Öyle ayak değmemiş yerlerde. Bakalım yani 100 sene, 200 sene, 500 sene, 600 sene sonra falan bakalım. Hani kalırsa ne olacak acaba?
0: Ben şeyi merak ediyorum yani mesela 500 yıl sonraki dönemde mesela bu an yaşanmış görünecek mi yani? Geçmişi görebilecekler mi?
1: İnternette öyle bir şey var. 100 sene sonra bütün bilgiler silinecek miymiş? Neymiş bir şeydi?
0: Bilmiyorum ama.
1: Ben de bilmiyorum oğlum. Ben de
2: ama
1: yani.
2: Ama sesler uzayda kaybolmuyormuş mesela. Öyle şeyler de var.
1: O tabii canım. Benim yaptığım ilk program bile yukarıda şu an.
2: Podcastleri yukarıdan dinliyoruz.
1: Evet, hepsi yukarıda yani. Yani bir, öyle bir geyik vardı. 100 sene sonra internetteki bütün... Bir de şişer abi bu kadar. Ben haftada bir tane telefon şakası yapıyorum. Evdeki hard diskler yetmiyor yani bu kadar.
0: Evet.
1: Bir, mesela sen Instagram'a ne kadar güzel değil mi? Çekiyorsun fotoğrafı, çekiyorsun Reels'ı ya da YouTube'a, çekiyorsun videoyu 20 dakika, 25 dakika ya da filmi 1 saat yüklüyorsun. Hiç soran yok lan bunun server'ı nerede, ne kadar yer kaplıyor değil mi?
0: Evet. Harbiden nerede?
1: Yani o işte koca koca server'ları var oğlum. Adam,
2: genel merkez.
1: Evet ben geçen Eminönü'ndeydim YouTube'a hard disk alıyorlardı. Pazarlık yapıyordu adam.
2: Abi 2 terabayt ver bize be.
0: Vay be. Ama yıllar öncesinde, yüzyıllar öncesinde internet var diyorlar.
1: Ne var diyorlar?
0: İşte bu Sümerliler falan zamanında.
1: Evet diyorlar ki öyle olsa kablo bulunurdu falan diyor. Lan belki kablosuz internetti. Değil
0: evet.
1: Mi? Pil bulmuşlar pil.
0: Pil.
1: Vallahi bak pil bulmuşlar.
0: Nasıl?
1: Böyle bildiğin kalem pil. 9 voltluk öyle dilini değdirince yanan var ya.
0: Ondan.
1: Oğlum yani öyle markalı falan bir pil değil yani. Benim ama bak yıllardır söylediğim hep. Şimdi geçmişi geleceği o yuva bana göre zaman yolculuğu olmaz. Öyle olsaydı çünkü hani dünyanın değil. Hani kainatın akışı değişir bozulurdu. Hani düşünsene mesela zaman yolculuğu var geçmişe gidebiliyorsun. O zaman olan hiçbir şey olmazdı ki herkes mani olur yani.
0: Aynen öyle.
1: Bu çok bana şey gelmiyor. Bir de zaman yolculuğu yoktur deyince aşağılıyorlar ya mesela seni. Zaman yolculuğu yoktur diyorsun. Allah'ın cahili. Kuantumu bilmiyorsun. Fiziği bilmiyorsun. Zamanı bükebilirsin gidebilirsin. Thanos nasıl yaptı filan diye yani. Benim merak ettiğim bunlar değil. Bunlar boş ver. Bunları haber kanallarında gece saat 3'ten sonra falan tartışsınlar. Benim hiç sıkıntı yok. Ben zaten Kemal Sunal seyrediyorum.
0: Evet.
1: Uzayda yaşam arıyorlar ya. Bak bunu bir kere daha söylemiştim. Yaşamın haricinde merak ediyorum. Mesela hani şimdi burada alem devran, dünya dönüyor. Gündüz, gece, maaş günü, sabah kalk işe gel, kira, fatura, evlilik, araba, trafik, stres, kadın, erkek, hayvan, orman, dağ, bayır, dere, akarsu.
4: Alüvyum.
1: Hani bu alem, bu devran var. Mesela hani uzayda yaşam var. Var ne? Böyle duruyorlar. Bu uzayda yaşam. Ne oldu? Yaşıyoruz işte böyle.
4: Düz bir yaşam var.
1: Hani sabah kalkıp işe gitme var mı mesela? Hani bu düzen var mı, anladın mı? Sabah kalkıp işe gitme var mı? Mesela uzayda herhangi bir evrenin herhangi bir yerinde insan şey diyor mu sen? Ulan bıktık vallahi trafikten ya filan diye.
4: Uzaylı varsa vardır.
1: Yani mesela ne bileyim ay kavramı var mesela 30 gün çalışıp 30 gün sonra bir yerden maaş alıyor mu mesela? Sigorta, emeklilik var mı mesela? Emeklilik. Hani yeşillikteki dayılar. Mesela bunlar var mı mesela? Bunu merak, yaşamdan daha çok bunu merak ediyorum ben. Varsa.
4: Ya bir koloni ya da bir kalabalık varsa bence vardır.
1: Yani var mıdır diyorsun sen?
4: Bence vardır yani. Mesela, bir topluluk varsa vardır.
1: Okul, eğitim, öğretim.
4: Onu bilmiyorum.
1: Var mı bu? Nasıl onu bilmiyorum? Trafik var, okul yok öyle mi?
4: Diğerlerini biliyorum, onu bilmiyormuşum.
1: Yani bunlar var mı acaba yani?
4: Ya varsa vardır.
1: Gitti, yine gitti, bak görüyor musun?
4: Böyle bilen biriymiş gibi soruyorsun, bazen çok şaşırıyorum.
1: Oğlum ben sana değil, benim hitabım, ben sahne diliyle konuşuyorum. Evet. Sen mesela bir tiyatroya gittin mesela, bunlar var mı deyince orada vallahi bilmiyoruz ki, biz de size geldik işte ya. Hani mesela bir stand-up'a gittin, adam anlatıyor, hikaye girecek, diyor ki dünya, uzaylı var mı dediği zaman da uzaylı bence yok bence. Sen bir tiyatroya ya da seyrettiğin filmde sorulan soruya cevap veriyor musun sen?
4: Veririm.
1: Ha?
4: Gidersen veririm.
1: Gider, döverler.
4: Evet. Burada da tiyatroya gitmediğim belli oldu.
1: Mısır piramitlerinin altındaki mağaralarda duvarları elektrik ileten maddeyle boyanmış. Mesela nehirden elektrik üretip iletmişler mesela. Ne için kullandıkları bir... Bunlar da hep böyle şey, biliyor musun böyle? Abi Mısır'da elektrik varmış da bulamıyorlar. Ne oldu? Topraklama varmış, emmiş abi, onu hiç bulamıyorlar falan yani.
4: Baronlar izin vermiyor.
1: Zaten o Mısır piramitleri başta başına şey. Mısır piramitlerini uzaylılar yaptı ya. Vallahi uzaylılar yaptı Mısır piramitlerini.
4: Ama yani düşününce yani vinç o zaman...
1: Saçma saçma konuşma. Bunu daha önce anlattım sana. Evet. Hüseyin.
2: Efendim abi.
1: Firavunsun. Firavunun ne olduğunu biliyorsun değil mi?
2: Biliyorum.
1: O tarihte firavunsun.
2: Evet.
1: Adem'e dedin ki mesela, gel ben buraya dedin. Geldi Adem. Şu taş şunun üstüne çıkacak dedin. Şey diyor ya, firavunun vallahi akıl var, mantık var. O taşı ona nasıl koyalım ya filan. Böyle bir cevap hakkı. Firavun. Var mı böyle bir cevap
2: yok,
1: hakkı?
2: Yok, öyle bir şey hayatta olamaz.
1: Millet diyor ki bu taş bunun üstüne nasıl geldi? Ya kardeşim, gelmeyen insanlar gitti, çok kötü davranıldı. Getirecek başka insanlar. Binlerce insan çalıştırılmış falan filan tabii, diyorlar yani. Evet, değil tabii. Mi? Yani. Mesela yani uzaylı varsa mesela, uzayda hayat varsa mesela, benzinin litresi kaç para mesela? Ya da benzin var mı? Belki orada zeytinyağıyla çalışıyor araba.
4: Orada ulaşım için bir şeye ihtiyaç yok. Havada uçuyorlar zaten.
2: Nasıl gidiyor?
1: Yani... Bak en büyük yanlış ne biliyor musun Adem?
2: Şarjda.
1: En büyük yanlış senin gibi insanlar Adem.
4: Niye?
1: Yaptığımız her filmde uzaylı üstün ırk, biz gerizekalı. Uzaylı uçuyor, uzaylı ışınlanıyor, uzaylı da ışın kılıcı var, uzaylının gemisi var, uzaylının anteni var, uzaylı telepat, uzaylının büyüsü var, uzaylının... İnsan biz geri salak bir filmi biz yapıyoruz, kendimizi geri zekalı yapıyoruz. Bak diyor uzaylı, lan belki gittin önde arkada yaprakla geziyor hala adamlar. Gittin evet. Mesela diyor hu hu hu yaptı sana mesela adam, dediğini de anlamıyorsun. Heh.
4: Belki bizden daha da bir şey bilmiyor yani.
1: Yani evet, belki onlar bizim o ilk zamanlarımızdaki gibi, tabii varlarsa. Belki çok ileriler. Uzaylı hep ileri olarak görüyoruz değil mi?
4: Bize hiç, öyle lanse ediyor.
1: Hiçbir filmde geri zekalı uzaylı yok mesela. Hep yok. Son derece böyle oradan geçiyor filan. Hani geliyor eyvah uzaylı falan filan.
4: Bir de onlarda şey kavramı yok mesela, nasıl ne? Diyeyim? Giyiniklik kavramı yok herhalde.
1: İşte onun için zaten gelmiyor bizim ülkeye, hep Amerika'ya iniyorlar.
4: Evet
1: gelmiyor. Çıplak yani, bize inerse... Bizde giyineye neler ya, yapıldı
2: bir ortada. Alüminyum folyo gibi duruyor hepsi. Böyle hep hayal ediliyor. Belki de bilim kurgu filmlerinden.
1: Hep anteni var mesela uzay. Ya evet. Anten değilse onlar. Bak, mesela.
4: Bir de hep bazıları
1: mesela
4: yeşil.
1: Mesela adam indi, ben mesela antenini tuttum. Dedi ki ne yapıyorsun lan, anten değil o dedi mesela. Mesela.
4: Belki anten değil, evet. Araba anteni geldi aklıma.
1: Evet. Hani uzaylı böyle gözlerini açınca çıkıyor kendiliğinden falan böyle anten. Mesela gözünü açıyor, anten çıkıyor öyle. Aa ne güzel, anteni çıkıyor falan. Anten değil lan o. Ne ki abi? Boş ver oğlum, daha yeni tanıştık, anlarsın sonra diye. Belki mesela uzaylının mülayimi var, sinir hastası var değil mi?
4: Evet.
1: Hep bir de uzaylı dünyayı ele geçirecek falan filan. Hiç böyle dost uzaylı yok. Gelip de mesela ne haber baba, iyi, kır bir soğan da yiyelim falan diye hiç yok mesela. Hep böyle ne bileyim yani.
2: Yani gezmeye bence geliyor olabilirler yani. Hep böyle bir şey olabilir yani.
4: Şöyle bir şey var bence. Biz onlara bulmaya çalışıyoruz onları. Onlar da bence bizi bulmaya çalışıyor. Buluşamıyoruz.
1: Yani bilmiyorum ama bence maymun göndermekle hata ettik en başta. Bunu söylemiştim zaten biliyorsun. Evet. Maymun. Hani biri bana muhatabım maymun gönderse ben de gelmem buraya.
4: Doğru.
1: Düşün şimdi bak, dünyadasın, uzay mekiği geliyor. Zuh, indi böyle, kapı herkes yok işte, uzaylıların ilk teması falan. Bir içiyor, bir iniyor içine Charlie mesela. sen nasıl geldin buraya?
2: Elçiye zeval olmaz diye.
1: Muz veriyorsun yüzüne atıyor filan yani.
4: Köpek sonra de göndermişler.
1: Hiç muhatabımızı gönderemiyoruz yani. İşte maymun, köpek. Böyle şeyler.
4: Bir yerde şey, lahmacun atmışlardı uzaya.
1: Ha?
4: Lahmacun göndermişlerdi.
1: Uzaya?
4: Evet.
1: Acılı mı?
4: Onu bilmiyorum.
1: Acılıysa gelmez dürüm, çünkü.
4: Ya da lahmacun. Bizden biri gönderdi bu arada.
1: Lahmacun.
4: Yani atmosferi delip geçti.
1: Lahmacun.
4: Sonra kayboldu herhalde.
2: Tadı gider ama atmosferden, su tadını alamaz.
1: Lan iki sokak öteye arıyoruz, oraya getiremeyiz diyorlar. Oraya mı gönderdiler lahmacunu?
4: Deney olarak yollamışlar.
1: Lahmacunu güzel yapan yer var ya şu anda İstanbul'da, eksik biliyorum, büyük var. Bir Alman pastası eksiği var İstanbul'da. Alman pastası eksiği. Abicim bana şimdi Serdar şurada ya, burada ya falan yok. İstanbul'da Alman pastası yapabilen ya vardır da bana yok. İkincisi lahmacun. Herkesin berberi gibi lahmacuncusu var biliyor musun?
2: Benim var abi, seni götüreyim bir gün.
1: Lahmacuncum mu var?
2: Evet.
1: Ben kimin kine gitsem oturduk yedik, yok ya.
2: Bu iyi ama.
1: Yok benim, ben neler iyi diyordum.
4: Benim lahmacuncum yok. Önemli ama bence.
2: Tabii her erkeğin bir lahmacuncusu olması gerekiyor.
1: Şey geyiği var bir de mesela. Uzaylılar kılık değiştirip aramızda geziyorlar yıllardır. Sen nereden biliyorsun? Biliyoruz biz. Nereden biliyorsun? Öyle YouTube'da 15 yaşında bir çocuk var, video çekmiş. Ara verelim mi?
4: Bir saat başarız, evet.
1: Tamam, bir verelim, geliyoruz sevgili dinleyenler arayı.

0: sevgilime yapmadığım yalakalık kalmadı ama yaralamadım. Mutlaka bir şey buluyor olumsuz demişsiniz. Evet, şimdi ben seni arıyorum şimdi. Ben senin sevgilim ama arıyorum seni. İhsan.
1: Efendim.
0: Bu telefon niye geç açılıyor İhsan? Üç keredir çaldırıyorum ben.
1: Ya direksiyondaydım.
0: Ne demek direksiyondaydım? Ben aradığım zaman diyeceksin ki sevgilim arıyor. Belki önemli bir şey söyleyecektim sana. Ki söyleyecektim, söylemiyorum İhsan.
1: Ya kaza mı yapayım ama yani şimdi.
0: İhsancığım kenara çekip açabilirsin telefonu. Üç keredir çaldırıyorum. Bir arabanın kenara çekilme süresi ne kadar ki Türkiye'de?
1: 15 saniye, 20 saniyeyi bulabilir. Üç sefere sığmaz ki ama.
0: Ha ya. Ben yalan aşkım söylüyorum yani, öyle mi?
1: Aşkım öyle yapma ya.
0: Ben yalan söylüyorum yani, öyle mi diyorum?
1: Ya evet ya, gerçekten ben köpeğinim senin. Ama kızıyorum bak. Gerçekten köpeğinim. Çağır beni. Hav hav hav, tamam. İşine hoşuna gidecek mi bu yani?
0: Şey İhsan yapamam. Bitti bitti, skeç bitti. Adam yaşıyor ya. Bitti İhsan.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: 1,5 gün.
1: Nerede?
0: Şişli'de.
1: Şişli'de.
0: Hı-hı. Şirket Zincirlikuyu'daydı. Gittim anket kağıtlarını aldım. 1,5 gün. İkinci günde gittim, hani yarım gün olan, teslim ettim. Teşekkür ederim, ben çalışamayacağım dedim.
1: Vay be.
0: 1,5 gün, evet. Gelirsen ben sana iş bulurum demişti. O zamanlar çağrı cihazları vardı. Telefonda çağrı bıraktım. Yarın Bodrum'da olacağım diye mesaj attım. Akşam oldu, sabah oldu, sahilde uyudum. Bu arada 2 gün ne gelen var ne giden. Çağrı cihazı da çok değişikti ya. Mesaj gönderiyordu ama gidiyordu da nereye gidiyordu, kime gidiyordu hiç. Ne gelen var ne giden. Sordum oradaki esnafa. Onlar tanıdı. Bana orada otelde çalıştığını söylemişti. Meğer anketörlük yapıyormuş. Anketör değil onun adı ya. Şey. Neydi onun adı? Otelde eğlence falan.
2: Armatör yok.
0: Armatör değil.
2: Armatör gemileri olan.
0: Yok. Allah Allah.
2: Animatör.
0: Heh, animatör. Evet. Animatördür o. 2 gece kaldım, son otobüs, param kaldı. Bilet aldım, tekrar İstanbul'a döndüm demiş.

0: Bilal yazmış, diyor ki bizim Bilal. Abi severek dinleyen kardeşin İstanbul'dan Bilal. Kıymetli Serdar abicim, işin çok zor. Birken iki oldular. Hüseyin kardeşimiz de geldi. Bence uzaya Adem kardeşim de Hüseyin kardeşimi gönderme. Yok, ikisini de gönderme. Bilal'cim ikisini de gönderme. Yani. İkisi de bana farklı farklı alanlarda lazım. Farklı farklı.
1: Evet. Yani.
0: Hüseyin, vücudunda bir yerini değiştirmekse sen nereni değiştirirsin?
2: Abi hiç düşünmedim bunu ama bir şey bulurum herhalde.
0: Düşün, ben zaten beklenmeyen anların şeyim, insanıyım ben.
2: Bakayım.
0: Şöyle sen düşünene abi, kadar Adem'e sorayım, nasıl olsa o da ben düşünmedim diyecek.
1: Yo, ben düşündüm.
0: Hemen.
1: Hemen düşündüm.
0: Sana rem mi taktılar?
1: Niye?
0: Hemen tepkime verdin yani hemen.
1: Evet, hızlandım. Hüseyin gelince bana ekleme yaptı.
0: Evet, onun için gıcığına sana sormuyorum. Evet Hüseyin. Yok yok Ademciğim, vücudunda bir yerini değiştirmekse sen nereni değiştirirsin?
1: Ayak.
0: Niye ayak?
1: Çok büyük.
0: Çok mu büyük?
1: Evet.
2: Kaç numara?
1: Yani ayağıması ayakkabı zor buluyorum.
0: Kocaman.
1: Evet, 45,5.
0: Ama öyle bazen beyaz ayakkabı falan giyiyor, böyle şey, kediye basmış gibi oluyor, tövbe yarabbim.
2: Yine iyi ya, 47 olan var.
0: Alçıyı almış gibi ayak mı olur?
1: 47 ne ya?
0: 47.
1: Ama ayak çok önemliymiş.
0: Neyi?
1: Yani ayağın boyutu.
0: Neydi önemli mesela?
1: Yani adımlarına daha sağlam atıyorsun.
0: Ayağı büyük olanın zekası da geniş olur derler.
1: Ya ben öyleyim.
0: Şüphesiz. Şüphesiz kardeşim. Şüphesiz yani hiç.
1: Hüseyin neyi değiştiriyor?
2: Ben burnumu değiştiririm herhalde.
0: Niye Hüsü? Hokka gibi burnum var oğlum.
2: Biraz daha şey olabilir, farklı olabilir.
1: Hı? Minimal.
2: Minimal değil ya. Büyük de değil. Daha rahat bir burun.
0: Anladım.
1: Peki sen?
0: Ben mi vücudumda? Nereyi mi değiştirmek isterdim?
1: Evet.
0: Düşünmem lazım bunu. Vücudumda. Yani.
1: Bir şey söylemen lazım.
0: İlla bir şey demem lazım mı?
1: Evet.
2: Evet.
0: Vücudumda neremi değiştirmek isterdim? Neremi? Neremi değiştireyim ki? Neremi?
1: Sorumuzun cevabı hala.
2: Değişeni yok abi dedi.
0: Neremi? Yani neremi değiştirmek isterdim vücudumda? Vallahi ben de bir düşüneyim, dur bakayım. Neremi değiştireyim?
2: Nereni değiştireceksin abi?
0: Dur bir dakika, bir düşüneyim ya.
1: Kendine bakıyor.
2: Orijinal abi, orijinal. Değişeni yok diye.
0: Ben de ayaklarımı mı değiştireyim? Ben de ayak, hadi ayak ben.
1: Evet evet ayak.
2: Niye abi?
0: Ne alaka, bir dakika, evet ayak.
1: Biliyorum çünkü bir ayak. Problem olduğunu.
0: Ayaklar benim neyli diyorlardı?
1: Bir taraklı.
0: Şey... Ne?
1: Taraklı.
0: Taraklı ha.
1: Evet.
0: Evet evet, taraklı ondan. O da kırıldıktan sonra oldu. Benim oğlum Hüseyin, benim kırılmadı kemiğim kalmadı benim bu yaşa kadar. Her yerim façe, buramda köpek ısırmış. Buramı işte aslan bu şu kolumda dirseğimden bileğime kadar böyle çapraz, böyle faça gibi böyle iki tane şey var mesela. Aslan yaptı onu.
1: Aslan.
0: Evet.

0: Evet. Aslan yaptı.
1: Vay be.
0: Havalı geliyor değil mi?
2: Aslan burcu olan biri mi?
0: Hayır hayır. Normal bildiğin aslan. Serengeti otlaklarında gezen var ya. O yaptı bildiğin. Ya,
1: yavrusu mu?
0: Kaç aylıktı hatırlamıyorum. Ya şu olay şu. Sherlock diye bir aslan vardı. Çok meşhur, hatırlar mısınız? Darıca'da hayvanat bahçesinde.
1: Yok, ben hatırlayamadım.
0: Çok meşhur bir şeydi. Yücel abi de o tarihte hem veterinerimizdir bizim, hem de oranın genel müdürüydü. Ben de Sherlock doğduğunda hani gidiyordum, seviyordum onu. Belirli bir aya kadar sevdik, eğlendik, güreştik onunla falan. Bir gün yine kafesinin içindeyim şeyin, onun. Hani seviyoruz, böyle oynaşıyoruz falan. Dışarıya bir çıktım, Yücel abi dedi ki oğlum kolun dedi hani jilet gibiymiş demek ki tırnakları. Böyle dirseğimden buraya kadar böyle pençe atmış bana, bir de iki tanesiyle. Bir şıpır şıpır kan akıyor böyle. O ondan böyle mesela sağda solda da böyle işte aslan yarası diyorum, sonra anlarız hikaye artistik oluyor.
2: Kedi değil mesela, benim yok, geçen gün aslan. Kedi tırmaladı yani.
0: Yok bak, buramda aslan yarası var, buramı köpek ısırdı. Hani
2: vay be abi.
0: Vücutta kırılmadı, kemik kalmadı filan filan. Öyle yani. Sonra dur bakayım. Serdar, Yalova'dayım. Yatakta seni dinliyorum. Oğlum Burak Ankara'da. O da seni, güvenlik görevlisi, arabada dinliyor. Bir selam edelim mi? Edelim abicim. Selamlar. Hoş buldum ben. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hiç vücudunda hayvan yarası var mı Adem? Şey.
1: Hayvan arı sokması var.
0: Arı sokması mı?
1: Evet.
0: Arı sokması.
1: Arı sokmuştu beni. Onun izi hala duruyor.
0: Nerede?
1: Eşek arısı köyde.
0: Nereni soktu?
1: Yok, o ölmüştür eşek arısı da.
0: Nereni soktu oğlum? Arkanı mı?
2: Arka?
1: Yani sırt bölgem. Sırt. Evet.
2: Ense, sırt.
0: Hı?
1: Sırt. Sırtın. Soktu.
0: Sırt, arkam mı oğlum? Sırt desene yani.
1: Arkam işte.
0: Tamam da sırt desene ya.
1: Arka tarafım.
0: Arka tarafın.
1: Sırt işte, evet.
0: Tamam. Ha, dur bakayım şuradan. Tweets erişime açıldı. Instagram'ın Twitter'a erişime açıldı diye haber. Biz bunu günler önce duyurduk ama, değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Aslan yarasından belli olur. Teşekkür ederim. Sağ olun, bana diyorsunuz galiba. Granül kahve diye bir şey var mı, granül kahve?
2: Var abi.
0: Ne o?
2: İşte bu şeyler.
0: Neyler?
2: Şey diye eriyen kahveler.
0: Eriyen mi?
2: Yani böyle granül granül atıyorsun, eritiyorsun.
0: Granül granül. Serdar Ortaç şarkısı söyledi adam.
1: Gıybet.
0: Buralara yaz günü kar granül canım. Tritse var mısın sen?
2: Aa, varım abi.
0: Var mısın?
2: Varım.
0: Oğlum biz sana niye isim hani isim bulacaktık? Alt dire Hüseyin Koyuncu yerine başka bir isim bulacaktık.
2: Bulalım abi. Ha? Ama dinleyici de, yani dinleyici bulmasın dedin sen en son.
0: Sana Hüseyin KYNC yapalım.
2: Abi, eskiden öyleydi. HSYNK, YNC falan da.
0: Tamam, öyle yapalım.
2: Yok be abi. Çok ergenlik çağındaki bir şey oluyor.
0: Hüsuncu yapalım. Hüseyin Koyuncu, ikisi birleş. Hüseyin Koyuncu.
2: Yok abi.
0: Olmaz.
2: Düşürük.
0: Hmm.
2: Ya ismimle bağdaşacak ya da bir lakap gibi değil de.
0: Koyuncu ismimi... Hüseyin.
2: İsmim daha başta olsun.
0: Koyuncu Hüseyin. Sevgili dinleyenlerim, Hüseyin'in sosyal medya ismi bulmuyoruz. Değiştiriyoruz. Hüseyin'in sosyal medya ismi alt tire Hüseyin Koyuncu. Alt tire Hüseyin. Oğlum ben alt tireyi yazıyla yazanlar biliyorum. Hani mesela alt atıyorum. Tire. Hüseyin alt tire Koyuncu ya mesela.
2: Evet.
0: Hüseyin yazıyor, yanına alt tire yazıyor, Koyuncu mesela. Öyle onun için anlaşılmaz.
2: Alt çizgi oldu abi işte o.
0: Buyurun efendim. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu yerine Hüseyin. Twitter mı bu, Instagram mı bu, ne bu?
2: Hepsi.
0: Hepsi alt tireyle mi başlıyor?
2: Hepsi alt tireyle başlıyor.
0: Hüseyin'e güzel bir isim. Koyun da güzel bir ismi olsun çocuğun, sevgili dinleyenler. 0536 901 8902, 0536 901 8902, değerli dinleyenler. Hüseyin'e güzel bir sosyal medya ismi arıyoruz. Evet. Hüseyin Küçükbaş.
2: Soyadım buluyorlar abi.
0: Adem, geliyor mu aklına?
1: Bende yok.
0: Hüs koy.
2: Hüs.
0: Hüse.
1: Hüsey.
0: Hüse.
2: Hüsey. Yok, kısalttı ama.
1: Hüseyin Koyun.
2: Teşekkür ederim Ademciğim.
0: Hüseyin Koyuncu. Buraya koyun. Yani aklıma bakayım. Hüseyin Koyuncu.
1: Kısaltmamız lazım biraz bence.
2: Yok ya. Kısa... İsmimi mi? O zaman komple ismimi kısaltmam lazım.
0: Hüseyin Tire Koyuncu.
2: Tire ama bir tire var zaten yani o.
1: Tamam, mesela şu... ben şöyle bana Adem mesela bazen Ado diyorlar.
2: Ado mu?
1: Sana da mesela Hüseyin ya.
2: Hüso mu?
1: Yok o da.
0: Hüseyin yayında var abi, Hüseyin yayında var.
2: Hüseyin ben burada nasıl yani?
0: Var var, Hüseyin yayında var. Benim yılların hikayesi o, Hüseyin ha. Yayında var.
1: Hüseyin yok, olsun abi, Hüseyin.
2: Onu kesin Trakyalılar bunu yapmıştır yani.
1: Evet.
0: Yapmıştır. Hüseyin Bey ya. Hüseyin Bey ya yap.
1: Göbek adın oldu mu hiç?
2: Var.
1: Nedir?
2: Muhammed.
1: Aa çok güzel.
0: Hüseyin Muhammed.
2: Yok, Muhammed Hüseyin.
0: Muhammed Hüseyin.
2: Evet. Ama hiç kullanılmıyor mesela yani biz ailen hani Muhammed der, arkadaşların Hüseyin der. Ben hiç diyen olmadı.
0: Hüseyin nokta koyuncu.
2: Abi noktayı deniyorum. Hüseyin nokta.
1: Şimdi şöyle yayında söylüyoruz ya, birisi hemen almasın.
0: Ya alsın, ne yapacak sosyal medya hesabı. Hüseyin adını aldığı sosyal medya hesabını alsın.
2: Abi yok.
0: Sabaha kadar kullansın. Ne yok?
2: Yokmuş yani, yok.
0: Kullanabiliyor muyuz?
2: Kullanamıyoruz.
0: Hüseyin nokta yayıncıyı.
2: Yayıncı
0: şey,
1: koyuncu.
0: Hüseyin nokta koyuncuyu. Evet.
2: Yok.
0: Kullanamıyor musun?
2: Kullanamıyoruz abi.
0: Tamam peki. Çok güzel espriler geliyor da değerli dinleyenlerim. Bu kardeşinizi de denetleyen bir kurum var biliyorsunuz yani. Yani. Onun için yani bazılarını okuyamıyorum.
2: Evet.
0: Hüsoko. Bunu... Yok. Bir de nasıl Serdar Bey yazmış. Ya böyle beyli meyli yazan dinleyiciden şu şaka hiç yakışıyor mu Allah aşkına ya? Hüseyin nokta K. Hüseyin K.
2: Hüseyin K da kesin alınmıştır abi ya.
0: Denizsene, Hüseyin K var mı?
2: Hüseyin K var abi, alamıyoruz.
0: Alamıyor muyuz?
2: Hüseyin nokta K'yı deneyeyim.
0: Tamam, Hüseyin nokta K.
2: Hüseyin nokta
0: K. Yani nokta nokta
2: alamıyoruz
0: koyma
2: abi.
0: Ya. Alamıyoruz. Nokta nokta koyma, ben böyle noktasız istiyorum.
1: Şey vardı ya, Usain Bolt.
0: Hı.
1: Onun Usain'ini alalım.
0: Mesela Hüseyin'deki U'yu kaldır. Hüseyin nokta koyunca yani Hüseyin.
2: Abi benim ergenlik mailim abi o.
0: ne yapsak almış adam ya.
2: Yok o da Hüseyin, yanlış anlaşılabilir.
0: Olmaz mı?
2: Yok abi.
0: Higain.
2: Yani ismim mi herkes almış.
0: Dur bakayım.
2: Çok zor abi, o yüzden
1: takma,
2: ben
1: takma bir isim
2: gibi
1: bulalım bence Hüseyin.
2: Takma yani. Ben nereden benim olduğumu anlayacaklar.
1: O da doğru.
0: Evet. Ama bari alt tireyi sona al Hüseyin. Alt tireyle
2: başlamış.
0: Abi başlamış.
2: Sona aldım galiba. Onu da denemiştim. Mesela alamıyorum.
0: Yok.
2: Ya alt tire, onu da almışlar.
1: Başka Hüseyin koyuncu var yani.
2: Bir sürü ya. 1 milyon Hüseyin koyuncu olabilir şu vay an. Be.
0: Konudan bağımsız. Hayatımda ilk defa bugün çevirmeye alındım. Onda da ehliyeti kaptırdım. Çok canım sıkkın, çok. Geçmiş olsun efendim. Neden olduğunu bilmiyorum ama geçmiş olsun. Tabii. Hüseyin Alem.
2: Hmm. Hüseyin Alem.
0: Hüseyin İsmail. Geçiyorum abi. Değerli dinleyenlerim, yani tam benim eve gelmiş gibi konuşuyoruz yıllardır böyle de şimdi. Yani küfürlü mesajlarınızı ben nasıl okuyabilirim? Bir, yayındayız. İki, çocuğa ayıp. Evet Adem, sen yaratıcı fikirlerin yani.
1: Ben yaratıcı fikrimi söyledim. Usain Bolt vardı.
2: Ama benimle Hüseyin... alakası yok onun da.
0: Adamın...
1: Usain.
0: Evet. Has Usain. Hüseyin.
2: Sayı falan da olabilir belki. Hani bir benim var bir hesabımda öyle. Bir Hüseyin koyuncu.
0: Bir Hüseyin koyuncu mu?
2: Evet.
0: Hüseyin bir koyuncu.
2: Hüseyin koyuncu bir.
1: Şöyle Hüseyin koyuncu official.
0: Evet.
2: O da şey gibi abi yani, ünlü değil ama ünlü olmak isteyip. Hani bir official, işte real.
1: Evet.
0: Başka?
2: İsmimi kullanamıyorum ya.
0: Bakayım. Has Hüseyin. Bak en şey Has Hüseyin.
2: Has Hüseyin. Has Hüseyin ne oluyor?
0: Hakiki Hüseyin.
2: Öz. Gerçek. Mesela. Gerçek Hüseyin desem.
0: Ya abi öyle isim önerileri geliyor ki mesela, bu ismi koysan kurbanda sipariş alırsın bazı isimlerden. Vallahi diyorum yani çok. Başka şuradan bakalım.
2: Bulamayacağız gibi abi ya.
0: Vallahi ben düşünüyorum ama biliyor musun? Çünkü alt tıra malt tıra yok. O ne? Şimdi yani... mesela Hüseyin bana sosyal medya hesabını söyle.
2: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
0: Yok ya, bu ne değil mi Adem?
1: Yok.
2: Bir Hüseyin
1: de.
2: Koyuncu nasıl? Bir.
0: Değil.
2: Bir de değil mi?
0: Hani o şey gibi oldu. Bir Hüseyin Koyuncu iki Hüseyin'e.
2: Fıkra gibi.
0: Evet. Yani iki Hüseyin'e...
2: Uçağa binmişler.
0: Evet, bir Hüseyin, bir koyuncu...
2: Bir Adem, bir kılıç alan.
0: güzel sevmeyene adam denir mi? Hüseyin koy ver.
2: Gittin beni.

0: geçmiş mi? M Hüseyin Koyuncu.
1: M'yi kullanmadığım için abi göbek adımı aslında, ama onu da kesin almışlar olabilir.
0: Kimlikte yazıyor mu kimlikte?
1: Yazıyor abi.
0: Tamam, kimlikte yazıyorsa o göbek adın değildir senin.
1: Abi oluyor ama bunu yapmayalım.
0: M Hüseyin Koyuncu öyle mi?
1: Evet, ama bu da MH gibi oluyor yani, böyle bir geçiş yaşıyor, şey yaşayamıyoruz orada, bir yumuşak bir geçiş yok. Çok sert.
0: Ehliyet evrak kürek işlerden gitmiş. Süresi bitmiş, değiştirmesi gerekiyormuş. Eski ehliyet miydi ya? Hala. Yeni ehliyette, yani yeni yenilediyseniz süre nasıl bitti ya? Eski ehliyet miydi efendim sizinki?
1: Bence acaba eskidir. Yenilerde eski, 2030-40 eski ehliyet yani.
0: Galiba. Evet galiba eski ehliyet yani. Galiba.
2: Garipleri gidip ipek şal yener. Yaz dostum, öksüz görsen sen.
0: Hüseyin Koyuncum.
1: Kendime bunu Hüseyin Koyuncum.
0: Evet. Hüseyin M.
1: Teşekkür ediyorum dinleyicimize.
3: Ama bir şey diyeceğim yani. Hı. Hayvancılıkla uğraşsaymış gerçekten bir popüler olurmuş ya. Hani Koyuncu Hüseyin diye değiştirip.
1: Ya abi Kazım Koyuncu da var. Ya sanatçı.
3: Evet.
1: Koyunculuk
0: da Adem'e göre öyle mesela. Adem kılıç alan mesela. O kılıç alanın, ulan nasıl bir meslek bu kılıç? Alayım ben o zaman. Alayım o zaman. Kılıç alayım ben o zaman. Sen Antepliydin değil mi?
1: Antepliyim. Antepli Hüseyin falan gibi. O da çok türkücü ismi gibi oluyor ya yani. Hmm. Antep'in hamamları. Alt çizgi Antep'in hamamları.
0: Yok. Hüseyin Çoban, M. Hüseyin. Bulamadık. Aradık, sesli harfleri çıkartmışlar. O da yok.
1: Hmm. Bulamıyorum abi. Bu konuda. Şey yapıyorlar ya abi. Alıyorlar mesela. Sen çok istiyorsun o ismi. Bir giriyorsun 000 yumurta. Ya hiç kullanılmıyor.
0: Değil mi?
1: Zoruma gidiyor bazen.
0: Hüseyin'in hamamları.
1: Hüseyin'in hamamları. Yanlış anlaşılabilir abi. Birisi işletme zannedip merhabalar biz hamama gelecektik.
0: Hüseyin. Hani
1: Hüseyin.
0: İki şeyle.
1: O da abi şey gibi oluyor. Bu sefer hani nerelisin? Türkçe'de Hüseyin ya.
0: Peki. Koyuncuların Hüseyin. Sarıların sülo derleri bana. Hüseyin Ko.
1: Hüseyin Ko.
0: Evet.
1: Değişikmiş, bir deneyeceğim alan var mı diye. Hüseyin Ko.
0: Hüseyin Azman.
1: Almışlar. Hüseyin Ko da yok.
3: Ko ismi kullanmadan bir şey yapabiliyor muyuz?
1: Hüseyin.
0: Ama ne diyeceğiz mesela? Hüseyin.
3: Hüseyin Ko.
1: Yok, alınmış abi.
3: Sadece K O.
1: Evet evet.
0: Hüseyin Bey.
1: Bu da bir şey gibi ya.
0: Evet Hüseyin Bey. Bak
1: megaloman
0: bakayım.
1: Bir insan gibi.
0: Bak bakayım Hüseyin Bey var mı?
1: Alamıyoruz. Kesin almışlardır abi Hüseyin Bey.
0: Hüseyin Koyuncu Bey.
1: Ha abi
3: olmaz bence.
0: Sayın Hüseyin.
1: Sevgili Hüseyin diye açayım abi. Kesin onu da alan vardır da bakayım, sevgili Hüseyin. Kendime mektup yazıyor gibi.
0: Yoksa çok güzel, bunu al bence sevgili Hüseyin'i.
1: Yok abi, bu da alınmış.
0: Alınmış mı?
1: Alınmış.
0: Sayın bunu Hüseyin.
3: İnsan niye alır yani sevgili Hüseyin?
1: Abi Sayın Hüseyin.
0: Sayın Hüseyin.
1: Bu da tribe sokabilir abi insanı.
0: Bak yok mu?
1: Bu da alınmış abi.
0: O da mı yok?
1: Kim bunlar ya, alınmış hepsi sayın sevgili. Değerli Hüseyin.
0: dur bakayım.
1: Değerli Hüseyin.
0: Şuradan. Başka. Hmm.
1: Değerli Hüseyin.
0: Deli Hüseyin.
1: Onu da yazacağım abi.
0: Bak bakayım Deli Hüseyin.
1: Abi Deli.
0: Deli Hüseyin.
1: Hüseyin. Bunu da almışlar abi.
0: Bunu da almışlar.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bunu yazsam herhalde bir takipçi gider.
0: Ha bak bir dinleyici yazmış. Abi bu konuda çok şanslıyım. Adımdan ve soyadımdan aynı olan memlekette yok. Ne kadar güzel. Gündüz yayınında da yazmış, şimdi gördüm. Bana böyle geldi diye Sarıyer kola formasını göndermiş. Milli takım tişörtünü göndermiş, pardon. Evet. Milli takım tişörtü. Ufak birkaç şey değişiklik yapıldı. Tişörtlerde. Bir dinleyicinin nazarı değdi. Geçen gün bir dinleyici, hiç bizle alakası yok, bambaşka bir yerden aldığı formayı göndermiş. Demiş ki forma çok güzel, çok iyi. Keşke işte şurasında burasında da ay yıldız olsaydı diye. Ben de dedim ki hani ben maytap yapıyor zannettim. Çünkü mesela bendeki formada ay yıldız var. Adem'dekinde var değil mi?
3: Evet.
0: Yani var. Bu yeni formalarda birkaç değişiklik var. Adamın gönderdiği forma olmuş. Sadece kırmızı beyaz çizgili sevgili arkadaşlar. Adam ne desin, çok öngörülü adammış yani. Çok öngörülü adammış. Vallahi maşallah dediğiniz. Bende bundan yok mesela. Bendeki ay yıldızlı. Sende var mı bundan?
3: Bende de yok.
0: Bende bundan yok.
3: Bendeki de ay yıldızlı.
0: Bundan hemen söyleyelim. Bundan bize de göndersinler hemen.
3: Söyleyelim.
0: Bu öbürküsü forma gibi. Bu böyle daha bir tişört gibi sanki değil mi?
3: Biraz öyle olmuş. Evet.
0: Evet. Şey alın da radyoda giyeriz, satarız burada. Satarız burada. Söyleyeyim. Üşenmedim yaptım. Kahve yapmış. Dur bakayım. Abi bana forma bile ulaşmadı, kazandım ama. Bugün kazanan herkes arandı mı kardeşim?
3: Herkes arandı.
0: Hüseyin, herkes arandı mı?
1: Herkes arandı.
0: İki tane kardeşime de sordum, herkes arandı mı diye. Arandıysanız adresiniz alınmıştır. Aranmadıysanız özür diliyorum, kazanmamışsınızdır. Bak beni öyle zarflayan var. Instagram'dan yazıyorlar. Serdar'cığım forma kazandık, aranmadı diye. Burada bir sistem var biliyorsunuz. Biz kazananı canlı yayında bilerek zaten duyulsun diye. Adem'cim işaretledim diyorum. Yazın numaranızı diyorum, numarayı yazıyorlar. Kontrol ettiriyorum, kazanılmamış. Öyle bir numara yok, bizim kayıtlarda yok. Efendim bu numara kaydedilmemiş diyorum.
4: Abi göndersen ne olur ki ya filan yazıyor mesela. Yani şimdi
0: bu böyle bir şey değil sevgili dinleyen. Yani bu böyle bir şey değil. İki hafta oldu diyor, arandım diyor. Ha tamam, aranmışsa tamam canım. Arandıysan tamam, arandıysan sorun yok. Ama kimisi vallahi açık onu, kızmayın bana. Vallahi bak bir kadro var, beni kandırmaya çalışıyor. Burada sistemde var efendim, numaranız var yani. Ben hemen ya Hüseyin'e ya Adem'e bir numaraya baksana diyorum. Bakıyorlar. Yok numara mesela, o kayıtlarda yok. Kandırmaya şey, kandırıkçılık yapmayalım lütfen. Size zahmet. Biz de bu kullanıcı adı alınmış ama boş hesaplar olayını çok yaşıyoruz. Reklam ajansımız var. Yeni bir markaya hesap açıyoruz. Portekizli rastgele bir abla da çıkıyor. Kimseyi takip etmiyor, paylaşımı yok. Son öneri olarak da Hüseyin Efem.
1: Aa.
0: Bak bakayım Hüseyin Efem.
1: Hemen ben çıkmıştım ama tekrar giriyorum hemen. Hüseyin Efem. Radyoyum ben.
0: Bak bakayım Hüseyin Efem.
1: Biraz sürecek gibi.
0: Hüseyin Efem.
1: Bir jingle da yaparız abi bir ağzımızla.
0: Evet. 1974-5-6-7-8-9-10.
3: En iyi Hüseyin şarkıları.
1: Bir de bana bir frekans bulursak.
0: Efem. En iyi Hüseyin şarkıları. Şimdi Alem Efendi.
1: Mesela Adem Efendi de olur.
0: Bak Adem bakayım de... Hüseyin Efem var mı?
1: Hemen bakıyorum abi.
0: Evet. Bak bakayım.
1: Hüseyin.
0: Yoksa Hüseyin Efem olur. Ben sana söyleyeyim. Ben bundan sonra senin bak yoksa ve almazsan bile ben bundan sonra senin sosyal medya hesabını yayınlarda Hüseyin Efem diye.
1: Abi yok, bunu da almışlar.
0: Bunu da mı almışlar?
1: Bunu da almışlar. Belki bir frekans eklersek şey olabilirdi ama.
0: Hüseyin Efem'i. Yok tamam, ilerleyen günlerde bulacağız. Yapacak bir şey yok. Bulamadık, isim bulamadık.
1: Bulamadık abi. Evet. Bulamadık. Ben...
3: Adem... Abi bir tane daha söyleyeyim son kez.
0: Tabii yaz olduğu için Adem gocuğu giyemedi şu an ama huzursuzluk var Adem'de. Efendim Adem.
3: Ne, bacak sendromu vardı ya.
0: Söyle söyle hadi. Evet.
1: Huzursuz.
3: Alemin Hüseyin'i.
0: Alemin Hüseyin'i.
3: Evet.
0: Hüseyin'i Alem.
1: Alemi Hüseyin mi dedi?
3: Alemin Hüseyin'i.
1: Alemin Hüseyin'e şey oluyor ya, herkesin Hüseyin'i.
3: Tamam olabilir.
0: Cümle alem Hüseyin'i. Evet.
1: Alemin Hüseyin'i.
3: Evet.
0: Bak bakayım.
1: Abi bu var da bunu almayalım.
0: Peki yükselmedi.
1: Alemin Hüseyin'i.
0: Tamam.
1: Çok ucu açık. Tamamlamak isteyenler olabilir yani, o yüzden.
0: Hüseyin Şov.
1: Bu da Hüseyin Şov.
0: Evet bak bakayım. Hüseyin Şov.
1: Şiş, İngilizce olarak mı Türkçe olarak?
0: İkisine bak, o olmadı. Şovink'te Bay Hüseyin diye bak.
1: İngilizce olanı almışlar. Diğeri de Sov oluyor ya.
0: Benim
1: Sov.
0: Aklıma geldi bir tane. Bu kesinlikle yoktur.
1: Bu da var abi. Hepsi almış.
0: Benden sana hediye bak. Veriyorum sana ismini. Ben. Abi. Benim aklıma geldi. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hüseyin On Air.
1: Wow.
0: Bak bakayım. Hüseyin On Air.
1: On Air.
0: Yoktur o, yoktur.
1: Abi... Aa, yok, yok almışlar abi.
0: Nasıl ya?
1: Vallahi almışlar.
0: Kim o? Hemen saniyede mi aldılar?
1: Hüseyin On Air. Birisi alıyor abi galiba. Sen söylediğin anda birisi evet. alıyor gibi.
0: Yaz lan yaz Hüseyin On Air hemen bakın.
3: 6 takip var.
1: Ne var?
3: 6 takip ettiği var.
1: Abi mesela 6 takipçi. Kullanmıyor belli ki.
0: Hmm.
1: Ben herhalde hayatımı alt çizgi olarak devam edeceğim.
0: Yok yok ben bunu değiştireceğiz. Hüseyin.
1: Radyo yani bir terim olarak ne olabilir? Masa, mikser, verici.
0: Hüseyin verici.
1: Denemeyeyim abi.
0: Tamam peki. Hüseyin hibrit.
1: Hibrit.
3: Hüseyin'in mikrofonu.
0: Buna konuş Hüseyin.
3: Olmaz mı?
0: Efendim? Hüseyin'in mikrofonu mu? Hüseyin'in dünya penceresi. Hüseyin'in penceresi bak bakayım.
3: Veda.
0: Adem abi. İşin yok değil mi?
3: Var var hanım bekliyor.
1: Abi.
0: Efendim? Ne oldu canım?
3: Şaka yaptım.
0: Evet. Hüseyin'in.
1: Neydi abi Hüseyin'in?
3: Mikrofonu.
0: 50 tane organ saydık neydi?
3: Hüseyin'in mikrofonu.
0: Ya hiç organ saymadık doğru.
1: Hüseyin'in.
0: Evet. Hüseyin'in mikrofonu.
1: Mikrofonu.
3: Bir an şeye hayal ettim işte.
0: Hayal ettim neyi?
3: Hüseyin'i de bulmak
1: abi,
3: için.
1: Abi bu da var ama şey kullanabiliyoruz ama kullanmasak daha iyi gibi.
0: Hüseyin'in mikrofonu var mı? Varsa nasıl kullanıyorsun onu?
1: Hayır alabiliyoruz yani.
3: Yok yok alabiliyor.
1: Ha. Alabiliyorum ama almasam daha iyi olur.
0: Hüseyin Koyuncu On Air.
1: O da şey soy ismi.
0: Uzun ama değil mi?
1: Uzun abi. Hüseyin'in mikrofonu da çok uzun.
0: Hüseyin Audio.
1: Audio mu?
0: Evet audio. Hüseyin Voice. Hüseyin Wav. Hüseyin MP3.
1: Hüseyin nokta. Bak öyle kullananlar var abi. Güzel
3: Hüseyin
1: oluyor
3: nokta
1: aslında.
3: Avi.
0: Hüseyin MP.
1: Wav olayım ben. Wav olayım.
0: Hüseyin nokta Wav.
1: Hüseyin Wav bir dakika.
0: Hüseyin Wav bak bakayım. Bizim meslekte bir tabir. Yüksek ses kaliteli bir kayıttır.
1: Hüseyin Wav.
0: Bu arada.
1: Var abi. Kullanabiliyorum.
0: Kullanabiliyor musun?
1: Ama Wav'ı kimse anlamaz. Wav'ı açılım yapmaya çalışırlar. Mesela MP3'ü anlar. MP4'ü anlar.
0: Peki.
1: Yani
0: şey yapalım o
1: Doge
0: zaman.
1: Falan da yazsam.
3: Senin MPEG.
0: Hüscoin. JPEG.
1: Hüscoin.
0: Hüscoin.
1: Hüscoin bakayım abi. Beni yatırım tavsiyesi değildir de yazayım altına o zaman.
0: Benimki batu.wav yıllardır. Bak öyle yapmış. Görüyor musun?
1: Aa wav.
0: Evet. Radyocu Hüso.
1: Hüseyin.jpeg yapacağım abi.
0: Ben Hüseyin Koyuncu.
1: Evet benli kullananlar I am Hüseyin Koyuncu. JPEG. JPEG.
0: Hüseyin Audio var mıydı?
1: Audio.
0: Ero da yoksa.
1: Bu da, bunu da kullanabiliyoruz abi ama.
0: Hüseyin Audio güzelmiş.
1: Hüseyin Audio'yu değerlendirme
3: ama
1: şeyimizi alalım.
3: Ama nasıl kodlayacaksın? Audio.
1: Hüseyin Audio. İşte alt çizgi Hüseyin Koyuncu daha iyi.
0: Pardon da yani Audio yazmayı bilmiyorsan da kullanma kardeşim sosyal medyada.
1: Abi buna başka şeyler
0: o
1: yazan
0: kadar,
1: da var.
0: O kadar derdini de ben düşünmeyeyim Ademciğim ya. Yani.
3: Evet doğru diyor.
0: Hüseyin Audio anonsunda Audio'yu evet. bilmiyorsan kapat Instagram'a falan girme. Oradaki kızları falan görme.
1: Bunu yani başka bir şey olarak da yazabilirler.
0: Hüseyin Avsek 01.
1: Ne 01 abi?
0: Avsek. O bilmiyor. Bilmiyor. Avsek'i bilmiyor. Yani. Avsek 01 işte. Süleyman Celik, Süleyman Cücük diye okudum biliyor musun? Sen Süleyman Cücük'ü bilmiyorsun daha.
1: Bilmiyorum.
0: Bileceksin, bileceksin. Merak etme. Adem ayakta bekliyor sevgili arkadaşlar bizi. Ayakta şu an. Bildiğin ayakta yani şu an. Evet sevgili dinleyenler mevzu biter. Biz gider. Ben Deniz Serdar Gökalp, bu Deniz Adem Kılıçalan, öbürküsü de Gececi Hüso. Beni Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Adem'i Adem Kılıçalan, Hüseyin'i de alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com değerli dinleyenler. Önce saat 16'da sonra gece 22'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın, ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azal.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.